yanında hatıraları olan Nebi'nin yanında kalmaya yüreği dayanmaz Bilal'in ve Halife Ebu Bekir Es-Sıddık'ın ısrarlarına rağmen gitmek ister. Halifeye şu sözleri söyler: "Eğer sen beni Allah için azat ettinse bırak istediğim yere gideyim. Yok kendi nefsin için azat ettinse beni yanında alıkoy." Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir "İstediğin yere git" cevabını vererek onu serbest bırakır. Ezanlar onun güzel sesinden mahrum kalacak ve o Suriye topraklarında, cihat meydanlarında küfre karşı savaşmaya devam edecekti. Hazreti Ömer döneminde de savaşlara katılan Hazreti Bilal, müminlerin emiri Hicri 16. yılda Suriye ve Filistin'e geldiği zaman onu karşılamaya gider. Sonra halife ile birlikte Kudüs'ü teslim alır. Orada Hazreti Ömer'in ezan okuması yönündeki ricalarını geri çevirmez. O kutlu seda Kudüs'te yankılanır yankılanmaz Hazreti Ömer ve diğer ashabın gözünde Resulullah'ın anısı canlanır, hepsinin üzerine hüznün en acısı çöker. Sevgiliye duyulan hasretin tarif edilemez acısı.

Hazreti Bilal uzun boylu, zayıf, ince bir yapıya ve koyu esmer bir tene sahipti. Ömrünün sonlarına doğru saçlarının çoğu beyazlamıştı. İslam'ın ahlakıyla ahlaklanmış, fazilet ve kemal sahibi bir sahabe, ilk Müslümanlardan, büyük çilekeş, İslam toplumunun önde gelen şahsiyetlerinden biri.

0: Takvimler hicretin 20. yılını gösterdiğinde 60 yaşında olan Bilal için dünya hayatı Şam'da son bulur. Hazreti Bilal radıyallahu anh vefatına yakın duyduğu ızdırabı sevdiklerine kavuşmanın heyecanıyla yok etmiş, ömrünün son anlarında onun hastalığını gören zevcesi teessüründen "Ah ne acı" dedikçe o "Oh ne tatlı" diyor ve ekliyordu. Yarın sevgililerle, Muhammed ve arkadaşlarıyla buluşacağım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Gelin ey Müslümanlar, yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
3: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim. Son verelim.

insanlar, bizi yaratıcımıza kul olmaktan alıkoyan bütün medeniyetleri, ideolojileri, sistemleri reddedelim ve yalnız Allah'a teslim olalım.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor. Sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'in Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Enes'lere ihtiyaç vardır. Ebu Hureyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ahkaf 15-16. Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: اِنْ تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ

bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut da bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da affedici ve güçlüdür.

Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: كَسَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: يَسْأَلُكَ

الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم

Muhammed! Kitap ehli gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik.

0: تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

0: غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler.
0: وَبِكُفْرِ

İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: kitap ehlinden İsa'ya ölümünden önce inanmayacak olan hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü ise İsa onların aleyhine şahitlik edecektir.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ

Yahudilerin haksızlıkları, birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık.

Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a Zebur'u verdik.

Bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur.

0: بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter.

Şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey kitap ehli! Dininiz hususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Vekil olarak Allah yeter.

İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakın melekler. Kim ona kulluk yapmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır.

iman edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

insanlar, Rabbinizden size bir delil geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik.

Allah'a iman edip dinine sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları rahmetinin ve nimetinin içine koyacak ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola iletecektir.

Ey Muhammed! Senden fetva isterler. Sen de ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere ikiden fazlaysalar, o zaman erkeğe iki kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Maide Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayettir. Maide sofra anlamına gelmektedir. Hazreti İsa zamanında havariler tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan söz ettiği için bu adı almıştır. Bu surede kitap ehlinden, özellikle Hristiyanlardan söz edilir. Hac, abdest, gusül ve teyemmüm gibi hükümler anlatılır. İçki ve kumar yasağıyla helal ve haram yiyeceklere temas edilir.

0: كُنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدٌ
1: Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla, müteakip ayetlerde okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulan, bir yerine vurulup öldürülen, yukarıdan yuvarlanıp ölen, boynuzlanarak ölen hayvanlarla, canavarların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı. Ancak henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Muhammed, sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. Sen de ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur.

Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.

Ey iman edenler! Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkmıştı da Allah onların ellerini sizden men etmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvensinler.

Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kim inkar ederse doğru yoldan sapmış olur.

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Sözlerinin bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç onlardan devamlı olarak hainlik göreceksin. Ama yine de onları affet, aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.

0: القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir.

Ey kitap ehli! Şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.

0: onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمُ

0: andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese, ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ

Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız dediler. Sen de ki, öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır.

kitap ehli, peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter. وَاِذْ قَالَ

Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti.

Ey kavmim, Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönersiniz.

Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler.

0: Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti: onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

Onlar dediler ki, ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız.

Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi.

0: يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
1: Allah da öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi.

Muhammed, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti: Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder.

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.
1: فبعث

0: علي سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: Nihayet Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

Bunun içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.

Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Ey iman edenler, Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِ

0: Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Elem

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Resul, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت

İnsanlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah adaletle hüküm verenleri sever.

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar? İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir.

Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik: cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.

onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Ey Muhammed! Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

0: Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.
1: Efe hukmel cahiliyeti yebğûn ve men ehsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinûn.
0: Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez.

kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır.

Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur. O her şeyi bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.

iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.

Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.

0: yuqilun.
1: Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz. Kul hel

ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.''

0: Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت

Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. وَلَوْ أَنْ

kitap ehli iman edip Allah'tan korksalardı, onların günahlarını örter, kendilerini nimeti bol cennetlere koyardık.

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır, ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.

Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: نصرا فلا تأس على القوم الكافرين.
1: Sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed!

Muhammed, Rabbinden sana indirilenler onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme.

Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

0: Bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم

Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar.

Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın.

0: وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı.
0: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
1: Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Onlardan birçoklarının kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

0: Ey Muhammed! İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
2: Allahümme ehdina fîmen hedeyt ve afina fîmen afeyt ve tevellena fîmen tevelleyt ve barik lena fîmen a'tayt ve qina ve sırif annâ şerre mâ qadayt.

صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا.

لنا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre sabah namazı şahitlidir. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresi 78. ayeti hakkında Resulullah aleyhissalatu vesselam şu açıklamayı yapmıştır. Onda gece melekleri de gündüz melekleri de hazır bulunurlar.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضي

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي.

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 54.99, Çengelköy salatalık 39.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş et operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Ebu Katade'den rivayet edilmiştir. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyorduk. Topluluktan biri, "Ey Allah'ın Resulü, bizlere bir gece sonu konaklaması yaptırırsan" dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Uyuyakalıp namazı geçireceğinizden korkarım" buyurdu. Bilal, "Ben sizleri uyandırırım" dedi. Bunun üzerine yattılar. Bilal de arkasını bindiği deveye dayadı. Derken gözleri kapanıp o da uykuya kaldı. Sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem güneşin doğmasıyla uyandı. Resulullah, "Ey Bilal, sözün nerede kaldı?" buyurdu. Bilal, "Üzerime böyle bir uyku hiç çökmedi" diye cevap verdi. Resulullah, "Yüce Allah ruhlarınızı dilediği zaman kabzeder, dilediği zaman geri gönderir. Ey Bilal, kalk, insanlara namaz için ezan oku" buyurdu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem abdest aldı ve güneş yükselip beyazlaşınca kalktı. Kafileye cemaatle namaz kıldırdı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Deve, sığır veya davar sahibi olup da bunlardaki Allah'ın zekat hakkını vermeyen kimseye kıyamet günü bu mallar olduğundan daha çok ve mümkün olduğunca iri ve şişman olarak gelecektir. Adam onlar için düz ve geniş bir yere oturtulacak, hayvanlar bacakları ve ayaklarının tabanlarıyla onun üzerinden geçecekler. Geçişleri sırasında boynuzlarıyla adama toslayacaklar ve ayaklarıyla onu ezecekler. İçlerinde boynuzsuz veya boynuzu kırık olan bulunmayacak. Bu şekilde sonuncusu da onun üzerinden geçince birincisi aynı geçişe tekrar başlayacak. Mahlukatın hesabı tamamlanıp hüküm verilinceye kadar bu hal böyle devam edecek.

0: Yahya bin Ebi İshak el-Hünayi anlatıyor. Enes'e bizden bir adam din kardeşine borç olarak mal verir. Sonra malı olan kimse borç verene bir hediyede bulunur. Bu konuda ne dersin diye sordum. Enes bana şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, biriniz bir malı borç verse, sonra borç alanda borç veren kimseye bir hediye vermek veya bineğine bindirmek isterse, sakın o hediyeyi almasın, bineğine de binmesin. Eğer aralarında borç alıp vermezden önce böyle dostça muameleler olmuşsa, o başka buyurdu.
1: İbn-i Mesud şunları söylemiştir. Doğru bir yol takip etmek isteyen, bu yolu ölmüş olanların sahabenin yolundan seçsin. Zira hayatta olanların fitnesinden emin olunamaz. Ölmüş olanlar ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin ashabıdır. Onlar bu ümmetin en faziletlilerindendir. Kalpçe en temizleri, ilimce en derinleri, amelce en ihlaslıları yine onlardır. Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin anlattıklarının ve dininin yerleşmesi için onları seçmiştir. Öyleyse sizler onların üstünlüğünü kabul edin. Onların yolundan gidin. Elinizden geldikçe onların ahlakını ve yaşayış tarzlarını kendinize örnek alın. Zira onlar en doğru yoldaydılar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın zikri dışında çok konuşmayın. Zira Allah'ın zikri dışında çok söz kalbe katılık verir. Şunu bilin ki insanlardan Allah'a en uzak olanları kalbi katı olanlardır.

Ureys bin Kabisa anlatıyor. Medine'ye geldim ve "Ey Allah'ım, bana salih bir arkadaş nasip et" diye dua ettim. Derken Ebu Hureyre'nin yanına oturdum. Kendisine "Ben Allah'a bana salih bir arkadaş nasip etmesi için dua ettim. Bana Resulullah'tan işittiğin bir hadis söyle. Olur ki Allah ondan faydalanmamı nasip eder" dedim. Bunun üzerine Ebu Hureyre dedi ki, "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin şöyle söylediğini işittim. Kıyamet günü kişi amelleri arasından önce namazın hesabını verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluşa erdi demektir. Bu hesap bozuk olursa hüsrana uğradı demektir. Eğer farzında eksiklik çıkarsa Allah, bakın kulumun nafile namazları var mı buyurur. Böylece eksik olan farzlar nafile namazlar ile tamamlanır. Sonra bu tarzda olmak üzere diğer amelleri hesaptan geçirilir buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona şöyle dedi: "Sen ehli kitap bir topluma gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah'a ibadet olsun. Allah'ı tanıdılar mı? Kendilerine Allah'ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da uyarlarsa kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın nazarında kıymetli olan mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından da kork. Zira Allah ile mazlumun duası arasında perde yoktur."

Hazreti Meymune fazlaca borca giriyordu. Ailesi buna müdahale edip onu ayıpladı. Şu cevabı verdi: "Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım olan Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemi şöyle söylerken dinledim. Bir borçla borçlanan kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince, Allah mutlaka onun borcunu dünyadayken ödemesine yardımcı olur."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur: gecesi gündüz gibi olan apaydınlık bir şeriat üzere terk edildiniz. Çöldeki bedevilerin ve mahalle mekteplerindeki çocukların dini üzere olun. Dininizi karmaşalara ve ihtilaflara boğmayın.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hazreti İsa bir gün yolda bir domuza rastlar. Ona selametle yoldan çekiller. Yanında bulunanlar bunu şu domuz için mi söylüyorsun diye sorarlar. Hazreti İsa domuz kelimesini kullanmaktan çekindiğini ifade ederek ben dilimi kötü söz söylemeye alıştıracağımdan korkuyorum cevabını verir.

0: Hazreti Hasan zekat hurmasından bir tanesini alıp ağzına atıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz hemen seslenerek "At onu, bilmiyor musun biz zekat yemiyoruz" diye müdahale etti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 17.99, domates 44.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet, diye yalvardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 17.99, domates 44.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: Özel FM 103.2.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Bir hakikat yolcusu. Evet, asıl mühim olan ve insana değer kazandıran şey sevmek değil, sevilmektir. Özellikle de bu mesele Yüce Allah'la ilgili olursa bu hükmün önemi birkaç kat daha artar. Yani asıl mühim olan Yüce Allah'ı sevmekten de öte onun tarafından sevilmektir. Ancak şunu asla unutmamak gerekir ki sevilmenin en önemli ve gerekli şartı da sevmektir. Yani sevmesini bilmek, incitmeden sevmek, istenildiği gibi sevmek, gereği gibi sevmek ve karşılıksız sevmektir. İşte bir insan Allah'ı gereği gibi severse elbette ki Allah da onu sever. Sevmesinin belirtisi olarak o kulun yardımcısı olur. Dünyevi ve uhrevi her türlü işinde hikmetinin gereğine göre elinden tutar, başarıdan başarıya koşturur. Onu aziz ve üstün kılar. Onu insanlara, cinlere ve meleklere sevdirerek başkalarına örnek ve rehber yapar. İşte cennetin hasretini ve özlemini çektiği Hazreti Selman-ı Farisi de bu şerefe mazhar olanlardan, yani Allah tarafından sevilen ve sevildiği aleme ilan edilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında apayrı bir yeri bulunan şerefli bir sahabidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: Allah bana ashabımdan hususi olarak 4 kişiyi sevdiğini bildirdi ve benim de onları sevmemi emretti. Bunlar Ali, Miktat bin Esved, Selman ve Ebu Zer'dir. Diğer bir hadisinde de cennet şu 3 kişinin hasretini çekmektedir: Ali, Ammar bin Yasir ve Selman buyurmuşlardır. Hazreti Selman radıyallahu anh, Yüce Allah'ın verdiği ve Habibi edibine onu sevmesini emrettiği, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de Selman bizdendir, ehli beytimizdendir iltifatıyla taltif edip sonsuz beşaretlere ve saadetlere erdirdiği, cennetin derin hasretini ve özlemini çektiği ve kendisini 4 gözle beklediği son derece yüce bir şahsiyettir. Bunun bir kısım nedenlerine gelince, Hazreti Selman Farslılardan ilk Müslüman olan kimsedir. Hazreti Selman İran'da Mecusiler arasında dünyaya gelmiş ve küçüklüğünde onlara yıllarca hizmet etmiştir. Fakat bununla hiçbir zaman tatmin olmamıştır. Bu yüzden de Şam'a giderek orada Hristiyan olmuş ve bir müddet kiliseye devam ederek hizmette bulunmuştur. Ancak orada aradığı mutluluğu ve beklediği huzuru bulamamış ve onların ileri gelenlerinde gördüğü haksızlıklar ve sahtekarlıklar sonunda kiliseden iyice soğumuştur. Hazreti Selman batıl ve boş şeylerle bir türlü tatmin olmuyor ve tatmin olmaması aslında da gayet normaldi. Çünkü o daima hakkı arayan ve hakikati kovalayan, daha iyiye ve daha güzele hasret duyan ama batıl ve manasız şeylerle asla tatmin olmayan çok yüce bir ruha, çok temiz bir vicdana ve çok sağlam bir karaktere sahipti.

Hazreti Selman daha sonraki yıllarda başından birçok badire geçtikten sonra bazı hakikatlere aşina olan bir papazın tavsiyesi üzerine bir kervana katılmış ve Hicaz bölgesine doğru gitmişti. Ancak kervandakiler onun malına ve eşyasına el koymuş, sonra da onu Medine Yahudilerinden birisine köle olarak satmışlardı. Hazreti Selman, Medine'de köle olarak hayatını sürdürdüğü zamanlarda İslam'da Mekke'de atağa geçmiş, etrafa yayılmaya ve tatlı sesini aleme işittirmeye başlamıştı. Öyle ki bu ses ta Medine'ye kadar ulaşmıştı. Derken bir gün gelmiş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret etmişti. Bunu duyan ve papazın kendisine yaptığı tavsiyeleri hatırlayan Hazreti Selman, her türlü zorluğa katlanarak, her türlü eza ve cefayı göğüsleyerek ve her ne pahasına olursa olsun diyerek, akşam hava kararınca bir fırsatını buldu ve henüz Kuba'da bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. Orada onun mübarek ve feyizli sohbetlerine katılıp sözlerini dinledi ve göklerde aradığını yerde bulmuşçasına sevinerek onun İslam'a olan davetini kabul edip peygamberliğini tasdik etti. Hazreti Selman artık Müslüman olmuştu. Hem de her şeyiyle Müslüman olmuştu. Hazreti Selman radıyallahu an Müslüman olmasıyla birlikte maddi köleliği son bulmamıştı. Ama ruhundaki bütün gurbetlikler, hasretler, iniltiler ve ızdıraplar birden son bulmuş ve ruh planında gerçek hürriyete ve gerçek huzura kavuşmuştu. Nitekim daha sonraki yıllarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irşadı ve rehberliği ve sahabe-i kiramın da maddi yardımlarıyla maddi köleliği de sona erecek ve kendisini bütünüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine ve hizmetine verecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her zaman olduğu gibi Ahzab denilen Hendek Savaşı'ndan önce de ashabıyla istişare etti. Bunun üzerine ashab efendilerimizin pek çoğu görüş ve düşüncelerini açıkladı. Bu arada Hazreti Selman da düşüncelerini açıkladı ve "Ya Resulallah, bizler İran'da düşman süvarilerinin hücumuna karşı bazen etrafımızı hendeklerle çevirirdik. Şimdi de böyle yapsak olmaz mı?" teklifinde bulundu. Hazreti Selman'ın bu hikmetli fikri, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün ashab efendilerimiz tarafından cazip bulundu ve vakit geçirilmeden tespit edilen yerlerde hendekler kazıldı. Müşrikler saldırıya geçip de Medine'nin girişinin geçilemeyecek kadar büyük hendeklerle çevrili olduğunu gördüklerinde neye uğradıklarını ve ne yapacaklarını şaşırdılar ve uzun bir kuşatmadan sonra perişan bir vaziyette gerisin geriye yüzleri üstü dönmek zorunda kaldılar. Böylece Yüce Allah'ın yardımı ve Hazreti Selman'ın isabetli teklifi sayesinde İslam ordusu galip gelmiş ve büyük bir tehlikeyi daha bertaraf etmiş oldu. Hazreti Selman radıyallahu an sürekli Efendimizle birlikteydi. Bu itibarla da ilimde çok seçkin bir mertebeye ulaştı. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında "Muhakkak ki Selman ilimle dolmuştur" buyurduğu gibi Hazreti Ali de onun hakkında "Öncekilerin ve sonrakilerin ilmi Selman'dadır. O tükenmez bir denizdir" diyerek onun ilmindeki rütbesini ve değerini teslim etmiştir. Hazreti Selman radıyallahu an basit ve sade bir hayat yaşardı. Köle olduğu yıllarda nasıl giyiniyor ve neleri yiyip içiyorduysa
Medain valisi olduğunda da aynı hal üzereydi. Yani o sürekli olarak tevazu yolunu seçen ve her türlü şatafattan uzak durmasını bilen birisiydi. Hazreti Selman radıyallahu an emrinde çalıştırdığı kimselere karşı çok nazik ve yumuşak davranır, onlara gayet iyi muamelede bulunur, onları ağır işler altında ezmez ve işlerine yardımcı olurdu. Hazreti Selman radıyallahu an aynı zamanda çok cömert bir insandı. Valiyken aldığı maaşını hemen fakirlere dağıtırdı. Kendi ihtiyaçlarına gelince onları sepet yaparak karşılamaya çalışır ve artan kısmını da yine fakirler arasında bölüştürürdü. Hazreti Selman radıyallahu an dost ve hasta ziyaretine de çok önem verirdi. Dostlarını sık sık ziyaret eder ve bu ziyaretleri herhangi maddi bir çıkar gözetmeksizin sadece Yüce Allah'ın rızası için yapardı. Hazreti Selman radıyallahu an üç şeye güler ve üç şeye de ağlardı. Güldüğü şeyler şunlardı: ölüm kendisini aradığı halde dünya için hala ümit besleyen kimse, Yüce Rabbi kendisinden gaflet etmediği ve kendisini her zaman gördüğü halde bundan habersiz bir şekilde Yüce Allah'tan gaflete düşen kimse, Yüce Rabbinin rızasını mı yoksa gazabını mı kazandığını bilmediği halde ebediyen kurtuluşa ermiş bir hava içerisinde kahkahayla gülen kimse. Ağladığı şeyler de şunlardı: peygamberimizden ve ashabından ayrı kalışına, ölüm döşeğinde ölümün zorluklarıyla karşılaşacağına, kıyamet gününde hesaptan sonra Allah'ın huzurundan ayrılırken cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini bilemeyişini. Hazreti Selman radıyallahu an bir defasında hastalandığında Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an onun ziyaretine gitmiş ve onu ağlar bir vaziyette bulmuştu. Bunun üzerine ona, niçin ağlıyorsun? Halbuki vefat edersen en sevgili arkadaşlarına kavuşacaksın. Havzu Kevser başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluşacaksın. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senden hoşnuttu deyince Hazreti Selman radıyallahu an ona şu cevabı verdi ve ben ölümden korktuğumdan veya dünyadan ayrılmak istemediğimden dolayı ağlamıyorum. Beni ağlatan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyesidir: dünyada sizden birinizin sahip olacağı mal bir yolcunun taşıyacağı azık kadar olsun. Halbuki çevreme bakıyorum, bunca servetim var buyurmuştu.

Hazreti Selman'ın sahip olduğu bütün eşyaları ancak 15 dirhem değerindeydi. Hazreti Selman radıyallahu an vefat anının yaklaştığını hissettiğinde hanımını yanına çağırdı ve ona "Bugün ziyaretçilerim gelecek. Onun için sen şu kapıları açık tut. Çünkü onların hangi kapıdan girmek isteyeceklerini bilmiyorum. Hem sana saklaman için verdiğim miski getir. Onu suda ıslatarak iyice karıştır ve meydana gelen kokuyu yatağımın etrafına serp. Çünkü ziyaretime gelecek olanlar yemek yemezler ama güzel kokudan çok hoşlanırlar. Sen söylediklerimi bir an önce yap. Sonra da aşağıya in," dedi. Mübarek hanımı söylediklerini aynen yaptı. Aşağıya inince yukarıda bir kısım fısıltılar duydu. Yukarıya çıktığındaysa Hazreti Selman'ın mübarek ruhunu teslim ettiğini gördü. İşte Yüce Allah tarafından sevilmeyi hak eden bereketli bir hayatın herkese örnek olacak olan bazı kesitleri. Ey Mekke, ey Medine, ey Kudüs, ey Bedir, Uhud, Hendek, ey Kehf, Hira ve Sevr, ey Mümini Ali Firavun, ey Asiye, ey Habibi Neccar, ey Aşere-i Mübeşşere, ey İslam'ın ilk çilekeşleri ve ey Ehl-i Beyt, ey Ashab-ı Kiram, ey Tabi'in-i İzam, ey Tebe-i Tabi'in-i Fiham Efendilerimiz, ey Yemen, Şam, Mısır, Küfe, Bağdat, Basra ve Buhara, ey Kudüs, ey Cebeli Tarık, ey Urfa, Kayseri, Konya, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Isparta, Kastamonu ve İzmir. Siz var ya, gerek beldenenizde, gerek insanlarınızda, gerekse temsil ettiğiniz misyonunuzda Yüce Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ve neslimize birer emanetisiniz. Allah'ın yardımıyla ve gücümüzün yettiğince sizi asla terk etmeyecek ve sizi kesinlikle unutmayacak, sizinle iftihar edecek ve sizin temsil ettiğiniz mana ve muhtevanızı hayatımızın sonuna kadar müdafaa ve muhafaza edeceğiz. Bu düşüncelerle merhum Mehmet Akif'in tazarru ve niyazına aynen katılıyor. Hatta niyet planında daha geniş bir sahayı düşünerek şevk ve iştiyakla, azim ve gayretle şöyle diyoruz: Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığını duyan bir küçük kuş, gagasına bir damla su alıp geldi ve ateşi söndürmek için o bir damla suyu ateşin üzerine bıraktı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki, kuş kardeş, kanatlarına dikkat et, hem senin gagandaki su bu ateşi söndürmeye yetmez, kaldı ki sonunda yine yüce Rabbimin dediği olur. Buna karşılık o mübarek kuş şöyle cevap verdi: ben de bunun böyle olduğunu biliyorum, fakat istedim ki safım belli olsun, dostluğumuz belli olsun. İşte bu garip ve biçare de aklından ve kalbinden süzülen birkaç damlacık gözyaşıyla sadece gözlerini parlatmak, kimliğini belirtmek ve safını belli etmek istemiştir. Azizim, sen Nemrutların yaktıkları fitne ateşlerine odun taşıyanlardan değil, masum ve hasbi insanların kurtulması için o ateşe su taşıyanlardan olmaya bak. Her türlü muvaffakiyet ve güzel neticeler ancak Yüce Allah'tandır. Öyleyse her türlü başarı sadece Yüce Allah'tan bilinmeli ve yalnız O'na şükredilmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 79.99, kabak 39.99, kırmızı biber 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
14: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
16: Reklamları dinlediniz.
17: Cumanız mübarek olsun.
18: Hira Nur Derneği 0216 621 7445
19: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99
17: Cumanız mübarek olsun.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
22: Havva ve Adem olduğunuzu unutmayın. Her biriniz Adem, her biriniz Havva'dır. Birbirinize karşı Adem gibi, Havva gibi davranın. Allah'a karşı edepli olun, saygılı olun. Allah'ın koruması altına girin. Allah için bir hayat yaşayın. Yaptıklarınızı ona layık yapmaya çalışın. Gecenizde, gündüzünüzde, işinizde, aşınızda, kulluğunuzda, ticaretinizde, her şeyinizde Allah kontrolü altında olduğunuzun bilincine varın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbimizin bize ulaştırmayı murat buyurduğu mesajlarını iman etmek ve amele dönüştürmek üzere, hayatımızı bu ayetlerle düzenlemek üzere inşallah öğrenmeye çalışacağız.
23: Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük her cuma saat 15'te radyonuz Özel FM'de.
24: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
25: Özel FM www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, Rabbimize hamdolsun bizi buluşturdu, tanıştırdı, kardeş kıldı. Bugün yine kardeşlik hukukunun bir gereği olarak müminler arasında olması gereken nasihatleşmenin, öğütleşmenin gereğini yerine getirmeye çalışacağız. Hüsrandan kurtulabilmek için bunu yapmak zorundayız. Yani hakkı ve sabrı anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu bağlamda yaşadığımız zamanın zorluklarını, tehditlerini, sıkıntılarını paylaşa paylaşa daha güzele, daha doğruya yol bulabilme fırsatını elde etmiş olacağız. Ya da yılgınlıklarımızı, yorgunluklarımızı, bezginliklerimizi atabilmek için mutlaka biz bize lazımız, bizim birbirimize söyleyeceklerimiz var, paylaşacaklarımız var. İşte bu bağlamda bugün modern zamanlarda İslami kimliğimizi, duruşumuzu tehdit eden olumsuzluklar karşısında nasıl bir direnç, nasıl bir bilinç üzerinde olmamız gerekiyor, bunu inşallah konuşalım. Ama öncelikle bir durum tespiti yapmamız gerekecek. Nedir bu durum? Şöyle çevremize baktığımız zaman modern zamanlarda Müslümanların maruz kaldığı en ciddi kriz dinde lauballiktir dersek sanıyorum abartı yapmış olmayız. Doğrunun, değerin, kutsalın göreceleştirildiği bir zaman diliminde İslami hassasiyetler zedeleniyor, Müslüman şahsiyetler hızla yıpranıyor. İslam Allah ve Resulüne mutlak teslimiyet iken şimdilerde bakıyorsunuz ki bunun yerini pazarlıkçı ve parçacı teslimiyetler almaya başladı. Koşullar, kurallar, kanunlar gerekçe gösterilerek İslam'ın kimi emir ve nehileri karşısında gevşek, tembel, laubali, umursamaz bu şekildeki davranmak ve davranışlar adeta normalleşmeye başladı. Birçok ilahi teklif tehire uğradı. Kulluk yer yer tatile girdi. Birçok sorumluluklar zamana yayıldı ve işin içinden sıyrılıp çıkmak için bahaneler, gerekçeler üretildi. Kulluktaki kalite, kulluktaki hassasiyet gittikçe zaafa uğramaya başladı. Evet, görünen manzara şu: İslam'ın şiarlarını korumada olması gereken itina ve ihtimam maalesef gün geçtikçe görünür bir vaziyette zayıfladığını görüyoruz. Vahye şahitliği sürdürecek dikkat ve rikkat eriyor, zaafa uğruyor. Değerli dinleyiciler, İslam'ın bize kazandırdığı ciddiyet, sadakat, samimiyet, onur ve erdemden ne kadarını koruyabildik sorusuyla yüzleşmemiz gerekiyor. İslam'ın sınırlarını korumadaki samimiyet çizgisini sürdürmedeki kararlılığımız nedir? Nerede duruyoruz? Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Daha da beteri, dinde laubaliliğin bir karaktere dönüşmesi ve gittikçe bu hastalığın toplumsallaşması. Yani nedir, nasıl ifade edeceğimi de gerçekten zorlanıyorum. Laubalilik teşvik görüyor, maleyanilik adeta prim yapıyor. Bu durum sadece bu çağa münhasır bir hastalık değil. İnsanlık tarihi boyunca laubali karakterlerin gayri ciddi tavır ve tutumlarına tanıklık etmekteyiz. Kur'an-ı Kerim ekseriyetle bu hastalıklı ruh hallerine sık sık dikkatimizi çekiyor. İsrailoğullarının en bariz özelliği Allah'ın hükümleri karşısında takındıkları laubali, gayri ciddi tavır değil midir? Ya da soruyu şöyle değiştirelim. Kur'an-ı Kerim'in İsrailoğullarını bu kadar sık konu etmesinin, Yahudilerden bu kadar sıkça bahsetmesinin arkasında özellikle İsrailoğullarındaki cıvıklık, laçkalık, laitlik, tutarsızlık ve laubalilik, maliyanlik değil midir? Bakara suresine isim olan bir inek boğazlama emrini acaba nasıl karşıladılar? İsrailoğlanı buna karşı yaklaşımı nasıl oldu? Allah'ın teklifini savsaklama sefaletini ısrarla sürdürme yoluna gitmediler mi? Allah Azze ve Celle onların o hallerinden Bakara suresinde uzun uzun bahsediyor. Faili meçhul bir cinayetin ortaya çıkması için peygambere müracaat ettikleri zaman Allah onlardan sadece şunu istiyor. Bir inek boğazlamalarını istiyor. İlk etapta ciddiyetle, samimiyetle yaklaşmış olsalar, bu emri yerine getirmiş olsalar amaç hasıl olacak. O faili meçhul olayda ortaya çıkacak, cinayetin faili belli olacaktı. Fakat bakıyoruz ki kesilecek ineğin türüyle ilgili, rengiyle ilgili, yaşıyla ilgili değişik sorularla işi yokuşa sürüyorlar. Emre itaat etmeleri, ciddiyet göstermeleri gerekirken akıl yürütüyorlar, peygamberle tartışma yolunu seçiyorlar ve neredeyse helak olacak noktaya geliyorlar. Son anda işin ciddiyetini görünce kesilecek ineği bulabiliyorlar ve kesiyorlar. Olay da açığa çıkıyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Allah'ın emirleri karşısındaki bu gayri ciddi tutumların sonucunun ne kadar ağır olduğunu bizlere haber veriyor. Yine cumartesi yasağını isteyen de çiğneyen de bizatihi İsrailoğulların kendileri değil miydi? Cumartesici güruhun bu şenaati Allah'ın gazabına öyle müncer oluyor ki sonuç onlar için maymunlaşmak, domuzlaşmak dışında bir şey değildi. Yine bunlar peygamberden tatil yapacakları, dinlenecekleri, kendilerini sadece ibadete verecekleri bir gün istiyorlar. Cumartesi günü belirlenince bu defa kıyıya doğru gelen balıkları elde edebilmek için yol arıyorlar. Halbuki o gün avlanmak yasaktı onlar için. Ancak balık iştahı, kazanma hırsı yasağı delme noktasında, yasağı sürdürme noktasındaki ciddiyetlerini alıp götürüyor. Bu yasağı nasıl delebiliriz şeklinde bir şaşkınlığa sürüklüyor onları. Yahudilerin yaptığı salt bir haram fiilin işlenmesi değil, Allah'ın ayetleri karşısında takındıkları gayri ciddi şımarık tutumlarıdır. Bu tutum neyle neticeleniyor? Sonuç nasıl oluyor? Allah'ın lanetine maruz oluyorlar. Lanete giden yol dinde lauballikle başlıyor. Yani birdenbire böylesi bir akıbete düçar olmuyorlar. Böylesi feci bir sonuca giderken Allah'ın teklifleri karşısındaki ciddiyetlerin sulanması, kişiliklerin cıvıklaşması, dine yaklaşımdaki o ihtiramın, hürmetin, saygının kaybolmasıdır. Günümüz Müslümanlarına da Yahudileşme zafiyeti altında laubali hallerle şahsiyet yozlaşması, bilinç körelmesi, ufuk daralması marazına maruz kaldıklarını rahatça söyleyebiliriz. Yani Yahudileşme illeti, marazı, zafiyeti gittikçe Müslüman kitleleri tehdit etmektedir. Lakayt yaklaşımlar, light anlayışlar, laçka davranışlar iman edenlerin gün be gün inandırıcılığını zedeliyor. Sorumluluklardaki lakaytlık, kulluktaki laubalilik sadece bize de değil, İslam'a da zarar veriyor. Kendisine saygısı olmayan hafif meşrep kişiliklere acaba kim saygı duyar, kim ilgi duyar? Ciddiyetsizlik bir itibar yetimidir. Ciddiyetsizlere kim itibar eder, kim itimat eder? Tezatlarımıza tanık olan, tutarsızlıklarımızı takip eden muhataplarımız davetimizi, tebliğimizi, irşadımızı ciddiye alırlar mı hiç? Bize saygı duymaları mümkün mü? İslam'ın izzet ve asaretine mütenasip bir duruşumuz yoksa ne davamız ne de davetimiz zemin bulabilir. İslam'ı temsiliyet için önce ciddiyet lazım. İslam'ı temsil edebilmek için önce bir ciddiyet kazanmak, ciddi bir duruş üzerinde olmak gerekir. Ve yine nitelik ve derinlik aranır. Zaten kafa karışıklığı, zihin bulanıklığı içinde bocalayan kişilerin sunabilecekleri bir değer, savunabilecekleri bir iddialar da kalmamıştır. İç dünyası cıvık olanın dış dünyası da silik ve sinik olacaktır. İçte ihsan ve ihlas olacak ki dışta da itkan ve etkin olunabilsin. Kıymetli dinleyiciler, şunu unutmayalım ki Müslüman gibi davranmak yetmiyor. Bizatihi Müslüman olmak gerekiyor. Sahabe kararlılığında adımlar atanlar ancak çığır açabilirler. Yüreklere yol bulabilirler. Sahabe kıvamında semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik diyenler ancak onlar dava adamı olabilirler. Samimiyetle yaşanmayan din kafalarda sadece malumat yığını olarak kalacaktır. Bugün dindarlıktan nasibi olmayan dinciliği nereye oturtacağız? Nasıl ifade edeceğiz? Kimi İslamcı, aydın, entelektüel akademisyenin elinde İslam bir kadavraya dönüşmedi mi? İndi iddialarını Kur'an'a söyletme, zanni yorumlarını vahye giydirme gayretleri bilimsel ve mantıksal yöntemlerle yürütülmüyor mu? Kendince kriterler vaz etme,

tepkisiz bir İslami hareketi bekleyen olumsuzlukları siz de tahmin edebilirsiniz. Sonuç, magazinleşen İslam, kültürleşen din, adetleşen ibadetler, sloganlaşan ayetler, adeta bu akımların etkisi, dünyası bizleri de çepeçevre kuşatmaya başladı. Din, törenlerin, şölenlerin aksesuarı, fuar ve festivallerin seremonik argümanına dönüşüyor. Bunlar geçiştirilecek mevzular değil. Din adına piyasaya çıkıp dinin içini boşaltma gafletini sürdüren liyakatsız laubalilerdir. Ve gittikçe günahı küçümseyen, değeri törpüleyen, manayı malayanileştiren bu mantık mazur ve masum görülecek bir mantık değildir. Malumat furuş zevat nezdinde reel politikçi, fırsatçı, faydacı, hazırcı, hazcı yaklaşımlar zamanın olmazsa olmazları olarak karşımıza çıkıyor. Zülfiyare dokunmayacak yorumlar, fincancı katırlarını ürkütmeyecek sunumlar, yumuşatılmış söylemler, heva ve hevese dayalı masa tanımları sınır, kural, ilke tanımıyor. Ruhsatlarla amel zamanla dinde laubaliye evrilebiliyor. Özgürlük algıları insanları kayıtlardan azede olmaya, kural tanımamızla çekiveriyor. Başboş kalan insan üşengeç, aldırışsız, vurdum duymaz, baştan savmacı olup çıkıveriyor. Hikmetsiz, irfansız okumalar insanı gün be gün ukalalaştırıyor. Değerli dinleyiciler, bugün ihlasa, huşuya, hasret, muhtaç eylemlerimiz var. Hikmete susamış çağrılarımız var. Takva yoksunu hayatlarımız var. Tövbeye muhtaç tevbelerimiz var. Laubalilik, maleyanilik, lagviyat, topyekün hayatı tehdit ediyor. Mücadele bilincinde, cemaat ruhunda, sorumluluk yüklenmede gözle görülür bir aşınma varsa nedenli doğru okumak lazım. Bugün laubalileşen insanlarımızın en fazla zorlandığı seçim, yozlaştığı zemin şu alanlardır. Evet, dost, düşman, hak, batıl, haram, helal, sünnet, bid'at, hatlar gittikçe karıştı, çizgiler flulaştı, yaşam grileşti, sabiteler sarsıldı. Dost kim, düşman kim? Çoğulculuk ve hoşgörü dünyasında çok da önem arz etmiyor. Hak mı, batıl mı? Fazla belirgin değil. Zihinler bulanık. Haram mı, helal mi? Hayatın realitesi her şeyi düzlüyor. Sünnet mi, bid'at mi? Bunu dert edenen var mı, kaldı mı bilmiyorum. İlkeli, tutarlı, dengeli, ölçülü olmaları gereken insanlarımız kaygan ve kaypak bir zeminde seyrediyorlar. Acı ama bu bizim sınavımız, bu bizim gerçeğimiz, bu bizim en hazin, en acı tarafımız. Laubali haller düşünce dünyamıza, davranış biçimimize, durum ve duruşumuza sirayet ediyor. Sirayet etmekle kalmıyor, ciddi savrulmalara neden oluyor. Çok ciddi savrulmaları beraberinde getiriyor. Daha çok nereden ve ne zaman oluyor bu gibi sıkıntılar, savrulmalar? Onu da üç başlık altında belki özetleyebiliriz. Sistemle yüzleştikçe 1, karşı cinsle buluştukça 2, parayla doldukça 3. En çok bu noktalarda darbe alıyoruz. Hassasiyetleri harap eden, hususiyetleri harcayan, mahcubiyet ve mahrumiyete neden olan işte bu hallerdir. Bunun sebebi üzerinde durmamız lazım. Peki, sistem, para, karşı cins, kadın nasıl bizi etkiliyor, nasıl bizi zorluyor, sıkıntı nasıl büyüyor? Modern zamanların ilişki ağı insanı ele veriyor. İnsanın ilişkileri o insanın hangi dünya görüşünü benimsediğini de ortaya koyuyor, ispat ediyor. İlişkilerin kişinin şahsiyeti, hayatı ve ahireti üzerindeki etkilerini asla küçümsememek gerekir. Tüm ilişkiler bu anlamda önemlidir. İnsan, toplum, evren, eşya, eş, aile, sistem, sermaye.

0: Allah, ahiret, yani akla gelebilecek herkes ve her şey. Şimdi biraz da bunun üzerinden meseleyi ele alalım. Doğal olarak önce şunu sormak gerekiyor. İlişkileri belirleyen değerler mi, çıkarlar mı? Değerlerimiz mi öne çıkacak, çıkarlarımız mı konuşacak? Seçtiğimiz ilişki biçimi zamanla çizgimizi seçilmez kılıyorsa, işte orada ciddi bir sorun var demektir. Aslında her türlü ilişki aynı zamanda sorumluluk demektir. Bu bakımdan kontrollü, ilkeli, tutarlı bir ilişki biçimi zorunluluk arz ediyor. Çünkü her şey imtihan kapsamında seyrediyor. Modern bireyin özgürlük açılımı artık değerlerden azade olmak anlamına geliyor. Kayıt kural tanımayan, sınır ölçü takmayan insan dur durak bilmiyor. Geriye gri bir hayat, flu bir dünya kalıyor. Bir insan nerede duracağını bilmiyorsa işte o insandan korkulur. O insanın akıbeti endişe verici bir boyutta kendini gösteriyor demektir. İşte önemli olan Allah'ın dur dediği yerde durmaktır. Ol dediği gibi olmaktır. Öl dediği gibi ölebilmektir. Bu duruşu sürdürecek iradeye sahip olabilmektir. İrade, iddia ve ideallerini kaybetmemektir. Bu bağlamda tüm ilişkilerimizi Allah'a onaylatmamız gerekiyor. Çünkü biz ondan bağımsız yaşayamayız. Şu an sürdürmekte olduğumuz ilişkiler ağı acaba bizi ondan uzaklaştırıyor mu yoksa ona yaklaştırıyor mu? Şunu diyebiliyor muyuz? Bizi ondan ırak kılacak tüm yakınlıklar ve yaklaşımlar bizden uzak olsun. Yoksa şu şekilde mi yaklaşıyoruz? Çağın gereklilikleridir diyerek sınırları zorluyor muyuz? Nice zamandır ortak mücadele zeminlerinden kopan, cemaat ruhundan uzaklaşan insanlarımız ilişkilerinde daha pervasız, duyarsız ve ilkesiz. Çoğunlukla ilgi, sevgi, saygı, sevda, kavga, tercih, itaat, irtibat ve ilişkiler istikamet ve itidal ekseninde değil, menfaat ve maslahat bağlamında gerçekleşiyor. Bu durum dünyevileşen, bireyselleşen ve bencilleşen insanın serencamıdır. Kabaran iştah, yükselen tamah her şeyi mübah görmeye başlıyor. Hamdi ve şükrü kalmayan insan sarhoş, şımarık ve şaşkın. Hazlar konuşunca, heva ilahlaşınca insan da haddini bilmez oldu. Her şeyin iyisine Müslümanlar layıktır. Absürtlüğü kişilik deformasyonlarına hız katıyor. Evet, neyin arkasına sığınılıyor? Her şeyin iyisine Müslümanlar layıktır. Birçok günahı, haramı normalleştirmek, mübahlaştırmak için bu argüman aktif bir şekilde pazarlanıyor. Bugün tanımaz hale gelen insanımızın kalkış noktası neydi? Dün neydi, bugün nedir, bugün nerede duruyor insanımız? Bugün tanımaz hale gelen insanımızın kalkış noktası gerçekten neydi sormamız lazım. Neden? Bu o mu şaşkınlığını tekrar tekrar yaşıyoruz? Gerçekten tanımaz hale geliyor. Bu o mu demekten kendimizi alamıyoruz. Gaflet ve kasvet bir günde oluşmuyor. Duyarlılıklar birden körelmiyor. Bilinç aniden bulanmıyor. Süreç içerisine nereye sürükleniyoruz sorusunu sürekli sormalıyız kendimize. Hani Hadid suresi 16. ayette de فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدَ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar üzerine zaman uzadı da kalpleri katılaştı. Demek ki bir takım sorunları sürece yaydığınız zaman, anında, anın vacibinin gereğini yerine getirmediğiniz zaman, erken davranıp da teklifi hayata geçirmediğiniz zaman, süreç içerisinde işler sulanır, ciddiyetler gider, artık o işi yapma aşkını, şevkini, heyecanını, iradesini kaybedersiniz. Ve bir de bakarsınız ki sorumluluklar altında yok olup takatsiz, mecalsiz, isteksiz, duyarsız bir hale gelmişsiniz. Artık o işi yapacak ne azim, ne irade, ne güç, ne takat sizde kalmamış olur. Sebep anın vacibini anında yerine getirmemekten kaynaklanıyor. Gaflet ve kasvet dedik ya bir günde oluşmuyor. Ve bu gafletin, kasvetin, rehavetin, ataletin sebepleri üzerinde biraz daha ciddiyetle durmamız lazım. Niçin bu böyle? Ya da biz niçin buradayız? Bizim olmamız gereken yer burası mıydı? Sorusuyla ürpermemiz, toparlanmamız, kendimize gelmemiz ve kendimizi toparlamamız icap ediyor. Ve bu anlamda dediğim gibi ciddi sıkıntılarla, şaşkınlıklarla bocalamaktayız. En önemlisi aksiyonumuz, enerjimiz, gücümüz kilitlenmiş oluyor. Mecramızda aktif bir şekilde, aksiyoner bir ruh ile hareket edemiyoruz. Eylemsizliklerimizin, hareketsizliklerimizin, kararsızlıklarımızın arkasında bu ruh hali vardır. Evet, bir sürükleniş ve tükeniş tehdidi altındayız. Bu tehdit çerçevesinde ilişkilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu ilişkilerden sadece 3 tanesine dikkat çekmek istiyorum. Müslüman sistem ilişkisi 1, Müslüman para ilişkisi 2, kadın erkek ilişkisi 3. Sistem, para, kadın. Daha doğrusu karşı cins üçgeninde nerede duruyoruz, nereye sürükleniyoruz? Bu üçgenin çekim gücü karşısında kendimiz kalabilecek miyiz? Kendimizi koruyabilecek miyiz? Kimliğimizle, kıblemizle, çizgimizle bu hayatı sürdürebilecek miyiz? Sistem ile olan ilişkilerde opportunizm, yani çıkarcılık. Para ile olan ilişkilerde pragmatizm, yani faydacılık. Karşı cins olan ilişkilerde hedonizm, zevkçilik belirleyici ise yozlaşma başladı, yozlaşma bizi bitiriyor demektir. Bugün kapital, kariyer, konfor, kar, kazanç, kalkınma, karizma kavgası verirken kaybolan kuşaklarla karşı karşıyayız. Netameli alanlar, muhataralı gidişat bizi beklemekle kalmıyor. Bizi gün be gün aldığı kuşatma dahilinde, o kuşatma içerisinde direncimizi kırıyor, muhalefetimizi törpülüyor, kararlılığımızı sulandırıyor. Bir tehdide dikkat çekerken amacımız şu değildir. Bunu da özellikle ifade edeyim değerli dostlar. Bu üçgeni öcüleştirmek istemiyoruz. Sakın dokunma, cız yakıverir. Bu da çözüm değil. Zira zinhar yaklaşma tavrı bazen daha çok merak uyandırıyor. Kötünün belki de reklamını yapmış oluyoruz. Farkında bile değiliz. Bizim sistem eleştirimiz sloganik ve içi kof bir karşıtlık değildir. Değer merkezli, tevhidi bir duruştur. Salt bir para karşıtlığı değil, imtihan şuuru, emanet bilinciyle amacına uygun davranmaktır. Evet, bizimki salt bir para karşıtlığı değil, imtihan şuuru, emanet bilinciyle parayı nasıl kullanacağız, parayla ilişkimizi nasıl sürdüreceğiz? Bizimki kadın karşıtlığı da değil, ona saygılı ve mesafeli bir bakışı yakalamaktır. Bu durum bir tevhid, takva, tenezzül ve tevazu konusudur. Evet, sisteme bakışımız ve kurumlarıyla ilişkimiz ilkeli ve dengeli olmak zorundadır. Bizi asli karakterimizden uzaklaştıracak, sisteme eklemleyecek ilişki biçimlerinden beri olmalıyız. Yani iktidarda bize yakın birilerine oluyor olması her şeyi düzeldi, yolunda gidiyor gibi bir anlama gelmiyor. Toplumun ve sistemin münzevisi olmamız gerekmediği gibi sistem ve toplum içinde erimemiz de gerekmiyor. İtidali yakalamamız lazım. Hem sistem dışı hem sistem içi mücadelemizde kriterlerimizi, ahlakımızı, fıkhımızı, hukukumuzu belirlememiz lazım. İslami kimliğimizle var olabilmeli, değerlerimizi her yere taşıyabilmeliyiz. Sistem içi yıpratıcı ve dönüştürücü ilişki türlerini küçümseyemeyiz. Bu sistem sabıkalı ve özü itibariyle bize yabancıdır. Bunu unutmamalıyız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Bunun farkında olarak yolumuzu sürdürmemiz lazım. Hedefe yaklaşmamız lazım. Evet, sistem karşıtlığı fiil olarak neyi gerektirir? Nerede durmamızı, ne yapmamızı gerektirir? Ne sistemin çekim gücüne kendimizi terk edebiliriz, ne de hayatın karşımıza çıkardığı realitelere çözüm bulma noktasında gözümüzü gerçeklere kapatabiliriz ya da kafamızı kumun içine sokabiliriz. İslami şahsiyetimizle, İslami kimliğimizle, İslami özgünlüğümüzle her yerde biz biz olarak kendimiz kalarak kendimize yabancılaşmadan, fıtrattan uzaklaşmadan, yalnızlaşmadan var olabilme cesaretini, basiretini, ferasetini gösterebilmeliyiz. Ve özellikle istikamet noktasındaki duruşumuzu asla göz ardı etmeden. İstikamet, istikrar, itidal bizim içindir. Ve bunları da sürdürebilmek için mutlaka üzerinde hassasiyetle durmamız gereken diğer bir konu, tüm bunları sürdürmeye çalışırken ihlasımızın koruyucu gücüne sığınmamızdır. İhlasın bu anlamdaki bir sigorta olarak bizi denetleyeceğini asla unutmamaktır. Fakat tekrar ediyorum, ihlası istikametle birlikte konuşmamız lazım, ele almamız lazım. İstikamette sapmamak için özellikle ihlas diyorum. Kuru kuruya bir ihlas da yetmiyor. Hayatta olmamız lazım, yola çıkmamız lazım. Bir yürüyüş üzerinde seferi sürdürmemiz gerekir. Muhalif duruşumuz sürmeli, müteal bakışımız devam etmeli, mutedil çizgimiz kararlılıkla arkası gelmeli. Bizi güçlü ve farklı işte kılacak olan da bunlardır. Sultanların kapısı, zenginlerin sofrası çok da tasvip edilecek yerler değildir. Bizden önceki kuşakların verdikleri imtihan bu anlamda bizi de gerçekten bilgilendiriyor ve bizim de nerede durmamız gerektiğiyle ilgili çok önemli verilerle bizi karşı karşıya bırakıyor. Şimdi bir diğer husus, bu sistemle ilişkiler noktasında ilişki dünyamızın hangi fıkıhla olması gerekiyor, sürdürülmesi gerekiyor, bunu öğreneceğiz. Devletli zevatla akçeli ilişkilerin ikbali yoktur, bunu unutmayacağız. İlkesiz iktidar ilişkilerinin de anlamı ve yarını yoktur. İktidarın cazibesine, iktidarın rüzgarına kapılıp kendi imkanlarımızı, kendi ihtimamımızı, itidalimize zarar verebilecek tüm yanlışlıklara karşı, tüm olumsuzluklara karşı bir dirayet üzerinde olmamız gerekiyor. Bunu ifade ettikten sonra parasal ilişkilerimizin de problemli olduğunu görüyoruz. Para paradoksu bizi de vurdu. Para ile gelen pervasızlık, pespayelik, perişanlık ve en sonunda pişmanlık. Para için paralananların bugün payına ne düştü? Burada ancak bir şeye dikkat çekmek lazım. Parayı hepten olumsuzlamak, paraya nefret gözüyle bakmak, bu da insan gerçeğini tam yansıtmış olmayacak. Tabii ki biz paralı olabiliriz ama paracı asla. Nasıl ki dünyalıyız ama dünyacı değiliz. Dünyalıyız biz, dünyada yaşıyoruz ama dünyacı olamayız. Para da bize lazım ama bu bizim paracı olmamızı gerektirmiyor. Paranın güdümüne girmeyi gerektirmiyor. Her şeyin parayla mümkün olduğu anlayışına sürüklenmesini asla tasvip edemeyiz. Hani Kur'an-ı Kerim sık sık altın ve gümüş noktasındaki insanoğlunun zafiyetlerine dikkat çeker. İşte burada tüm bunlara mülke hangi bilinçle yaklaşacağız, bunun farkında olmamız lazım. Biz mülkiyeti değerlendirirken emanetçi olduğumuzu asla unutmayacağız. Sahip olma güdüsüyle değil, şahit olma bilinciyle meseleye yaklaşacağız. O zaman yüzümüz mala, mülke değil, malikel mülke yönelik olacaktır. Hani Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinde ifade edildiği gibi, Rabbimizin buyurduğu gibi, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sadakallahu lazim. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil edersin. Hayır senin kudret elindedir. Sen her şeye kadirsin. İşte bu ayet parayla olan ilişkimizi, mülke olan yaklaşımımızı, mal ile olan temasımızı çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Mülkün gerçek sahibi, mülk ile olan ilişki biçimimize net bir izah getiriyor ve bu konudaki her türlü bulanıklığa, kafa karışıklığına, sapkınlığa ve şaşkınlığa karşı bizleri uyarıyor. Bunu asla göz ardı edemeyiz. Peki o zaman şu soruya cevap aramamız kaçınılmaz olacaktır. Nedir bu? Paralı olmanın fıkhı, hukuku, ahlakı, adabı ne ise bunu atlamadan yaklaşmamız ve yolumuza devam etmemiz lazım. Parayı paylaştıkça kirlenmekten kurtarırız. Ücretten ecir üretebiliriz. Sermayeden sevap devşirebiliriz. Vera sahiplerinin para ilişkisi nasıl olurmuş bu çağa gösterebilmeliyiz. Evet, parayı lanetlemek değil, para ile rahmete yolculuğu, sevaba yolculuğu, sonsuz esenliğe yolculuğu nasıl gerçekleştirebiliriz? İşte bizden istenen, bizden beklenen ve bizim acilen yapmamız gereken işin bu boyutudur. Evet, üçüncü bir husus kaldı. Onu da kısaca inşallah sizlerle paylaşıp dersimizi toparlamak istiyorum. Neydi? Kadın erkek ilişkilerimizdeki sıkıntılı ve sorunlu hallerimiz. Değerli dostlar, kıymetli dinleyiciler, erkekleşen kadınlar, kadınlaşan erkeklerin dünyasında hızla roller değişti. Hele bir de Allah Resulü'nün giyinik çıplaklık dediği durumlarla karşılaştıkça durum daha bir ciddiyet kazanıyor. Karşı cinsler arası bu rahatlık ve serbestlik hayra alamet gibi değil. Kalbimiz temiz olduğu için mi bu kadar rahatız diye sormamız gerekiyor. Çünkü insanlarımız kalbimiz temizdire sığınıp birçok netameli alanlara, sıkıntılı mayınlı tarlalara cesaretle girebiliyorlar. Yüce Kur'an mümin erkek ve kadınlara hitaben gözlerin korunmasını bile tembihlerken göz göre göre bu gidiş nereye sormayacak mıyız? Üzerinde durmayacak mıyız? Bu durum mahremiyetin mahfına neden olmaz mı? Yani kadın erkek ilişkilerinde mahremiyetler meselesinde gerekli ciddiyeti göstermek lazım. Bu konudaki cıvıklık, laçkalık diğerlerine benzemiyor. Karşı cinslerin çekim gücü karşısında artık bugün bakıyorsunuz ki hassasiyetler zayıflayınca çok büyük fitnelerin, fesatların, nifakların, şikakların öne açıldığını rahat bir şekilde görmekteyiz. Karma eğitim denilen bela ya da kadının sosyal hayatta yerini almasıyla adeta sınır tanımaz şekildeki açılımlar Müslüman kadının da nerede durması gerektiğiyle ilgili ciddi bir kafa karışıklığına neden olmaktadır. İşte bu sıkıntı verici zor imtihan sürecinde kendimizi koyveremeyiz. Karamsarlığa da kendimizi terk edemeyiz. İkircikli bir ruh haliyle kafa karışıklığı içerisinde misyonumuzu, fonksiyonumuzu iptal edecek bir ruh haline de kendimizi asla terk edemeyiz. Çünkü kulluk devam ediyor, sınav devam ediyor. Bugünün bu ilişkiler bağlamında vermemiz gereken imtihanı yüz akıyla nasıl vereceğimizle ilgili gayretlerimizin, samimiyetlerimizin, ciddiyetlerimizin daha bir önem arz ettiğini, daha bir gayretli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki bu sıkıntılı süreçte bu işi nasıl toparlayacağız? İşin içinde nasıl çıkacağız? Nasıl kontrol edeceğiz? Bu kaygan zeminde kaim kalmak, diri kalmak, duru kalmak, temiz kalmak için hassasiyetimizi nelere yoğunlaştıracağız? Burada da özellikle şu hususlara dikkat edeceğiz. Madem ki üç alanda sıkıntılıyız, bir, sistemde ilişkilerimizde olmazsa olmazımız istikamettir. Para ile ilişkimizde olmazsa olmamız kanaat sahibi olmaktır. Kadın erkek ilişkilerimizde de olmazsa olmazımız iffetli olmaktır. Yani üç kelime: istikamet, kanaat, iffet. Bir de şunu gözden alacağız. Yüzümüz ahirete yönelik ise imtihanımız kolaylaşır. Allah'a teveccüh edersek, demin ki saydığım tehlikeli ilişkilerde tenezzül etmeyiz, tevessül etmeyiz. Kendimizi korumasını biliriz. Sonluya değil, sonsuza müşteri oluruz. Son olarak sistem, para, kadın ilişkimizi doğru çözümlemek ve çözüme gitmek için Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın örnekliğine ihtiyacımız var. Çünkü Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın örnekliğinde ve gömleğine baktığımız zaman izzet onda, iffet onda, ismet onda. Temiz kalmak için, temyiz gücünü korumak için teklifimiz Yusuf diyoruz. Evet, bir diğer bakış açısı ile son cümlelerimizi kuracak olursak, şunlar da bizim için oldukça ciddiyet arz ediyor. Kişiliklerimizin vahiy ile tezkiye ve terbiye olması gerekiyor. Şahsiyetlerimizin vahiy ile şekillenmesi gerekiyor. Kendimizi ilahi murakabeye açmamız lazım. İlahi denetim altında olduğumuzu sürekli hatırlamamız lazım. Hesap günü endişesiyle yaşamamız lazım. Din günü, hesap günü, haşir günü, yarına göre bugünkü hayatımızı yaşamamız lazım. Ve yine bu çetin, zorlu sınavı verebilmek için takva örtüsüne bürünmemiz gerekiyor. Gömleğimizin temiz kalması gerekiyor. Kirli gömleklerle bu yol yürünmez. Gömleğimiz şayet yırtılacaksa önden değil, arkadan yırtılması gerekiyor. Bu hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Bir de izzet gömleğini giymemiz gerekiyor. Yani iffet gömleğini giymemiz gerekiyor. Ve en önemlisi, İslam ateşten bir gömlek de olsa giymeye razı olmamız gerekiyor. Belki dünyada İslam için bedel öderken ateşten gömlekler giymiş olabiliriz. Ama ebedi ateşten kurtulabilmek için Allah yolunda bu ateşten gömlekleri giymek dışında da bir alternatifimiz gözükmüyor. Ve yine bu gömleği giymiş olmanın doğal neticesi olarak urvetul vuska lazım bize. Kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa tutunmamız lazım. Üsve-i hasene lazım bize. Efendimizin güzel örnekliğini güncellememiz lazım. Efendimizin örnekliğinden şaşmamak, sapmamak lazım. Onun huluk-u azimi lazım bizlere. Muhteşem ahlakı, yüce ahlakı. O yüce ahlak üzerinden gelebilecek saldırıları, taarruzları, sapkınlıkları, şaşkınlıkları etkisiz hale getirebiliriz. Ve de müktedai kül olmak lazım. Tabii ki bunları yaparken, bunları ararken emri bil maruf, nehyi anil münkeri asla unutmamak lazım. Hele hele kendi aramızda, yani Müslümanlar olarak kendi aramızda iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak noktasında tüm ciddiyetimizi, tüm gayretimizi sonuna kadar sürdürmemiz lazım. Biz birbirimizi münkerden alıkoymaz isek, münker karşısında dirençsiz, savunmasız kalacağız. İyiliği kendi aramızda egemen kılmaz isek, iyilik sadece temennide kalacaktır. Hayatta karşılık bulmayacaktır. İyinin iktidarı için iyilerin inisiyatif kurmaları gerekir. Sadece kötülüğü tanımlamak, kötülüğü anlatmak değil, insanlığı tehdit eden tüm kötülüklerle mücadeleyi göze almamız lazım. Aksi takdirde kötülük bugün çok azgınlaştı. Kötülük bugün örgütlü, kötülük organizeli, sistematik bir şekilde kampanyalarla, çalışmalarla, İslami varlığımızı tehdit ediyor, buna karşı acziyet gösteremeyiz. Rehavete düşemeyiz, atelete kendimizi terk edemeyiz. Gayret demeliyiz, metanet demeliyiz, sebat demeliyiz ve en önemlisi bir aksiyon üzerinde olmamız gerekir. Ondan da önemlisi Rabbimize karşı dürüst ve ciddi olmamız gerekiyor. Biz ciddiyetimizi, dürüstlüğümüzü Rabbimize arz edersek o bizi kendi halimize bırakmayacak, yardımıyla, himayesiyle, desteğiyle, hikmetiyle bizleri hıfz-ı himaye edecektir. Koruyanların en hayırlısı odur. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Evet, koruyanların en hayırlısı odur. O merhamet edenin en merhametlisidir. Sizi erhamur rahimine emanet ediyorum. Tekrar buluşmak ümidiyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz. Allah.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel Efendi.
2: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
3: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
2: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: www.radiumgyunok.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Özel FM stüdyolarından, Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Efendim bir hafta aradan sonra Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun, yine sizlerle beraberiz. Evet sevgili dinleyenler, ahir zaman deriz. Kıyamet yaklaştı, ortalık zorlaştı. Ne yapacağız? Hele bir de gençlerin vay haline dediğimiz ve her gün zikrettiğimiz, hatırladığımız, sayıkladığımız cümleler bunlar. Bazen anne baba genç evladı için kaygı duyarken, bazen yeni dünyaya gelmiş bir çocuğa sahip olan anne baba bile o kadar uzun akıllı olur ki Hazreti Ebu Bekir'in ifadesiyle, çocuğum genç olunca ne yapacak, ne hale düşecek? Ahir zamanın fitnelerinden, günahlarından, haramlarından çocuklarımızı nasıl muhafaza edeceğiz, neler yapacağız deriz. Ama çözüm üretme noktasında çoğu zaman elimizden pek bir şey gelmez. Evet, ahir zamanda genç olmak, gençliğini yaşamak ama aynı zamanda ulvi gayelerden uzak kalmadan yaratılış ve varoluş gayesine uygun bir yaşam biçimine sahip olabilmek. Peygamber Efendimizin ifadesiyle bir yaşlı ihtiyar bir insan gibi gençliğini yaşayabilmek ve hayata geçirebilmek. Efendim bunu nasıl yaparız? Gençler açısından durumu nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl bir genç olmalıyız ki layıkıyla dinini yaşayan kimseler olabilmeliyiz? Veya gençler açısından günümüzün sorunlarıyla nasıl karşı karşıyayız ve bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Neler yapmalıyız? Efendim bugün ahir zamanda genç olmak konusunu konuşacağımız, bu konuda kalem oynatan kıymetli bir konuğumuz var. Sayın Metin Karabaşoğlu Bey. Metin Bey şu an stüdyomuzda bizlerle beraber. Hoş geldiniz Metin Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Evet Metin Bey, ahir zamanda genç olmak programımızın bu haftaki konusu. Ancak konuya geçmeden önce, birçok dinleyenimizin sizi tanıdığında şüphemiz yok. Çünkü çok sayıda çalışmanız var, kitap çalışmanız, makaleler. Ama şöyle kısaca, Metin Karabaşoğlu kimdir? Bir tanısak sizi derim.
2: Çok kısa tanıtayım.
1: Lütfen buyurun.
2: Evet, genç değilim bir kere. Artık onu söylemem lazım. Bir zamanlar gençtim.
1: Estağfurullah.
2: Şimdi orta yaşta olduk. 64 doğumluyuz.
1: Kemalat çağı, olgunluk çağı diye tabir
2: i̇nşallah
1: ediliyor.
2: İnşallah öyledir. O tarife uygun şekilde inşallah yaşarız. Yıllarımız Allah hayırlı ömür, uzun ömür versin inşallah
1: cümlemize.
2: İzmir'in Tire ilçesinde doğduk, büyüdük. Rabbimiz bizim için öyle takdir buyurmuş. Sonra işte üniversite 81 yılında üniversite için İstanbul'a gelmiş olduk. İstanbul'u özellikle seçmiştik. Üniversite için ondan söylemem lazım. İstanbul'a gelmek için üniversiteyi vesile olarak seçmiştik. İşte Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdik. Lise yıllarından itibaren bir yazı ile meşguliyetim vardı. Özellikle lise 2'den itibaren daha yoğun bir şekilde. Yani İstanbul'u seçmemin sebebi de İstanbul'un fikir ve yayın hayatında Türkiye'nin baş şehri durumunda olmasıydı.
1: Genç olmadan olgunluk çağına kadar nasıl bir yaşam süreceğinizi planlı yapmış gibi gözüküyor.
2: İlhan böyle katı bir plan anlamında değil, biraz da evet hasbelkader diyelim. Yani hadisatın sevki, değişik tabii sebepler, vesileler işin içine giriyor. Arzu ettiğimiz kıvamda evet gerçekleşti elhamdülillah. Yani, evet, İstanbul'a seçmemiz, yayınla düşünceyle ilgili çalışmalar içerisinde olmak istemez. Evet, lise döneminden, hatta bir parça ortaokul döneminden gelen bir şeydi. Allah nasip etti. Öyle de oldu ve evet, 81'de zaten İstanbul'a geldim. Önce Cağaloğlu'na geldim ben.
1: Öyle mi?
2: Öyle diyeyim. Oradan kayıt için Beyaz'da İstanbul Üniversitesi'ne gittik ve 4 yılım zaten işte ikisi arasında böyle geldi gitti. Sonrasında da kaldık.
1: Güzel. Öyle hayırlı olmuş.
2: O taraftan öteye geçemedik. Ve işte böyle yani 78-79'dan lise yıllarından başlayan bir yazı tecrübemiz vardı. Elbette İstanbul'da bizatihi yayıncının içine Yeni Asya Araştırma Merkezi vardı o zaman. Ümit Şimşek.
1: Çok kıymetli yazarlar çıktı
2: evet,
1: oradan.
2: Evet. Başında Ümit abi vardı. Kazım Güneşli var. Özellikle o ikisinin bir yazar ve editör olarak yetişmemde çok ciddi emekleri olmuştur.
1: Allah derim, razı olsun
2: onlardan. Onlar bu anlamda benim ustam olmuşlardır. Ve şunu da derim, keşke onlar gibi 10 tane daha ustam olsaydı.
1: Peki sizin talebeleriniz var mı bu bağlamda?
2: Bilmiyorum. Öğrendiklerimizi, anladıklarını aktarmaya çalışıyoruz. Ama bunu ne kadar yapabiliyoruz onu bilmiyorum.
1: Tabii kamuoyunda evet. ve Allah katında inşallah değeri takdir i̇nşallah. Edilecektir. İnşallah. Dikkatimi çeken çok farklı konularda, farklı hususlarda yazılar neşretmeniz. Bir bakıyoruz Kur'an okumaları diye. İşte Kur'an'dan tefekkürü anlamda bir takım çıkarımlar, gayet güzel ve zevkli okunacak yazılar. Diğer taraftan evrene ve insanın yaratılışına dair tefekkürü yazılar. Bunun yanında daha farklı hususlara, eğitimle ilgili yazılarınız evet. ve hepsinden daha önemlisi, en azından bugünkü program itibariyle ahir zamanda genç olmak başlıklı güzel bir yazı. Evet. Şimdi nereden böyle bir konu ve üzerinde bir takım mülahazalarda bulunma ihtiyacı hissettik? Evet. Ahir zamanda genç olmak kavramını niye düşündük?
2: Tamam. Belki ondan önce o farklı konularda yazma meselesini istersen kısaca değinmek isterim. Şimdi okul yılları, yani bunu konuşurduk kendi aramızda arkadaşlarla, ben derdim hani siyasal bilgiler fakültesinden en iyi yazar olarak çıkılır diye. Çünkü çok farklı disiplinlerde formasyonu alıyorsunuz. Mesela evet. hukuk fakültesinde sırf hukuk üzerinde yoğunlaşmışsınız. İktisatta belli, işletme fakültesinde belli. Yani diğer sosyal bilim öğretilen fakülteler açısından bu, ama siyasal bilgilerde bir parça hukuk, bir parça iktisat, bir parça sosyoloji, bir parça tarih, bir parça siyaset bilim, bir parça düşünce, tarih, felsefe, böyle genele bakmanızı mümkün kılabilecek bir formasyon ediniyorsunuz. Bir kere burada yani okuduğum okulun ve o okulda aldığım formasyonun farklı alanlarda, farklı gibi görünen, daha doğrusu öyle evet. ifade edelim, aslında hepsi üstten ve alttan birbiriyle bir şekilde irtibatlı, bir kesinlikle. Bütünün parçası olan ama ilk anda farklı gibi görünen bütün bu konularda yazma imkanı verdiğini düşünüyorum. Yani ikincisi de daha yani lise yıllarında okumaya başladığım ve bugüne kadar beslenmeye devam ettiğim her okuyuşta, yani yeni şeyler öğrenerek sayfalar arasından çıktığım Risale-i Nur'un ve Risale-i Nur müellifi olarak yani Bediüzzaman'ın bunda çok büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim. Söylemem gerekir daha doğrusu, net bir şekilde. Çünkü ben Bediüzzaman'ı bu zamanda, işte ahir zaman şartlarında, yani Müslüman dünya içerisinde ortaya çıkmış, yetişmiş ve bütüne dair kapsamlı, kuşatıcı bir yol, yordam, düşünce sunabilmiş. O çaptaki ender simalardan biri ve birincisi olarak şahsen görüyorum ve baktığımızda Bediüzzaman gibi, zaten bütün çağlarda hep böyle büyük Müslüman alimlere baktığımızda, işte geçmişinde de kendi zamanında İmam Rabbani, kendi zamanında İmam Gazali baktığımızda hepsinde de zaten o bütünlüğü görürüz. Yani bir alanda değil, bir anlamda hayatı bütün veçheleriyle yeniden tecdit etme, Rabbin rızası doğrultusunda onun kelamının gösterdiği ve öğrettiği, daha doğrusu onun kelamını öğrettiği ve peygamberinin bizatihi gösterdiği şekilde evet. yeniden hayatı inşa etme, tecdit etme noktasında bütünlüklü, bütüncül bir model, bir sistem ortaya koyduklarını görürüz. İkinci olarak Risale-i Nur'dan beslenme biçimimin de böyle farklı gibi görünen ama son tahlilde birbiriyle irtibatlı alanlarda yazma imkanı bana verdiğini düşünürüm. Genç olmak, gençlik veya ahir zamanda genç olmak meselesine dair yazmak da bu çerçevede gerçekleşmiş bir şeydi.
1: Bu anlamda tabii sizin için hayatınızın şekillenmesinde, anlam dünyanızın zenginleşmesinde temel bir eser olarak zikrettiğimiz Risale-i Nur'larda ne kadar farklı konular zikrediliyorsa, o metni okuyan insanlar da kendi zihin yapılarına göre, kendi evet. kapasitelerine, birikimlerine, bakış açılarına göre onu evet. anlamakta evet. ve algılamaktalar. Evet. Bu anlamda sizin az önce ifade ettiğiniz husus gerçekten dikkat çekici. Yani biz çok farklı sahalarda birbiriyle alakasız gibi görünen ama alakalı ilimleri tahsil etmemize bağlı olarak farklı bir bakış açısına sahip olduk. Evet. İşte sizin bu farklı bakış açınızda Risale-i Nur'ları okuyan bir başka insandan zaman zaman daha farklı çıkarımlarda bulunmanıza yardımcı oldu.
2: Evet, kesinlikle.
1: Çünkü hani Risale-i Nur'da şu başlığı altında yapılan çalışmalarda baktığımız zaman sizin çalışmalarınızda farklı okumaların etkisiyle farklı evet. değerlendirme ve yorumlar evet. ortaya çıkıyor.
2: İnşallah.
1: Peki bu bağlamda ahir zamanda genç tabirinin evet. ortaya çıkışı nasıl oldu?
2: Şimdi bir kere bu yazıyı düşünmem, yani yazıyı düşünmemle yazmam arasında epey bir mesafe var, onu söyleyeyim. Belki 4 sene, belki 6 senedir. Bunu da ifade edeyim.
1: 4 senelik bir düşünce ufku sonrasında gerçekleşen
2: evet, belki
1: bir
2: de 6 sene, tam emin değilim. Çünkü zaten genelde benim yazı serüvenim bu şekilde gerçekleşiyor. Yani bugün düşünüp bugün yazmak veya bugün düşünüp yarın yazmak uzağında olduğum ve çok da doğru bulmadığım bir tarz. Yani her yazının de ilk Rabbimizin ana konuyu, ana fikri ilham etmesi ve o ana fikri etrafında yazının olgunlaşması, gelişmesi, demlenmesi arasında bir zamanın, bir sürecin, bir mesafenin olması gerektiğine inanırım. Bir anlamda da yazının akıldan kalbe inmesi için böyle bir sürecin yaşanması gerektiğine inanırım. Bu yazı biraz daha uzundu. Ama bu bazı yazılarda 15 gün olur, bazısında bir ay, bazısında bir sene olur veya bitirme noktasına gelirsin, uzayabiliyor. Ahir zamanda genç olmak da uzun, 4 veya 6 yıllık bir süreç yaşadı.
1: Biz özür diliyorum, bencil insanlarız. 6 yıllık emeği biz bu 1 saat içerisinde dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Bu anlamda bizi mazur göreceksiniz.
2: Estağfurullah. Belki yazının tamamını burada ifade etmeye zaman yetmeyebilir. Bunun için hani şimdiden mütebakisinde mahrum kalmasın diye izleyicilerimiz şey yapmış oluyorum. Burada biraz belki yazının arka planını belki anlatma imkanı inşallah verecek. Çünkü yazıda bir şeyler söylüyorsun ama bu bir şeyler nasıl söylendi, nereden geldi onu ifade edemiyorsunuz. Şimdi sıcak bir 19 Mayıs günüydü. Yazıyı ilk düşündüğüm Kadıköy'deydim. Kadıköy Meydanı, o civarlar, malum bilenler bilir. Anadolu yakasını bir anlamda gençler açısından toplanma, buluşma mekanıdır. Sıcak bir Mayıs günü, bir tatil günü ve orada evet binlerce genç tabloları, genç manzaraları böyle. Ben dışarı çıkmıştım. Öyle bir başka bir kitapla hatırladığım kadarıyla meşguldüm, bir dinlenmek için. Hı-hı. Dışarı çıkmıştım. Bu manzarayı görünce, genç manzaralar farklı farklı, benim açımdan çok hüzünlendiren, çok duygulandıran manzaralar vardı. Ahir zamanda genç olmak ifadesini hakikaten ilk orada düşünmüşümdür. Yani kendi kendime demişimdir, işte bak farklı farklı manzaralara. Yani bu çocuklar bizim çocukluğumuzun veya bizim gençliğimizin şartlarına göre, ki aradan belki 20-25 sene geçmiş en fazla. Bırakalım daha başkanı, 20-25 senelik bir zaman dilimi açısından baktığımızda dahi, yani bugünün gençleri çok daha zor şartlar.
1: Doğru değil mi?
2: Yani 2000'li yılların gençleri 1980'li yılların gençlerinden, 1980'li yılların gençleri 1960'lı yılların gençlerinden yani daha zor, daha çetin bir sınavdan geçiyorlar. Yani sınanmadan geçiyorlar.
1: Her yıl değişiklik var. Yani evet. bizim dikkatimizi gerçekten çekiyor. Geçen yıl insanlar böyle değildi diyoruz. Fuhşiyat, açıklık, insanların giyim, kuşanma, davranış biçimleri sanki her yıl ciddi anlamda olumlu değiliz şu an ama daha olumsuza gitme durumu söz konusu oluyor maalesef.
2: İşte şuydu, bu manada bir sorgulamayla birlikte demiştim, evet 2000'ler 80'lerden, ne bileyim 80'ler 60'lardan diye giderken gide gide çok gerilere gittik. Ne bileyim 570, 580, 600'lere geldik, öyle diyeyim miladi anlamda.
1: Evet.
2: Yani cahiliye döneminde Hazreti Peygamber'in içinde doğup büyüdüğü şartlara gelmişti bu defa düşünce ve o zaman da farklı bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yani güllük gülistanlık bir dünyada, işte bugün diyoruz giderek zorlaşan şartlar, giderek kolaylaşan, giderek güzelleşen şartlarda dünyaya gelmedi. O şartlarda çocuk olmadı, o şartlarda gençlik yaşamadı. Ve ona ilk iman eden insanlar, o sahabiler, böyle her biri çok imanlı anne babaların elinde sağlam bir iman talimi almış vaziyette doğup büyümediler. Bilakis.
1: Değil mi?
2: Evet. bir şirk ortamında Kabe'yi bile yani Kabe'yi bile putların doldurduğu bir ortamda fuhşiyatın, zulmün, şunun bunun, küfrün alıp başını gittiği bir zamanda ve zeminde doğup büyüdü bu insanlar ve şartların mahkumu olmadılar. Bilakis
3: hakimlik konumuna geçtiler.
2: Evet, evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın örnekliğinde ve önderliğinde şartları aşabildiler, şartları değiştirebildiler, dönüştürebildiler. Yani karanlık bir halden asr-ı saadet aydınlığı, cahiliye karanlığına saadet aydınlığı çıkardılar. O cahiliğin, o akılların, ruhların, vicdanların, kalplerin öldüğünden söz edebileceğimiz bir ortamda bütün çağları nefesiyle uyandırabilecek güçte, tazelikte, dirilikte bir yaşayış sundular. Bu benim için bir şeydi. Demek ki evet, şartlar olumsuz olabilir, çok hüzünlendirici tablolar olabiliriz. Genç olmanın, ayrı zamanda genç olmanın özellikle çok
3: zorluğunu savunabiliriz.
2: Çok büyük zorluklar olur. Bunların hepsi de doğru olabilir.
3: Ama bir hakikat var, evet, ki biz genciz. Gençler, evet, bu nesilde yaşıyor. Bu, evet, toplumda gençler var ve bu, evet, sıkıntılarla karşı karşıya.
2: Evet. Ve diğer taraf, benzer problemlerin, benzer sıkıntıların ve belli açılardan daha da sert şekilde yaşandığı şartlarda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ilk muhatap olan gençler olmuş. Ve etrafında o gençlerle birlikte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam karanlık bir çağdan bir aydınlık hayat çıkarmış ve bütün çağların önüne koymuş. Böyle bir işte sorgulama gelince o hüzün halinden bir ümit haline doğru bir yolculuk yaşamıştım. Sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam değil, düşünüyorsunuz diğer peygamberler açısından bakıyorsunuz. İşte bir Firavun sarayında Musa tablosu görüyorsunuz.
3: Doğru. Yani, Ashab-ı Kehf meselesi.
2: Evet, aynı şekilde. Hazreti İbrahim aleyhisselamın hali işte bir put yapıcı, evet, babanın Nimrud'un hükümranlığında bir zamanın, evet, ortamın içinde bakın buydu. Yani peygamberler, işte zikrin ettiğimiz peygamberler veya peygamberin olmadığı bir şartıysa Ashab-ı Kehf gibi genç insanlar, onların sundukları hayat, ortama teslim olmayan, ortamın mahkumu olmayan, karanlık bir ortamdan dahi aydınlık çıkarabilen tablolar. Böyle bir işte o hüzünden ümide doğru bir yolculuk yaşamışsınız. Sonrasında da tabi diyorsunuz, peki neydi? Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştı, nasıl davranmıştı da
3: bu gençlerde böyle bir, evet, değişim değil mi söz konusu?
2: Ta ki biz de bugün için bir örnek alabilelim.
3: Evet, yani yazının ortaya çıkışı, bu duygu yüklü yazıların ortaya konulmasında aslında bu toplumun içerisinde yaşayan duyarlı bir insanın bu konudaki duygularını dile getirmesi. Ama az önce de söyledik, bir hakikat var. Bu toplumda hepimiz yaşıyoruz. Kendimiz genciz, kardeşimiz genç, evladımız genç. İşte ahir zamanda genç olmanın zorlukları ne kadar gerçekse, buna mukabil ahir zamanda Müslüman bir genç olma gereği de o kadar zorunludur.
2: Evet.
3: Olması gereken bir, evet, durumdur. Peygamber Efendimizin zamanında gençlerin Peygamber Efendimizin etrafındaki hali olduğunu ve İslam'ın bu gençler vasıtasıyla işte yükseldiğini, zirveye çıktığını söylüyoruz. Ama günümüz şartları açısından böyle bir gençlik, böyle bir nesil ortaya koyulabilir mi acaba? Gençler her zaman aynı gençlerdir mi diyeceğiz? Yoksa o zaman kazanılan bir gençlik vardı, bugün bir gençliği kaybettik mi demeliyiz?
2: Tam aksine ben, evet, kaybettik diye demiyorum. Diyemiyorum değil, demiyorum. Hani çünkü peygamberlerin hayatlarına baktığımızda ki Kur'an peygamberlerin hayatlarını yani bizim için bir yol gösterici olsun diye hep sunuyor. Bunu da bir başka yazımda değinmiştim. Yani insan hayata yani kahramanlarla tutunur. Bir anlamda bizim kim olduğumuzu, ne olmak istediğimizi, ne yöne yürümek istediğimizi bizim kahramanlarımız belirler. Kimi kahraman, evet, olarak seçtiğimiz belirler ve inanıyorum ki, eminim ki bu sırdan da ki Kur'an-ı Hakim'de alemlerin Rabbi bu kadar sıklıkla bize peygamberlerin hayatlarını anlatıyor.
3: Evet.
2: Bunlar bir böyle bir hatıra, bir tarih gibi okunsun, bilinsin, bilgilenilsin diye de elbette ki daha çağların insanları, bütün çağların insanları peygamberlerin hayatlarına bakıp o hayatlardan kendilerine bir ders çıkarabilsinler ve kendi hayatlarının kahramanı olarak o peygamberleri seçebilsinler diye. Şimdi bu anlamda evet, bizim peygamberlerimiz işte filan rock yıldızı, filan sporcu, şu bu değil, peygamberlerdir ve sahabilerdir diye düşünürüm. Ve baktığımızda peygamberler içerisinde belki en ümitsiz ortamda yaşayanlardan biri Yakup Aleyhisselam'dır.
3: Evet.
2: Gözü gibi sevdiği oğlu kardeşleri tarafından bir şey, cinayet teşebbüsüne maruz kalmış. Öldüğüne dair, öldürüldüğüne dair bir kesin delil elinde yok. Ama yaşıyor olduğuna dair de bir delile sahip değil ve 10 yıllar geçmiş olayın üzerinden.
3: Zor bir imtihan.
2: Zor bir imtihan. Ve malum Yakup Aleyhisselam işte hala ümit. Ah Yusuf'um diye hala ağlayıp Rabbine yönelirken oğulları diyorlar sen de artık hani aklını hani
3: bunadın.
2: Yitirdin. Bunadın sen Yusuf diye diye. Artık unut bunu, hani bitti o, yani Yusuf gitti, evet. Filan manasında itiraz ettiklerine söylediği meşhur söz var. Yani ben diyor şey, hüznümü, evet, şikayetimi ancak Allah'a arz ediyorum ve ben Allah'ın rahmetinden, Allah'ın beni rahata, huzura erdirmesinden Yusuf konusunda dolayı ümitsizliğe şey, düşmedim, düşmem.
3: Evet.
2: Ancak diyor hani kafirler Allah'ın ruhundan kulunu rahata erdirmesinden, felah buldurmasından ancak kafirler keserler ümidi ki başka bir surede gene zaten direkt Rabbimizin söylediği bir şey, bir hakikat bu. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez, kesmeyiniz. Dolayısıyla şimdi orada sadece yani ortam bu deyip oradan ümitsizlik üretmek biraz rahmet ilahiye de dokunuyor diye düşünüyorum. İki, evet. Ortam içerisinde Allah'ın irade vererek yarattığı, irade vererek yarattığı, üstelik iradenin yanı sıra işte akılla, kalple, vicdanla desteklediği, melaike ilhamıyla desteklediği, kitabıyla, kitabının yol göstericiliğiyle ve peygamberin örnekliğiyle desteklediği bir insana, bir genç insana bütün o donanımlarıyla birlikte bir değersizlik atfetmek gibi bir mana da içeriyor. Yani burada mesele, yani özetle şöyle diyebiliriz. Evet, olumsuz tablo var, çok negatif unsurlar var. Ama evet, beri tarafta çok güçlü, çok kuvvetli ve bütün bu negatif tabloyu tersine çevirebilecek, bütün bu olumsuz unsurlardan, bu ölü halden bir diri hal çıkarmayı mümkün kılabilecek bir donanımı da Allah her zamanın insanlarına, her zamanın gençlerine ve bu zamanın gençlerine de bahşetmiş. Buradaki mesele işte o olumlu unsurları harekete geçirebilmek, kullanabilmek.
3: Evet, ben gerçekten bu soruyu sorarken böyle bir cevap alacağımı düşünememiştim. Sonra şunu demeye başladım. Allah her ne kadar bizi zor şartlar içinde imtihan ediyorsa, imtihanımız bu kadar zorsa, gençler olarak da Allah imtihana mukabil imtihanı kolaylaştıracak, evet, bazı donanımları bizlere vermiştir. Bu rahatlatıcı ifadeler beni de rahatlattı. Evet. Bu arada genç olduğumuzu vurgulayalım. Evet. Evet sevgili dinleyenler, Sayın Metin Karabaşoğlu Bey'le olan sohbetimiz devam ediyor. Efendim, ahir zamanda genç olmak, genç olmanın zorlukları. Anne babayız, genç bir çocuğumuz var, evladımız var, kızımız var. Ahir zamanın fitnelerinden onları nasıl uzak tutabiliriz? Neler yapmalıyız? Ben bir gencim, benim yapmam gerekenler nelerdir? Bu ve benzeri soruların cevabını inşallah programımızın ilerleyen dakikalarında Sayın Metin Karabaşoğlu Bey'in ağzından dinleyeceğiz. Yeni Ufuklar programı devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler, program konumuz ahir zamanda genç olmak dedik. Genç olmanın zorlukları ve sıkıntıları.
2: Ama bu toplumda yaşayan dedik.
3: Evet, olumlu tarafını da siz daha güzel şekilde ifade ettiniz. Her gencin Allah'ın ona verdiği bir güç, kuvvet ve kudret var. Peygamber Efendimiz'in içinde bulunduğu o dönemde, cahiliye döneminde tamamen zulmetten, karanlıktan, inançsızlıktan aydınlığa ve nura giden o yolun öncüleri gençlerdir dedik. Evet. O halde gençlere Allah böyle bir güç, kuvvet ve kudret vermiştir. Günümüz şartları açısından baktığımız zaman belki günümüzdeki zulmet o dönem kadar olmasa en az o kadar bizleri sıkıntıya sokacak durumda.
2: Evet.
3: Gerçekten de genç olmak son derece zor. Düne kadar insanlar
1: günah ve haramlar için yol arardılar, bulamazdılar. Şimdi ise günahlar, haramlar sabbe sabbe olmuş, dökülüyor. Hele hele duygularının, hislerinin zirvesinde olan gençler için durum çok daha zorlaşıyor. Efendim, siz kendinizi orta yaş olarak görüyorsunuz. Ben de size diyeyim ki genç bir insansınız. Evet. Bir genç olarak bu zor durumda nasıl davranmamız, neler yapmamız gerekir? Ben gencim, ne yapalım yani, günah işlerim yaklaşım bir Müslümana yakışmayan bir tavırdır. Ama Müslümanın, fakat bunlara dayanmak da zor, bir şeyler yapılması lazım diyorsak neler yapabiliriz?
2: İşte orada da yine en başta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın örnekliğinde sahabilerin hayatları bize bir şey söylüyor zaten. Ki çok farklı imtihanlar yaşamışlar gerçekten, baktığımızda görüyoruz. Genç sahabilerin de çok farklı imtihanlar yaşadığını görüyoruz. Yine peygamberlerin her birinin hayatında, özellikle de gençlikleri itibariyle, bir mesela Hazreti Musa'nın, bir Hazreti Yusuf'un mesela imtihanlarına baktığımızda, Hazreti Süleyman'ın ilahir. Evet. Çok dersler alıyoruz. Şimdi ben öncelikle bundan önce şuna girmek isterim, eğer müsaadesi varsa.
1: Lütfen buyurun.
2: Şimdi olayın iki boyutu var. Bir gençlere bakan boyutu var, bir anne babalara bakan boyutu var. O yazıyla ilgili de genç bir kardeşimizden şöyle bir mesaj almıştım internet yoluyla. Beni çok mutlu eden bir yorumdu bu yazıyla ilgili. Yani yazınızda diyor, ikili bir anlatım hissettim diyor. Yani sanki diyor, benim gibi genç olanlara konuşurken diyor, bir yandan bir arkadaş gibi, yani biri taraftan da anne babalara, gençlerle şöyle konuşmamalısınız, böyle konuşmalısınız diyerek de anne babalara bir yandan konuşuyor gibisiniz diye. Çok memnun olduğum bir şeydi. Hakikaten zor yazdım, anlattım zaten, hani birkaç yıl süren bir şeydi onun hazırlık şeyi. Evet. Zor yazdığım bir yazıydı ve ana sebebi de buydu. Yani bir taraftan evet, ahir zamanda genç olmanın bütün sancılarını, acılarını, açmazlarını, sıkıntılarını yaşayan bugünün gençlerine bir şeyler söyleyebilmek, ama bunu söylerken işte bir böyle tepeden konuşan bir vaazcı, bir nasihatçi gibi algılanmanın risklerinden de salim kalabilmek. Evet. Ki şöyle bir cümlem vardır benim, hani hep anne babalar da sorduklarında kendilerine bunu söylerim, işte gençlere, işte çocuklarımıza ne yapalım, işte ne tavsiye edersiniz falan. Yani bir kere diyorum, böyle yukarıdan yol gösterir üslupta, hani özellikle hani konuşmayın. Bir gencin bir şeyi yapmamasını istiyorsanız diyorum, bunu nasihat suretinde söylemeniz yeterli diye. Burada şeyi elbette karıştırmayalım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam din nasihattır diyor. Bu o manada bir nasihat.
1: Konuşma üslubunun sağlıklı bir şekilde tespit yani edilmesi.
2: Burada bir az üst veya bir bugün daha moda tabiriyle bir özne nesne ilişkisi şeklinde kurduğumuzda zaten baştan kaybediyoruz. Hani anne babalar özne veya bizim gibi yaşı biraz daha büyükler özne. Biz de yaşadık canım gençliği. Biz ama şöyle yapmıyorduk filan, hani diye başlayan işte orta yaşa gelmiş abi abla üslubu veya amca dayı üslubu, teyze üslubu. Yani buralarda sorun oluyor. İlişki yanlış kuruluyor böylece. Hani siz öznesiniz, iradeniz var. Bu iradenizle belli şeyler dilendiriyorsunuz, tecrübeler yaşamışsınız. Bu tecrübeleri bir şekilde yorumlamışsınız. Ama karşınızda adeta işte iradesini size teslim etmesi gereken, bizatihi yani irade ortaya koymamaya koymaması gereken bir nesne var gibi bir üslup baştan zaten iletişimin zeminini ortadan kaldırıyor.
1: Evet.
2: Yani ben yani bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anne kesinlikle. Babalar, büyükler elbette ki son derece asil, soylu endişelerle. Aman yani çocuklarımız yani yanlış yollarda hayatlarını, yıllarını heba etmesinler. Yani yanlış insanlarla ve yanlış düşüncelerle, yanlış yaşama biçimleriyle düşüp kalkmasınlar. Dünyalarını, ahiretlerini karartmasınlar endişesiyle. Son derece anlaşılır, son derece özü, şefkat dolu, anlayış dolu düşüncelerle, hislerle, endişelerle yaklaşıyorlar gençlere ve işte aman şöyle yapma, aman böyle yapma, aman şunu yap, aman bunu yap. diye çaba gösteriyorlar ama burada üslup düzgün kurulamayınca, tutturulamayınca bu defa gençleri koruyalım derken korumasız halde bırakıyoruz. Yani birinci olarak yani burada ben yani şu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini, yani bu gerçek üzerinden kurulması gerektiğini düşünüyorum bütün iletişimin. Bunu hem büyükler gençlerle muhatabiyetlerini kurmalılar, hem de gençler bugün gençleri bir bugünün şartlarında bir mümin olarak yaşama çabası içerisinde olan gençler kendi iş dünyalarındaki sorgulamalarında da aynı şeyi göz önüne almalılar. Nedir o derseniz, Allah iradesiz halde bırakmamış bugünün gençlerini. Bunlara bir irade vermiş. Yani irade ise nedir? İrade yani seçme hürriyetini ve seçme yeteneğini ifade eder. Eğer işte akılla, kalple, vicdanla besleyebiliyorsak irademizi, bu şekilde muhkem, sağlam, diri tutabiliyorsak, çok zor, çok olumsuz durumlarda dahi Allah'ın izniyle irademizi kullanarak biz kendimizi çekip çıkarabiliriz. Yani şartların mahkumu olmaktan çıkıp şartların üstünde olabiliriz. Hı. Hatta sahabi efendilerimiz örneklerinde olduğu gibi şartları dönüştüren örnekler
3: değil mi?
2: Haline gelebiliriz. Bunu hem gençlerin kendilerinin göz önüne almaları gerekiyor. Çünkü yani hayat böyle ümitle yaşanıyor. Yani iradeyi ve ümidi sağlam tutabilmekle ancak direncimiz şartlara karşı sağlam olabiliyor. Hem gençlerin bu açıdan bunu asla göz ardı etmemeleri gerekiyor bu gerçeğin. Hem de anne babaların buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yani iradelerini alıp iradesizcesini doğru bir yola yönlendirmeye çalışmak değil, onların iradeleriyle Rabbül Alemin'in doğru yolunda yürümelerinin yardımcı olmaya çalışacağı şey. Orada da hatta şöyle bir ifade kullanıyor: yönetmek değil, yönlendirmek.
3: Değil mi? Şimdi zaten çocuk ve ergenlik dönemi, özellikle işte gençlik çağındaki çocukların psikolojisini, yapısını, hangi formatta olduklarını ne kadar iyi bilirsek anne babalar olarak çocuğa yaklaşım biçimimiz o kadar sağlıklı olacaktır. Şimdi az önce sizin söylediğiniz mesela nasihat konuşma üslubundan birisidir. Ama konuşma üslubumuzun nasıl ve ne şekilde olacağını bilmek son derece önemli.
2: Evet.
3: Bazen iyilik yaparız, çocuğumuza çok sık önerilerde bulunuruz. Özellikle 12-13 yaşlarında çocuğumuz varsa, ergenlik döneminin başlangıcıdır, o çağlardır. Bir ortamda bir anne soruyor: 11 yaşında oğlum var. Hocam namaz kılıyordu daha önce ama şimdi kılmıyor. Kaç defa söylüyorum kıldıramıyor. Peki her vakit için kaç defa söylüyorsun dedim. Hocam 3, 4, 5, 6 defalarca uyarıyorum ben onu.
2: İşte bir örnek.
3: Gerçekten evet dedi. Ben çocuğumun namaz kılmasını çok istiyorum. Peki dedim, ergenlik çağında çocukların özellikle her açıdan işte kimyasal yapılarıyla biyolojik bir özelliktir, çok yavaş olduklarını biliyor musun? Bilmiyorum. Yani çocuk şu an ergenlik çağındaki çocuk dedim, bir bardak su içmeye karar verse yerinden kalkıp mutfağa gidip suyu içmesi en az yarım saat sürer. Bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Peki dedim, sen çocuğuna bir defa güzellikte söyledin, oğlum namaz vakti geldi, namaz kılacak mısın dedin. O çocuk muhtemelen namaz kılmaya karar vermiştir. Ama sen 5 dakika geçmeden oğlum namaz, bir 5 dakika sonra daha oğlum namaz dediğin takdirde sen oğluna, sizin de ifadenizde oğlum namaz kılma artık demiş oluyorsun.
2: İyi niyetli kötülük yapıyoruz.
3: Evet, yani bu anlamda muhatabı tanımak, ergenlik dönemindeki çocukların, gençlerin psikolojilerini bilmek de son derece önemli değil.
2: Yani orada mesela işte Hazreti Peygamber çok önemli elbette. Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın gençlerle muhatabiyetine yani baktığımızda, bir kere ben hani bu iletişim dilini, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gençlerle iletişim dilini çok önemsiyorum ki yani bu konuda hususi çalışmaları olan bir arkadaşımız olarak sen çok daha fazlasını biliyorsundur muhakkak. Hem mesela bir kere dışlayıcı ve yargılayıcı bir üslubu kullanmaması Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ki bunun uç örneği olarak amcasının oğlu Fadl'ın Arafat'ta yaşadığı bir tabloyu ben hani görürüm. Yani düşünürüm mesela benzer bir durumda benim oğlum veya benim ablamın oğlu olsaydı ben yani, ne derdim diye. Hadiseyi belki hatırlamışsın.
3: Kesinlikle diye. Yani hani bir genç zina için peygamberimizden izin istiyor. Sizin zikrettiniz. Evet. Bunu ben birçok gençte denedim.
2: Evet.
3: Hiçbirinde evet. olumsuz sonuç almadım.
2: Empati.
3: Değil mi?
2: Burada orada onlara nasıl böyle dersin, işte sen kim oluyorsun, utanmaz, arlamaz, edepsiz filan evet. gibi. Haşa. Asla böyle bir üslup kullanmadan onu bir onun bir kimliği, bir kişiliği olduğunu, Allah'ın ona akıl, yürek, vicdan ve irade verdiğini
3: evet.
2: bilerek Hazreti Peygamber karşısına oturtuyor.
3: Evet.
2: Değil mi? Aklını, kalbini, vicdanını işlettiriyor. Zaten bunlar işlediğinde iradesi seçimini zaten ona göre yapmış oluyor.
3: Hepsinden ötesi.
2: Evet.
3: Bu çocuk ergenlik çağına girdiği zaman Peygamber Efendimiz'den daha öte Yüce Rabbimizin kendisi bizzat muhatap alıyor zaten. Evet, diyor evet. ki sen yetişmiş bir fertsin, evet. bir bireysin.
2: Artık benim muhatabımsın.
3: Derken evet. biz anne babalar çocuklarımızı evet. ergenlik çağında, gençlik çağındaki evet. çocuklarımızı hala yok sayıyoruz. Evet. Onların kişiliklerini düşünmüyoruz.
2: Evet. İşte gördüm bir kere Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında örnekliğinde bu. Allah herkesi ayrı bir kimlik, ayrı bir kişilik vermiş.
3: Evet.
2: Bir kere iletişimin kurulabilmesi, düzgün kurulabilmesi için Allah'ın çocuğumuza, sokakta gördüğümüz gence, işte kardeşimizin çocuğuna her gün ayrı bir kişilik verdiğini, onların kendi başına bir kimliğinin olduğunun kabulüyle davranmamız yani gerekiyor.
3: Her insan bir alemdir.
2: Evet, evet.
3: Değil mi?
2: Yani bir kere yani bu gerçekten hareket etmemiz gerekiyor. O yani o bizim uyduğumuz değil.
3: Evet.
2: O ayrı bir gezegen. Bir kere ve onun da kendine göre bir yörüngesi olacak, tıpatıp hani bizim yaptıklarımızın birebir mukayyede durumda olmayacak. Bunu kabullenmemiz gerekiyor ama yeter ki o hakikat güneşin etrafında dönebilsin. Ama bizden daha farklı bir yörüngede dönebilir. Belki dönmesi zaten bir kazanç, bir çeşitliliktir ama meseleyi mesela bu şekilde kurmak. Aynen, bilmiyorum hani uygun bir örnek oldu mu güneş sistemden şey yapmak, işte
3: evet.
2: Merkür'de, Venüs'te, Mars'ta, Dünya'da, hepsi Satürn'de güneşin etrafında döner ama farklı yörüngelerde döner. Onun gibi burada maksat bizde, çocuklarımızda, torunlarımızda, akrabalarımız, onların çocukları da inşallah Allah'ın rızası yolunda o hakikatin etrafında kurabilsinler hayatlarını. Ama birebir kendi hayatımızla benzeştirme, bizim hayatımızın bir kopyasını onların hayatlarına görmeye çalışma gibi bir tavır son derece iyi niyetlerle de olsa ters tepiyor. Niye? Çünkü Allah onu ayrı bir insan olarak yaratmış ve ayrı bir kişilik vermiş. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklerinde de zaten bunu net bir şekilde görüyoruz. Davranışta onların kişilikleriyle oynamadığını, kişiliklerini rencide etmediğini gençlerin. Az önce zikrettiğin şekilde en uygunsuz soruyla, taleple karşısına gelen bir genci dahi aklına, kalbine, vicdanına hitap ederek ikna ettiğini görüyoruz.
3: Evet, yani Peygamber Efendimizin tebliğinin başarıya ulaşmasında hep vurgulanan noktadır muhatabını
2: evet.
3: tanımak.
2: Evet. Evet.
3: Peygamber Efendimiz kişilerin konumlarına, yaşlarına, durumlarına göre cevaplar veriyor
2: evet,
3: malumunuz.
2: Evet,
3: bazısına
2: evet.
3: işte en hayırlı ibadet hangisidir sorusuna verdiği cevap annene evet. iyilik yapmak, evet. annenin hizmetinde bulunmak.
2: Evet, problemli belki anne babasıyla problemli birine. Evet.
3: O konuda malumat evet. sahibidir Peygamber evet. Efendimiz. Bir evet. diğerinde işte cihad evet. etmektir cevabını veriyor.
2: Belki birisi biraz cimrilik veya pintilik sınavı yaşıyor, ona da infak etmektir. İlahir evet.
3: Evet, yani bütün bunlar da biz de bir anne babaysak, abiysek, evladımızla ilgili bu anlamda malumat sahip olmamız son derece önemli. Bazen anne babalar çocuklarının ergenlik çağında neler yaşayacaklarını unutuyorlar. Biz yaşamış olsak da.
2: Yani sanki biz yaşamamışız gibi geliyor.
3: Evet.
2: Değil mi? Yani, mesela bu bana önemli gelir. İkincisi şunu da söylerim zaten otuz sohbetlerde de. Derim biz bazı şeyleri 20 yaşında, 25 yaşında fark etmişiz. Bunu çocuğumuz 15 yaşında alsın istiyoruz.
3: Evet.
2: Bu bir açıdan iyi bir niyet. Yani bizim gibi zaman kaybı yaşamasın. Ama öbür tarafta o da bir hayat yaşıyor. O da bazı şeyleri tecrübe ederek öğrenecek. Diyorum mesela biz kendimize diyorum 10 sene süre tanımışız. 15 yaşında değil 25 yaşında o meselenin farkına varabilme
3: yetisine sahibiz.
2: Yetkisi tanımışız kendimize. Diyorum 10 senelik o mevcut çocuğumuza niye tanımıyoruz?
3: Değil mi? Yani bizim yaşadıklarımız o da yaşayacak. Evet. Bazen biz aceleci davranıyoruz. Evet. İnsan aceleci yaratılmıştır evet. fıtrattan. Evet. maalesef böyle yanlışlıklar yapıyoruz.
2: Orada önemli olan kritik şey dönebilmek. Okurken Kur'an, yanılmıyorsam Sa'd suresiydi. Dikkatimi çeken mesela şuydu. Peygamberler anlatılıyor ama hep vurgulanan ifade, hani o ne güzel bir kuldu, innehu evvab işte. Nimel evet. Mevla innehu evvab.
3: Hemen
2: hani,
3: özelliği vurgulanan.
2: Evet. İnsanlar... Ve, ama o özelliği bakıyoruz işte dönendi, geri dönendi. Hani burada şunu gösteriyor, hani mutlak anlamda yani %100
3: yanlışsız.
2: Yanlışsızlık değil. Hal olarak veya iş dünyamız olarak belli şey, yorgunluklar, sürçmeler yaşayabiliriz. Mesele dönebilmek.
3: Evet, inşallah.
2: Hatırlayabilmek niye burada olduğumuzu.
3: Evet, içinde bulunduğumuz konumun farkında ve idrakinde olmak. Evet sevgili dinleyenler, Yeni Ufuklar programı devam ediyor. Program konuğumuz Sayın Metin Karabaşoğlu Bey. Evet Metin Bey, ahir zamanda genç olmak dedik, gençliğin sorunlarından bahsettik. Tabi ibadet noktasında bir takım sorunlar, fuhşiyat, ahlaksızlık noktasında bir takım sorunlar, basın, yayın, bütün organlar neredeyse bizi günaha sevk etmek için faaliyet gösteriyor. Hakkı ve hayır gösterenlerin yanında bizi şerre davet edenler daha fazla görünüyor.
2: Nasrettin Hoca'nın hikayesindeki değil mi? Hani köpekler serbest, yani taşlar bağlanmış
3: maalesef bir durum. Evet. Maalesef durum bu. Tabii anne babaları bu nokta biraz rahatsız ediyor. Doğal olarak çocuğunun manevi dünyasını, uhrevi hayatını düşünen anne babalar kaygılanıyor. Bu anlamda kaygılar bize bazen ciddi yanlışlıklar yaptırsa da bazen cehaletimizden kaynaklanan bazı hususlar da söz konusu olabiliyor. Mesela ergenlik döneminde çocukların anne babaları şu noktada çok kaygı duyuyorlar. Benim çocuğum Allah'a sormaya başladı. Peygamberi sorguluyor. Benim çocuğum dinden mi çıkacak? Birileri aklını mı bulandırıyor? Halbuki sizin de bildiğiniz gibi aslında çocukların bu tür sorguları sadece inançla ilgili hususlarda değildir. Çocuk annesinin babasının kendi annesi olup olmadığını, üvey mi öz mü olduğunu bile sorgular ergenlik döneminde. Yani hayatındaki en basit bilgiye, malumata bile değil mi? Tekrar sorarak, soruşturarak kendisine göre yeni bir dünya oluşturur, yeni kararlar oluşturma sürecidir bu.
2: Yani her şeyden değil mi, kuşkulanır ta ki taklitten tahkike geçebilsin. Yani evet. Taklidi şekilde kurmak yerine bilgisini değil mi? Test edilmiş, sınanmış, doğrulanmış şekilde yeniden kurabilsin.
3: İşte o yani. Yeni kurulanlarda sizin ifade ettiğiniz gibi taklitten tahkike geçildiği zaman da o çocuğun yaşam biçimi olacaktır. Evet. İnanma evet. biçimi olacaktır. Evet. Bu anlamda çocuklar ergenlik döneminde, gençlik döneminde hep bunu sorgularlar. Allah var mı? Allah nerededir? Niçin görmüyor? Görmüyoruz. Bu soruları okul öncesi dönemde de çocuklar sorar. Evet. Ama anne babalar bunu genelde sevgiyle ve muhabbetle karşılar. Evet. O sorunun altında farklı niyet olmadığını biliyorlar. Onu merak olarak algılar. Ama gençlik döneminde sorulan ise eyvah benim çocuğum elden gitti, ne yapacağız? Halbuki bu yaştaki çocuklar, gençlerin bu tür sorular sormaması aslında problem. Evet. Kaygısızlık ve ilgisizlik. Bana böyle söyleyen anne babalar, onu söylüyorum. Çocuğun soruyor mu? Ne mutlu sana diyorum. Yani senin çocuğun bunu sorguluyor. Eğer yanlış bir şey yapmazsanız, çocuğa doğruları gösterebilirseniz, çocuk gerçekten inançlı bir insan olacaktır. Aman bu dönemi değerlendirin şeklinde bir öneride bulunuyorum.
2: Çok güzel.
3: Evet. Ahir zamanda gençlerin içinde bulunduğu durum son derece zor dedik. Ama gençler de güçlü varlıklardır dedik.
2: Evet.
3: Peki anne baba olarak gençlere karşı yaklaşımımızda dikkat edilmesi gereken hususlar onları tanımaktır dedik.
2: Evet.
3: Bütün bunların
2: kişiliklerine müstakil bir kişilik olduğunu görmek, buna saygı duymaktır dedik.

0: şeklinde formüle edilmesi mümkün değil. Son tahlilde din bir tecrübedir, bir imtihandır. Yani tecrübedir derken Allah her insanı işte o temel imani imtihanın soruları tek tek herkese yaşatır. Evet. İşte zaten ergenlik dönemi dediğim şey böyle gerçekleşiyor zaten. Hı-hı. Yani o güne kadar bildiği, öğrendiği her şeyi kuşkuyla karşılar hali geliyor genç. Bu ister mümin ailede yetişmiş olsun, ister ateist ailede yetişmiş olsun.
1: Evet.
0: Buradan evet, yani olumsuz sonuçlar da çıkabiliyor. Yanlış seçimler yapabilenler de çıkıyor. Doğru bir ortamın içerisinden yanlış noktalara çıkanlar, tercih edenler olabiliyor. Tam aksine çok karanlık, çok olumsuz şartlardan, ortamlardan, mesela internet ortamında okuduğum bir ihtida öyküsüyle anlatayım.
1: Lütfen.
0: En yakın Müslümanın bulundukları şehirden 600 kilometre uzakta olduğu bir zeminden İslam'ı seçen insanlar da çıkabiliyor.
1: Evet.
0: Yani çift taraflı, yani artısı da eksisi de var. Allah, ama neticede Allah herkes eğer onun yolunu seçecekse kendi hür iradesiyle seçebilsin diye bu duyguyu vermiş. Bu duyguyu vermiş olması ve çocukluktan gençliğe geçişte işte gencin işte o iradesiyle karar verme çabası içerisinde o güne kadarki bilgilerini ve hayatını sorgulaması, imana dair meselelerde dahi şüpheler ve sorularla yüze gelmesi, bu anlamda bu son derece normal. Elbette bize düşen bir kere nedir? Bir, çocuğumuzun böyle bir problemle karşılaştığında bizi, benim anneme, benim babama ben bu konudaki sorularımı rahatlıkla sorabilirim. Bu soruları sordum diye terslenmem,
1: evet,
0: azarlanmam, yargılanmam.
1: Bir kere özür diliyorum. Evet. Sözünüzü keserek bir örnek anlatmak istiyorum. Lise bir öğrencisiyle lise bir sınıflarına girmiştim çok önce. Sınıfa girer girmez bende iman konusu varsa da yoksa da o konulara girer, çocuklara bir Allah'a imanla ilgili hususları anlatırım. Tabi Allah'ın varlığı sorgulanmalı, araştırılmalı, sorulmalı dedim. Benim anlattıklarımda hiçbir şekilde kızmayacağım ve her soruya cevap vereceğimi ikna olduğu öğrencilerden bir tanesi kalktı. Hocam dedi, bir şey soracağım ama kızmayacaksınız. Yok evladım dedim, istediğini sor. Allah varsa biz niçin göremiyoruz? Bütün sınıf gülmeye başladı. Halbuki biliyorum ki o gençlerin hemen tamamının zihninde bu soru var.
0: Evet.
1: Ama cevabını merak ediyorlar. Fakat sormaya utanıyorlar. Ben dilimiz döndüğünce malumatları aktarmaya çalıştık. Çocuğun kendi yaş ve seviyesine göre. Çocuk sonra müsaade aldı, ayağa kalktı. Öğretmenim ben bu soruyu camide imama sordum. İmam beni dövdü, camiden kovdu. Dedeme sordum. Dedem de beni dövdü. Kaç yıl oldu? Daha bu soruyu kimseye sormamıştım. Size sordum.
0: Ne talihsiz bir gençmiş.
1: Ve ondan sonra o öğrencilerle çok farklı bir ders işlememiz söz konusu oldu. Gerçekten önemli bir nokta sizin söylediğiniz.
0: Yani bir kere bu. Orada bizi büyükleri olarak iletişim kurulabilir. Kişiler olarak görmesi, ayıplanma, yargılanma, kınanma korkusu olmadan.
1: Kesinlikle.
0: Sorunlarını bize açabilir durumda olabilmesi, imana dair sorular, sorgulamalar dahil. Bir kere bu intibayı, bu izlenimi onda bırakabilmiş olmak, bizim anne babalar olarak, büyükler olarak üzerimizdeki vazifelerden biridir diye düşünüyorum.
1: Peygamber Efendimiz'in de özür diliyorum, çok küçük çocukları bile kendisinin karşısına alıp oturtturması, yani muhatap olması işte, onlar için önemli, normalde bizim için önemsiz
0: olması, giderken mesela devesinin terkisini alması, gezdirirken bir yandan muhabbet etmesi onlarla, o ortamdan bir iltifata mazhar olmuşken çocuk, bir ikram görmüşken ona nasihatta bulunması, kuru nasihatta değil de, bak bu manada muazzam tecrübeler sunuyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam.
1: Bir de o konuşma, yani Peygamberimiz küçük çocuklarla bunu yaparken aynı çocukla gençken de paylaşabilecek. Çünkü küçükken konuşuyor, küçükken bir iletişim var. Anne babaların da hani sizin söylediğiniz bu noktaya gelebilmesi için 5 yaşında olsun çocuk. Kızım eve geldiğin zaman bir sorsak, kızım bugün nasıl, günün nasıldı, sen neler yaptın bakalım. Aynı çocuk 15 yaşına geldiği zaman da anne ya da baba bu soruyu sorunca oturup karşısında sizin de ifade buyurduğunuz gibi sorunlarını, sıkıntılarını paylaşabilecektir.
0: Yani yani dediğin çok önemli, küçük yaştan itibaren karşılıklı bir iletişim kelimesini ben çok severim. Yani iletim değil,

0: İletim tek taraflıdır.
1: Evet.
0: Bir taraf konuşur, diğer taraf dinler. İletişim çift taraflıdır. Yani sen konuşursun, o dinler, o konuşursun, sen dinler. İki taraf birbirini anlamaya çalışır. Burada evet, 5 yaşındaki çocuğumuza da biz ona konuştuğumuz kadar, bizim ona konuştuğumuz kadar onun da konuşuyor olması ve bizim onu dinliyor olmamız. Belki bu şekilde böyle başlamış olsa, böyle kurgulamış olsak ilişkimizi, belki 13 yaşında, 15 yaşında çocuğumuz daha rahat açılabilecek. Böyle
1: evet.
0: Kritik soruları belki daha rahat bize sorabilecek. Bu bir kere son derece önemli bir nokta.
1: Kesinlikle.
0: Ki sonrasında elbette sorulduğunda da ikna edici düzeyde bir cevap verebiliyor durumda olmamız elbette gerekiyor. O da bizim kendi iş dünyamızda imanımızın ne şekilde tahkim ettiğimiz ve hakikati ne şekilde tahkik ederek kendi iş dünyamıza yerleştirdiğimizle ilgili bir mesele olduğunu düşünüyorum. Orada yani çocuğun bu noktada da bir güven duyması gerekiyor bize. Güven verici bir ve ikna edici bir karşılık alabilmesi gerekiyor cevap olarak. Diyelim ki bu oldu. İletişimimiz çok düzgün.
1: Evet.
0: Çok da ikna edici, düzgün bir cevap verdik. Bunu da söylememiz gerekiyor ki bu çocuğumuzun muhakkak bizim istediğimiz yolu seçeceği anlamına gelmiyor. Böyle olsaydı Hazreti Nuh bir oğluyla imtihan yaşamazdı.
1: Değil mi?
0: Ama bu imtihanın yaşanmışlığıyla da, yani bir tarafta put yapıcı Azer'in evinde
1: yetişen
0: İbrahim tek başına bir ümmet, bir muvahhid olabilmişken, öbür tarafta Peygamber Nuh Aleyhisselam'ın evinde oğullarından bir oğlu
1: iman etmiyor. Doğru.
0: Bununla da Cenab-ı Hakk'ın bize söylediği elbette bir mesaj var. Yani nedir o mesaj? Son tahlilde iman herkesin kendi imtihanıdır. Evet, anne baba elinden geleni yapmakla yükümlüdür. Ama gerek üslup olarak, gerek mana olarak anne doğru da yapmış olsa, doğru şeyleri, doğruyu doğru bir usulle
1: vermiş olsa da,
0: vermiş sunmuş dahi olsa, bu çocuğun mutlaka anne babanın yolunda yürüyeceği anlamına gelmiyor.
1: Ama veya biz
0: o dakikada en azından hani diyelim yüce anlamda gelmiyor. Buna da diğer taraftan hazır olmak. Çünkü bu da değişik sıkıntılara yol açabiliyor. Yani belki çocuğumuz 15 yaşında anlamayacak bazı şeyleri. Belki 15 yaşında evet, itiraz edecek. Ama belki 18 yaşında, 20 yaşında, 28 yaşında ne biliyoruz.
1: Çok sonradan rücu eden. Mesela evet. İmam Hatipli gençlere bir dönemde çok eleştiriler yöneltilmişti. İmam Hatip'e gitti ama namazı bıraktı. Yanlışlar yapıyor. Ama bu kökende yetişmiş. Yani o ruhu almış. Küçükken bir şekilde dini eğitimini almışsa ve sağlıklı bir eğitim almışsa, gerçekten bir yaşa gelince bunların büyük çoğunluğu tekrar bir rücu, dönüş. Evet. Söz
0: yani,
1: konusu oluyor.
0: Yani orada da anında görüntü beklememek dolayısıyla.
1: Evet.
0: Yani anında görüntü beklentisi de ciddi sıkıntılara yol açıyor zaten.
1: Yanlış bir durum.
0: Evet.
1: Hata yapılmamalı bu konuda.
0: Ve ben şunu söylerim. Belki bununla bitiririz. Herhalde bitirmemiz
1: o zaman
0: gerekiyor.
1: Bu anlamda şöyle diyelim. Evet. Son bir değerlendirmenizi alırsak dinleyicilerimiz adına çok iyi olacak.
0: Ya ben şöyle derim, hani birebir görüşmelerde de bir kere evet, en başta da söylemiştim. Yazıda da vurgun. Ümit. Evet. Yani Firavun sarayından Musa çıkaran, put yapıcı Azer'in evinden İbrahim Aleyhisselam'ı çıkaran ve cahiliye şartlarından Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam çıkaran bir Rabbimiz var. Bir kere yani bu o hakikatlerin her birinin bize söylediği büyük bir ders var. Ahir zaman şartlarına rağmen ne gençler kendilerine dair, yani bir mümin olarak hayatlarını ikame etme noktasında ümitsizliğe düşmeliler. Bilakis evet, Allah'ın onlara verdiği donanımdan emin olmalılar. Yeter ki o donanım iyi bir şekilde işlenebilsin. Anne babalar da aynı şekilde. Orada iletişimin, hani dilinin ben hani yani önemli olduğunu hani söylemiştim. Bunu hakikaten şey yapmak isterim. Vurgulamak isterim. Bu arada hani itirafta bulunayım. Bir şey, son bir şey söyleyecektim ama onu da unuttum.
1: Öyle mi?
0: Belki
1: bir dahaki program o zaman alacağımız oldu.
0: İnşallah. Unuttum ya, unutturulardı.
1: Bir dahaki sefere alacaklı biz olalım diye kabul ediyoruz bunu. Yani noktayı koymadık, virgülle devam ediyoruz. Metin Bey, programımıza katıldığınız, paylaşımlarınız ve katkılarınız için dinleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bilmesiyle hem tanışmayan hem beraber bu meselede söyleşmiş olduk inşallah.
1: Kendi adımıza memnuniyetle efendim. Evet sevgili dinleyenler, bugünkü Yeni Ufuklar programında program konuğumuz kıymetli araştırmacı yazar, Kara Kalem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, birçok kitabı ve çalışmasıyla yakından tanıdığımız Sayın Metin Karabaşoğlu Bey oldular. Efendim kendileriyle ahir zamanda genç olmak konusu üzerinde konuştuk. Ahir zamanda genç olmanın zorlukları, sıkıntıları vardır dedi Metin Bey. Ama şunu da unutmayın ki Hazreti Peygamber döneminde, cahiliyet döneminde insanları karanlıktan nura götüren o kervanın ilk yolcuları gençlerdi. Allah gençlere öyle bir donanım vermiş ki durum ve şart ne olursa olsun ümidi kesmemek ve gelecek adına gençlerimizden beklenti içerisinde olmak. Şu an için istediğim bir şey gerçekleşmemiş olabilir ama anne baba üzerine düşen görevi sağlıklı bir şekilde yaparsa inşallah olumlu sonuçlanacaktır. Ama imtihan istediğimiz şey gerçekleşmediyse biz anne baba olarak görevlerimizi yerine getirdikten sonra artık Allah'a tevekkülden başka yapabileceğimiz bir şey yok dedik.
0: Evet, bu arada hatırladım. Lütfen. Bir cümleydi sadece, bir cümleyle inşallah.
1: Ya nokta koymak için bunu hatırladınız.
0: Evet. O söylemeyi düşündüğüm şey şudur. Bazen direkt konuşmakta sıkıntılar yaşayabiliyoruz veya artık sözümüz eskimiş, yıpranmış olabiliyor. Yani iletişimin kanalları ya bizim üslubumuzdaki sorunlardan veya çocuğumuzun o günkü şartlarından kaynaklı olarak iletişim kanalları kapalı olabiliyor. Biz her ne kadar iletişim kurmaya çabalasak da. Evet. Ve o zaman onu, yani kapı kapanmışsa bu durumlarda kapıyı zorla açma çabası farklı sıkıntılara yol açabiliyor. Ben şöyle diyorum, o yüzden anne babaları birebir görüşmelerimizde eğer böyle bir durum varsa diyorum, o zaman yani çocuğunuza direkt konuşamıyorsanız çocuğunuzun Rabbine konuşun.
1: Dua.
0: Evet, dua edin evladınız için. O diyorum belki başka bir dille bu hakikati çocuğunuza ulaştırır.
1: En büyük İlle güç de, o. Evet. Kapıların anahtarını açan Miftahul Kulub odur. Evet. İnşallah o da açılacaktır.
0: Allah her halükarda da duayı unutmamak.
1: Allah razı olsun.
0: Çünkü dua ilgimizin ve merhametimizin bir numunesi çocuğumuza.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben çok teşekkür
1: ederim. Evet sevgili dinleyenler, bir Yeni Ufuklar programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar yeni bir programla sizlerle beraber olmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
12: De ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya. Her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 17.99, domates 44.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
5: Saat 11.
6: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
7: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
6: Özel FM.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, humil leyle illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, أو زد عليه ورتب.

0: Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne olmuş size? Aklınızı mı kaybettiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Hala düşünüp Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız?
1: اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Ne o? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var?
1: فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Eğer iddianızda tutarlıysanız, getirin o kitabınızı.
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
0: Bir de tutup Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular. Ama o melekler bunu iddia eden müşriklerin yargılanıp cehenneme tıkılacaklarını pek iyi bilirler.
1: سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
0: Ve şöyle derler, Allah onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz, cehenneme götürülmezler.

0: Ey müşrikler! Ne siz ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz.
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ
0: Bizim her birimizin belli bir makamı ve yeri vardır.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
0: Saf saf dizilenler biziz. Allah'ı zikredip onu tenzih edenler biziz.

0: Müşrikler önceleri, eğer derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk.
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Ama şimdi onu ret ve inkar ettiler. Fakat yakında öğrenirler.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
0: Şu kesindir ki biz elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki onlar yardımımıza mahzar olacaklar.
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: Ve bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Artık bir süre sen onlardan uzak dur. Onları gözetle. Zaten kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir.
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Şimdi onlar azabımızın çarçabuk başlarına gelmesini gerçekten istiyorlar mı?
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
0: Eğer öyleyse şunu bilsinler ki azap onların yurtlarına inerse o uyarılıp da yola gelmeyenlerin varacakları sabah çok fena bir sabah olacaktır. Artık sen bir süre onlardan uzak dur. Başlarına inecek azabı gözetle. Zaten kendileri de yakında gerçeği göreceklerdir.

0: İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır. Sa'd suresi Mekke'de indirilmiş olup 88 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
0: Kafirler bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkar ediyorlar.
1: كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ
0: Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar. Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti.

İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesinden her nedense şaşırdılar ve o kâfirler, bu bir sihirbaz, bir yalancı, işte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış. Bu gerçekten şaşılacak çok tuhaf bir şey, dediler.

İçlerinden önde gelen eşraf takımı derhal harekete geçip, "Hala mı duruyorsunuz? Kalkın, yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin. Bu cidden yapılması gereken bir şeydir," dediler.

0: Biz bu kadar eşraf dururken, kitap gönderilecek bir o mu kalmış? Hayır, hayır. Onlar benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler. Doğrusu onlar azabımı henüz tatmadılar.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ الْوَهَّابِ
0: O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında?
1: اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait? Haydi, ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar.
1: Cundun ma hunalike mehzumun minel ahzab.
0: Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar bir takım döküntü bölüklerden oluşup, buracıkta bozguna uğratılacak başı bozuk bir ordu.
1: كذبت قبلهم

0: Onlardan önce Nuh, Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi.
1: اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابَ
0: Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi.

onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar.

onlar ne derlerse desinler, sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi.

0: Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
0: Biz onun hakimiyetini güçlendirdik. Ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
0: O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu?

0: بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Onlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına birden girince o onlardan ürktü. Onlar da korkma dediler. Biz sadece birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğimiz aramızda adaletle hükmet, haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster.

0: Benim şu din kardeşimin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum. Böyleyken onu da bana bırak dedi ve çenesiyle beni bastırdı.
1: قَالَ

0: Davut, doğrusu senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle o sana haksızlık etmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki. Davut, kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.
1: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır.
1: Ya

Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır.

Göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kâfirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kâfirlerin.

Biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız?

0: Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki, insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar.
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
0: Davud'a evlad olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Hep Allah'a yönelirdi.
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: Hani bir gün ikindi vakti ona durduğunda sakin, koştuğu zamansa süratli safkan koşu atları gösterilmişti.

Onlarla ilgilenip, ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim dedi. Ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra onları tekrar bana getirin deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı.

Biz Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o Allah'a sığınıp tekrar tahtına döndü.

0: Ya Rabbi dedi, affet beni ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lütfet. Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhab'sın.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi.

0: Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağalarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابًا
0: buyurduk. Süleyman, işte bu sana ihsanımızdır. İster dağıt, ister yanında tut. Bu hesapsızdır.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبًا
0: muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır.

0: Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, "Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu," diye yalvarmıştı.
1: Orkud biriclike hâdâ muhteselun bâridû ve şerâb.
0: Eyyub'a, "Ayağını yere vur," dedik. "İşte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su."

Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere ona, ailesini, çevresini ve onların bir mislini lütfettik.

0: Bir de ona, eline bir demet saf al, onunla vur, yemininden dönen durumuna düşme, dedik. Doğrusu biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o. O gerçekten Allah'a yönelirdi.
1: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ
0: Ey Resulüm! Kuvvetli ve basiretli olan o zatları, kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da

0: Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı.
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ
0: İsmail, Elyasa ve Zülküfl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı.
1: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ
0: İşte bu bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir akıbet vardır.
1: Cennet-i adnin mufettahatan lehumul abwab.
0: O güzel yer, kapıları yalnız kendilerine açılmış olan Adn cennetleridir.
1: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
0: Onlar orada kanepelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler.
1: وعندهم قاصرات الطرف أتراب.
0: Onların beraberinde gözleri kocalarından başkasını görmeyen yumuşak bakışlı aynı yaşta güzeller vardır.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ
0: Bunlar hesap günü için size vaat olunan şeylerdir.
1: اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ
0: Gerçekten bu bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki onun asla biteceği yoktur.

0: İşte bu mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir akıbet vardır ki, o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
0: Bu böyledir. İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ
0: Bu böyledir. Daha bunlara benzer başka azaplar da vardır.
1: هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُ
0: İşte şunlar, dünyada körü körüne mahiyetinizde koşup giden güruhtur. Merhaba olmasın, rahat yüzü görmesin o zalimler. Zira onlar cehenneme gireceklerdir.

Tabi olanlar onlara, "Hayır, asıl size merhaba olmasın. Rahat yüzü görmeyin sizler. Bu azabı bize getiren sizsiniz. O ne kötü yerdir," derler.

Sonra hep birden dua edip derler ki, Ya Rabbena, kim bunları önümüze yığdıysa, sen onun azabını kat kat arttır.

0: Azgınlar, neden acaba derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız bir takım adamları burada görmüyoruz. Aklımız sıra onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da, onun için mi kendilerini göremiyoruz?
1: İnne zâlike lehakkun tehâsum ehlin nâb.
0: İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması kesin bir gerçektir.

0: De ki, ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki, tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Rabbus semavati vel ardı ve mâ beynehumel azizul gaffâr.
0: O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. Mutlak galiptir. Çok mağfiret edendir.
1: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ
0: De ki, bu Kur'an pek mühim bir mesajdır. Ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz.
1: مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْاَعْلَىٰ اِذْ يَخْتَصِمُونَ
0: Mele-i Âlâ sakinleri tartışırlarken, kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur.
1: İyuha ileyye illa enma ana nezirun mubin.
0: Şu var ki bana sadece açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor.

0: Bir vakit Rabbin meleklere, ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Onu iyice biçimlendirip, ona ruhumdan üfleyince, hep birden ona secde ediniz.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Meleklerin hepsi secde ettiler.
1: اِلَّا اِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Lakin iblis secde etmedi. O kibirlendi ve kafirlerden oldu.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah buyurdu. İblis, benim ellerimle yarattığım mahlukuma neden secde etmedin? Gururlandın mı? Yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun?

0: Allah, defol oradan, sen artık kovulmuş birisin. Lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ya Rabbi, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin dedi.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah şöyle buyurdu. Haydi sana mühlet verildi.
1: اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
0: Sen belirli bir vakte kadar izinlisin.

İblis, öyleyse dedi, senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlası erdirdiğin kullar bundan müstesnadır.

Allah buyurdu, İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki, cehennemi gerek senin cinsinden, gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım.

De ki, ben de irşat ve risalet hizmetinden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğinden bir iddia içinde bulunan biri de değilim.

0: Bu Kur'an ancak bütün milletler için bir derstir. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi öğrenirsiniz. Zümer Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 75 ayettir. Sure adını 71. ve 73. ayetlerinde geçen ve bölükler anlamına gelen kelimeden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim.
0: Bu kitabın vahyolunup parça parça indirilmesi aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

İyi bilin ki halis din, yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka bir takım hamiler edinerek, biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince, elbette Allah onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kafirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

0: Eğer Allah evlat edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama o bunu dilememiş, evlat edinmemiştir. O bundan münezzehtir, yücedir, tek hakimdir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

O gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksatla yarattı. Devamlı surette geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Güneş ve ayı da sizin hizmetinize veren O'dur. Onlardan her biri belirli bir süreye kadar akarcasına hareket eder. İyi bilin ki O aziz ve gafurdur. Üstün kudret sahibi olup aynı zamanda çok affedicidir.

O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden, erkekli ve dişili olmak üzere 8 çift hayvanın helal olduğunu vahiy ile bildirdi. O sizi analarınızın karnında 3 karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah, bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz?

Eğer inkar edecek olursanız, bilin ki Allah sizden müstağnidir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarının inkara sapmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz, bundan hoşnut olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda hepinizin dönüşü Rabbinize olacak ve O da yaptıklarınızı size tek tek bildirecek ve dilerse bunların karşılığını verecektir. Gerçekten O, kalplerin en derin yerinde olan şeyleri dahi bilir.

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: İnsanın başı derde girince gönülden ona yönelerek Rabbine yalvarır. Ama sonra Allah kendi tarafından ona nimet ve imkan verince, daha önce bütün acziyle gönülden ona yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için ona bir takım şeritler uydurur. De ki, inkârınla biraz oyalan, biraz zevk al bakalım. Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin.

Şimdi iyi düşünün. Böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde ahiretten endişe edip Rabbinin rahmetini umarak kah secdede, kah kıyamda ibadet edenin durumu mu iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı selim sahipleri, sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır.

0: Adam.
1: Benden naklen onlara de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyi işler yapanlar mutlaka iyilik bulurlar. Allah'ın dünyası geniştir. Sadece hak yolunda sabredenleredir ki, ücretleri hesapsız bir tarzda ödenir.

0: De ki, bana din ve ibadetimi yalnız Allah'a has kılarak gönülden ona kulluk etmem emredildi.
1: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
0: Ve yine bana Allah'a teslim olan Müslümanların ilki olmam emredildi.

0: De ki, Rabbime isyan ettiğim takdirde müthiş bir günün azabından endişe ederim.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ
0: De ki, ben ibadetimi yalnız O'na has kılarak, yalnız Allah'a kulluk ederim.

Siz ondan başka dilediğinize kulluk edin. Asıl ziyan edenler, asıl hüsrana uğrayanlar, büyük duruşma günü olan kıyamette hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Unutmayın ki besbelli hüsran budur.

Onların hem üstlerinde hem atlarında ateşten kat kat örtüler vardır. İşte Allah böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım! Bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının.

Tağuta ibadet etmekten kaçınıp, gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. O halde sözü dinleyip, sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele. İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır aklı selim sahibi olanlar.

0: Adem.
1: Lakin Rablerini sayıp kötülüklerden sakınanlar için içinden ırmaklar akan, üst üste odalar ihtiva eden yüksek köşkler vardır. Bu Allah'ın bir vadidir. Allah ise vaadinden asla caymaz.

0: azabın.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirir de onu yerdeki bir takım kaynaklara sevk edip depolar. Sonra da onunla rengarenk çeşit çeşit ekinler çıkarır. Daha sonra onlar kurur. Sen onu sararmış vaziyette görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Elbette bunda aklı selim sahibi olanların alacağı ibretler vardır.

0: Hiç Allah'ın göğsünü İslam'a açması sebebiyle Rabbi tarafından nura kavuşan kimse, kötü tercihinden ötürü fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara. İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.
1: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه

Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edenlerin derileri, onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükûnet bulur. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki onunla dilediğine yol gösterir. Ama Allah'ın şaşırttığı kimseyi ise hiç kimse doğru yola koyamaz.

büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde, kendisini en şerefli uzvu olan yüzüyle azaptan korumak için çabalayan kimsenin haliyle, güven içinde olan müminin durumu hiçbir olur mu? Zalimlere, kazandığınız şeylerin meyvesini tadın bakalım denilir.

Kendilerinden önce geçmiş bazı halklar da peygamberleri yalancı saydılar da hak ettikleri azap onlara hiç farkına varmadıkları, hiç ummadıkları bir yerden geliverdi.

Allah onlara dünya zilletini tattırdı. Ahiret azabı elbette daha müthiştir. Bunu bir bilselerdi.

0: Gerçekten biz, insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye bu Kur'an'da her türlüsünden temsiller getirdik.
1: Kur'an'ın Arabiyen gayra zi'i vecil leallahum yettekûn.
0: Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

İşte şimdi Allah bir temsil daha getiriyor. İki adam var. Bunlardan birincisi birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Olmaz elhamdülillah. Fakat çokları bu gerçeği bilmezler.

0: Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde, Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklam

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Mümin kullarıma de ki en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphesiz şeytan insana apaçık bir düşmandır. İsra suresi 53. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu dile sahip olmadır. Hayır kapılarının ve şer kapılarının anahtarlarından birisi de dildir. Dil mutlaka yerinde konuşturulması gereken bir organdır. Zamansız ve yersiz konuşmaları insanın başına bu dünyada da ahirette de dert açacağı gibi yeri ve zamanı geldiğinde konuşmaması da insanın başına bu dünyada da ahirette de dert açabilir. Dil öyle bir şeydir ki eğer kişi ona sahip olmazsa, yani ona hakim olamazsa, artık kendisine başka bir düşman aramasına gerek yoktur. Çünkü o bu görevi hakkıyla yerine getirir. O öyle bir söz söyler ki gönül yıkar, öyle bir söz söyler ki hane yıkar, öyle bir söz söyler ki ahiret yurdunu yıkar. Değerli Müslümanlar, dilin afetleri pek çoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bana çeneleriyle bacakları arasında olan şeyler hususunda garanti verirse ben de ona cennet hususunda garanti veririm buyurmuştur. Yine bir başka hadiste Allah'a ve ahirete inanan hayır söylesin ya da sussun buyurmuştur. İşte bundan dolayı dilimize dikkat etmeliyiz. Dilimizi gıybetten, kötü sözlerden, hakaretten, alaydan ve boş sözlerden sakındırmalıyız. Çünkü bunlar muhataplarımıza zarar veren ve bize şer getirecek olan şeylerdir. Şayet muhataplarımız Müslüman değillerse söyleyeceğimiz incitici sözler onlarla aramızdaki tebliğ kapılarını kapatır ve onlara İslam'ı tebliğ etme imkanından mahrum kalırız. Bu sebeple belki de bize cenneti kazandırma sebeplerinden biri olan hidayete vesile olma imkanından mahrum kalırız. Şayet muhataplarımız Müslümanlar iseler söyleyeceğimiz incitici sözler onlarla aramızda birçok kötülüğün çıkmasına, kin, nefret ve düşmanlığa sebep olur. Dolayısıyla şeytan araya fitne sokarak, fesat sokarak müminlerin gücünü zayıflatıp onların toplumunu dağıtmış olur. O halde biz müminler birbirlerimizin kusur ve hatalarını dillerimize dolamak yerine onların üzerlerini örtmeli, kardeşlerimize güzel sözler söylemek suretiyle kardeşliğimizi pekiştirmeye çalışmalıyız. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bizler, onun Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir sözüyle amel ederek
emin şahsiyetler olmalıyız. Ebul Kasım el-Kuşeyri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yerine göre susmak olgun kimselerin özelliğidir. Aynı şekilde yeri geldiğinde konuşmak da en şerefli bir özelliktir. İmam Ali radıyallahu anh'ın da şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kişi dil sürçmesinden ölür, ayak sürçmesinden değil. Kişinin sözüyle sürçmesi onun başını giderir, ayağıyla sürçmesi ise onu yavaşlatır. Konuşmayan kimse kurtulmuştur. Suskun, azık hazırlayan kişi gibidir. Bir kimseye niçin susmayı tercih ediyorsun diye sorulduğunda o, ben hiçbir zaman sustuğum için pişman olmadım. Fakat konuştuğumdan dolayı defalarca pişman oldum demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem midesinin, edep yerinin ve şehvetinin şerrinden korunan, bütün kötülüklerden korunmuştur buyurmuştur. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlu sabaha çıktığı vakit bütün azaları dile der ki, bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü sen doğrulur, doğruyu söyler, doğru yolda olursan hepimiz doğrulur ve selamette oluruz. Şayet sen eğrilir, sağa sola saparsan, kayacak olursan hepimiz de eğrililiriz. Muhterem Müslümanlar, selefimiz bu konuda çok dikkatli davranmıştır. Allah onlardan razı olsun. Onlardan bir iki örnek vermek suretiyle onların hassasiyetlerini görmüş olalım inşallah. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh'ı eli ile dilini çekip uzattığını görüp ona ne yapıyorsun diye sorunca Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Başıma gelenler hep bunun yüzünden gelmiştir. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Adem oğlunun hatalarının çoğu dilindendir dediğini işittim demiştir. İbn Mesud radıyallahu anh Safa tepesinde telbiye ediyor ve diline hitaben şöyle diyordu. Ey dil, hayır söyle ki faydalan. Kötülükten sukut et ki nedamet etmeden önce selamet bulasın. Bunu duyanlar kendisine, bu söylediklerin kendi sözün mü yoksa bu konuda duydukların mı var diye sorunca İbn Mesud radıyallahu anh, evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Adem oğlunun hatalarının çoğu dilindendir buyurduğunu işittim demiştir. Yine o İbn Mesud radıyallahu anh devamla Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Değerli Müslümanlar, bu okuyacağımız hadis birçok mesele içinde barındıran çok önemli bir hadistir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle demiştir. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak ameli söyler misin? Efendimiz cevaben buyurdular ki şüphesiz çok büyük bir şey istedin. Senin

hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır. Zekat, sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür, yok eder. Gece namazı da hayırdandır. Sonra şu ayetleri okudu. Onlar yanları yataklarından kalkarak korkuyla ve umutla Rablerine yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Sonra şöyle dedi: sana işin başını, direğini ve en yüce noktasını bildireyim mi? Dedim ki evet ey Allah'ın Resulü. O da işin başı İslam, direği namaz, en yüce noktası ise cihattır buyurdu. Sonra devam ederek sana bütün bunların hepsine nasıl sahip olunacağını söyleyeyim mi buyurdu. Dedim ki evet ey Allah'ın Resulü. O da eliyle dilini tuttu ve dilini tut buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, biz konuştuklarımızdan dolayı da hesaba çekilecek miyiz dedim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ey Muaz, annen senin ölünü görsün. İnsanlar cehenneme yüzleri üstü veya göğüsleri üstü dillerinin işlediği kusurlardan başka bir şeyden mi düşüyorlar zannediyorsun? Tirmizi iman. Değerli Müslümanlar, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de eline, diline ve bütün bedenine sahip olan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Tesettür tarz değil, farzdır. İmanını koruma, yaşama, geliştirme ve gelecek kuşaklara sahih olarak salih amel yoluyla aktarma sorumluluğunu ve duyarlılığını taşıyan her Müslüman, tesettür farzının serbest bir şekilde mümine kadınlar tarafından ihya edilmesine katkıda bulunmakla mükelleftir. Tesettür mümine kadın için imani kazanımlarının tercümanıdır. O aksesuar değil, Allah'ın fermanıdır. Tesettür-ü şer'i kadının omurgasıdır. Tesettürsüzlük dayatması kadını kimliksiz ve kişiliksiz kılmak isteyenlerin girişimidir. Batıla dayanan batının sembollerinden birisi de modadır. Batıla dayanan batının modası bir nevi cehennemin odasıdır. Kur'an tesettürü emrederken kadının zinet ve cazibesinin örtülmesini istemiştir. Zinet zinetle örtülünce karşı cinsin ilgisini çekmesi bakımından kimi zaman daha çekici bir pozisyon çıkarılmış olabilir. O zaman giyinmiş çıplaklar türer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biri de bir takım kadınlar topluluğudur ki bunlar giyinik çıplaklardır. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremeyecekler, kokusu şu kadar, şu kadar yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamayacaklardır." Sahih Müslim, Cennet 53. Bu hadisi şerifte gündeme gelen giyinik çıplaklar, tesettür farzını modernizmden kaynaklanan modanın tarzına dönüştürenlerdir. İşte firavunların, belamların, hamanların yasakladığı, zihinlerden silmek istedikleri tesettür farz olmaktan çıkıp tarza dönüşürse, ülke bir giyinik çıplaklar kampına dönüşür. Tesettürde moda sloganı şekerle kaplanmış zehir gibidir. Bu slogana inanarak yola çıkanın kalbi küfürde kazan dibidir. Tesettür bir fantezi, bir nostalji, bir hobi olmanın ötesinde bir farizadır. Mümine kadın için tesettür, inandığını inandığı gibi yaşamaktır. Mümin olarak inandıklarını inandıkları gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlayanlardır. İşte asrımızda farz olan tesettürü tarza dönüştürenler, yaşadıkları gibi iman etmeye başlayan kimselerdir. Münkir ve müşriklerin kitabına göre meşguliyet içinde olanlar, kendilerini ve çevrelerini tevhidten çalanlardır. Asrımızda Türkiye'li mümine bayanlar tesettürü Ahzab suresi 59, Nur suresi 31'den öğrenmek yerine Armine'den, Vakko'dan, Aker'den, Tekbir'den öğrendikleri günden bu yana farzın değil, tarzın peşindeler. Allah-u Teala tesettürü süslenmek için değil, süsleri gizlemek için farz kıldı. Süslenmek için giyilen tesettür farz değil, tarzdır. Tesettürün maksadı şer'isini gerçekleştiremeyen örtüler ve örtünmeler, maslahata değil, mefsedete hizmet ederler. Altını çizerek diyorum ki, kimin tarafından hazırlanırsa hazırlansın, kimin tarafından desteklenirse desteklensin, tesettür defileleri Kur'an'ın ayetlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine göre çağdaş cariye pazarlarıdır. Müslümanlar arasında mahremiyeti tüketenlerin zafer şölenleridir. Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri olup çağdaş cariye pazarlarına akın ediyorsa, vay bizim halimize, nereden nereye geldik? İnsanın beden ve ruhunu örten asıl elbise takva elbisesidir. Bedenin tesettürü kalbin tesettürüyle, bedenin elbisesi takva elbisesiyle tamam olur. Birisi olmadan diğeri hep eksiktir. Kadının dişiliğini, kişiliğinin ve kimliğinin önüne geçiren örtünme, farz olan tesettür değil, modadan sayılan tarzdır. Farz olan tesettür, kadının kişiliğini, kimliğini, dişiliğinin önüne geçirendir. Kadının vücut hatlarını gösteren daracık örtüler, kadını cazip kılan ve erkeklerin bakışlarını üstüne çeken rengarenk örtünmelerin meşruluğu hususunda hiçbir delil İslam dininin ana kaynaklarında bulunmamaktadır. Müslüman kadının tesettürü Kur'an'da geçen libâs-ü takvadandır. Rabbimiz buyuruyor: "Ademoğulları, size bedeninizi örtecek ve süsleyecek elbiseler hazırladık. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın işaretleridir. Olur ki öğüt alırsınız." Araf suresi 26. Müslüman kadının bedenini erkeklerin şehvetli nazarlarına hazırlayan, pazarlayan örtünmeler tesettür-ü şer'iden sayılmazlar. Bu tip örtünmelere tarz denilebilir ama asla farz denilemez. İnsanın beden ve ruhunu örten asıl elbise takva elbisesidir. Bedenin tesettürü, kalbin tesettürüyle bedenin elbisesi, takva elbisesiyle tamam olur. Birisi olmadan diğeri hep eksiktir. Tesettür hususunda Kur'an'a inanıp bağlı kalanlar, farzı, bağlı kalmayanlarsa tarzı ihya ederler. Bu böyle biline. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
2: Özel Efem.
1: 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: emrettiğim hususlarda bana itaat et, tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür: Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz, cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay ise bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

Muaviye vefat ettikten sonra Abdullah bin Zübeyr Yezid bin Muaviye'ye itaat etmekten vazgeçti. Açıkça ona küfrediyordu. Bu Yezid'in kulağına gidince o eli zincirlerle bağlı olduğu halde bana getirilecektir şeklinde yemin etti. Bunun üzerine İbn-i Zübeyr'e sana altından bilezikler yapalım, kollarına takalım, elbiselerini de onların üzerine giyersin. Böylece Yezid'in de yemini yerine gelmiş olur. Senin için sulh etmek daha güzeldir dediler. Abdullah, Allah onun yeminini kefaretlendirmesin dedikten sonra haktan başkası için vuruşamam ve haktan diliyorum. Ancak taş eğiticinin dişleri için yumuşarsa ben de yumuşarım anlamında bir şiir okudu. Sonra Allah'a yemin ederim ki izzet içerisinde bir kılıç darbesi benim için zillet içinde bir kamçı darbesinden daha güzeldir dedi. Bunları söyledikten sonra halkı biata davet etti. Muaviye oğlu Yezid'e muhalif olduğunu açıkça ortaya koydu. Yezid bin Muaviye, Müslim bin Ukbe el-Mürri kumandası altında Şam'dan bir ordu gönderdi. Kumandana Medine ehliyle savaşmasını emretti. Medine'yi hallettikten sonra Mekke'ye girmesini istedi. Müslim bin Ukbe Medine'ye girdi. O gün Medine'de bulunan sahabilerin hepsi kaçtılar. Medine'de çok insan öldürüldü. Sonra Medine'den ayrıldı. Mekke'ye giderken yolda öldü. Yerine Hüseyin bin Numeyr el-Kindi'yi tayin etti ve Hüseyin'e hitaben ''Ey Berzahatül Himar'ın oğlu, Kureyş'in hilelerinden sakın. Onlarla ancak mızrak vurmak ve kılıçla başlarını kesmek şeklinde savaş.'' dedi. Böylece Hüseyin Mekke'ye vardı. İbn-i Zübeyr'le birkaç gün savaştı. Hüseyin bin Numeyr'e Yezid bin Muaviye'nin öldüğü haberi geldi. Hüseyin bin Numeyr orduyu bırakıp kaçtı. Yezid bin Muaviye öldükten sonra Mervan halifeliğini ilan etti. Sonra Mervan da öldü. Bu sefer Abdülmelik halifelik makamına geçti. Şamlılar ona itaat ettiler. Minbere çıkarak İbn-i Zübeyr'i kim bana getirecek dedi. Haccac ayağa kalkarak ey müminlerin emiri ben getiririm dedi. Abdülmelik onu susturdu. Sonra sorusunu tekrarladı. Kim İbn-i Zübeyr'i getirir dedi. Haccac yine ayağa kalktıysa da onu yine susturdu. Sonra kim İbn-i Zübeyr'i getirir dedi. Haccac yine ey emir el müminin ben rüyamda Abdullah bin Zübeyr'in cübbesini sırtından çıkarıp kendim giydim. Onu yeneceğime inanıyorum dedi. Böylece Abdülmelik Haccac-ı Zalim'e bir sancak bağladı. Onu askerle beraber Mekke'ye gönderdi. O Mekke'ye İbn-i Zübeyr'le mücadele etmek üzere vardı. Orada savaştılar. İbn-i Zübeyr Mekkelilere şu iki dağı onlara kaptırmayınız. Çünkü bu iki dağ oldukça siz aziz ve galipsiniz dedi. Fakat kısa bir zaman sonra Haccac ve beraberindeki askerler Ebu Kubeys'in üzerine çıktılar. Haccac Ebu Kubeys'te mancınık kurdu ve taşları İbn-i Zübeyr'e atarak Kabe'yi vuruyordu. Mescid-i Haram'da bulunan İbn-i Zübeyr'e ve diğer arkadaşlarına taş yağdırıyordu. Ertesi gün İbn-i Zübeyr'in şehit olacağı gün gelince annesine gitti. Annesi Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma'ydı. Tam 100 yaşındaydı. Daha bir dişi bile düşmemişti. Gözleri görüyordu. Esma oğlu Abdullah'a ''Ey Abdullah savaşında ne yaptın?'' diye sordu. Abdullah ''Savaş şu şu noktalara gelmiştir.'' diyerek durumu arz etti ve gülerek ''Kesinlikle ölümde rahat vardır.'' dedi. Annesi ''Ey oğul olur ki sen benim için ölümü istiyorsun. Ben iki şeyden birisini görmeden ölmek istemiyorum. Ya sen halife seçileceksin, gözüm aydın olarak gideceğim veya sen şehit edileceksin, Allah seni defterine yazacaktır dedi. Sonra Abdullah annesine veda edip çıkarken annesi ona ey oğul sakın dininin herhangi bir hasletini ölüm korkusundan vermeyesin dedi. Abdullah annesinin yanından çıktı. Mescid-i Haram'a girdi.
Hacerül Esved'i korumak için önüne iki kanatlı bir kapı yaptırmıştı. O kapının arkasına geçerek kendini koruyordu. O sırada birisi yanına gelerek "Sana Kabe'nin kapısını açalım mı?" dedi. İbn-i Zübeyr tepeden tırnağa kadar adamı süzdü ve "Sen arkadaşını her şeyden koruyabilirsin. Fakat ölümden koruyamazsın. Üstelik burayla Kabe arasında hürmet bakımından fark yoktur. Yemin ederim ki sizi Kabe'nin örtüsüne tutunmuş olarak görseler yine de öldürürler," dedi. İbn-i Zübeyr'e "Sulh için neden bunlarla konuşmuyorsun?" denildi. İbn-i Zübeyr "Artık sulh zamanı mıdır? Allah'a yemin ederim ki onlar sizi nerede görürlerse hepinizi keserler," dedi. "Ben zelil ve hor bir hayatı hiçbir zaman istemem. Ölümden kurtulmak için hiçbir merdivenden çıkmam. Her nereye gitsem ölüm saçan oku elimden bırakmam," anlamında bir şiir okuduktan sonra adamlarına "Herhangi biriniz yüzünüzü koruduğunuz gibi kılıcınızı da koruyunuz. Onu kırıp da kadınmış gibi nefsinizi silahsız müdafaa etmeye kalkışmayın. Yemin ederim ben hangi savaşta bulunduysam mutlaka birinci safta olmuşumdur. Herhangi bir yaradan elem duymadım. Eğer acı duyduysam bu da tedavi olurkendir," dedi. Onlar bu haldeyken birkaç kişi Beni Cumah kapısından Mescid-i Haram'a girdi. Onların içinde Esved de vardı. İbn-i Zübeyr beraberinde iki kılıçla onlara hücum etti. Evvela Esved'le karşı karşıya geldi. Kılıcıyla ona ayağını koparıncaya kadar vurdu. Esved ona "Ey zina edici kadının oğlu" şeklinde hitap edince İbn-i Zübeyr "Ey Ham'ın oğlu, Ebu Bekir'in kızı Esma mı zina edicidir?" dedi. Bundan sonra kılıcıyla onları mescitten çıkardı ve geri geldi. Baktı ki Beni Sehm kapısından bir grup girmektedir. Bunların kim olduğunu sorunca "Bunlar Ürdünlülerdir" cevabını aldı. Onlara hücum ederek "Sel gibi gelen bir hücumdan haberim yoktur. Bu hücumun toprağı akşama kadar ortalıktan çekilmez" anlamında bir şiir okudu. Onları da mescitten çıkardı. Baktı ki Beni Mahzum kapısından girenler vardır. Onlara hücum ederek "Eğer benim düşmanım, hasmım bir kişi olsaydı onun hakkından gelirdim" anlamında bir şiir okudu. Mescidin tabanında İbn-i Zübeyr'in yardımcıları vardı. Onun düşmanlarına tuğla atarlardı. İbn-i Zübeyr onlara hücum ettiğinde yukarıdan gelen bir tuğla başına isabet ederek yardı. Bunun üzerine "Bizim kanlarımız topuklarımızın değil ayaklarımızın üzerine damlar" diye bir şiir okudu. Sonra durdu, iki kölesi onun üzerine yığıldı ve "Köle efendisini korur" dediler. Sonra Şam askerleri ona doğru gelerek başını cesedinden ayırdılar. Ümmü Seleme şöyle anlatıyor. Seleme bin Hişam'ın karısına, "Seleme'nin Hazreti Peygamber'le namaz kılmaya geldiğini göremiyorum. Sebebi nedir?" diye sordum. Bana, "Vallahi dışarı çıkamıyor. Her çıktığında halk, 'Ey kaçaklar, siz Allah yolunda savaştan kaçtınız' diyorlar. O da evde oturmaya mecbur kaldı," dedi. Çünkü Seleme bin Hişam, Halid bin Velid'le beraberken Mu'te Savaşı'ndan kaçmıştı. Abdullah bin Ömer şöyle anlatıyor. "Ben Hazreti Peygamber'in gönderdiği askeri birliklerden birisinde bulunuyordum. Halk birbirlerine gidip geldiler. Kaçış planlıyorlardı. Ben de kaçanların arasındaydım. Sonra pişman olup, 'Ne yapalım? Biz savaştan kaçtık ve Allah'ın öfkesini davet ettik.' dedik. Önce Medine'ye gidip geceyi evimizde geçirelim," dedik. Fakat bu düşünceden vazgeçerek durumumuzu Hazreti Peygamber'e anlatalım. "Eğer tevbemiz varsa ne âlâ. Aksi takdirde başımızı alıp gideriz," dedik. Böylece biz öğle namazından önce Hazreti Peygamber'e geldik. Hazreti Peygamber çıktı ve
siz kimlersiniz dedi. Biz savaştan kaçanlarız dedik. Hazreti Peygamber, hayır, siz kaçanlar değil, belki merkeze dönüş yaparak tekrar savaşa gitmek isteyenlersiniz. Ben sizin merkeziniz ve yardımcınızım. Ben Müslümanların merkeziyim buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in elini öptük.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Abdullah bin Zeyd, Hazreti Ömer'e geldiği zaman Ömer hücremin önünden geçiyordu. Ona, "Ey Abdullah bin Zeyd, ne var?" diye sordu. O, "Ey müminlerin emiri, haber sana geldi," dedi. Abdullah bin Zeyd, Hazreti Ömer'in yanına vardığında, ona savaşa katılan Müslümanların haberini verdi. Bir olayda hazır bulunup da o olayı Abdullah bin Zeyd'den daha iyi anlatan bir kimse görmedim. Kaçan Müslümanlar geri geldiklerinde Hazreti Ömer, muhacir ve ensarın savaştan kaçtıkları için çektikleri ızdırabı gördü. Onlara, "Ey Müslümanlar, ızdırap çekmeyiniz, ben sizin merkezinizim, siz kaçmadınız, bana geldiniz," dedi. Muaz el-Kari, Beni Neccar'dan bir zattı. Ebu Ubeyd Köprüsü Savaşı'nda hazır bulunmuş ve kaçmıştı. Ne zaman Enfal Suresinin 16. ayetini okusa ağlardı. Hazreti Ömer ona, "Ey Muaz, ağlama. Ben senin merkezinim. Sen kaçmadın. Bana dönüş yaptın. Benimle birleştin," diyordu.

Hazreti Ömer Sa'd bin Ubeyde, bu zat Hazreti Peygamber'in ashabındandır, güzel Kur'an okuduğu için ona El-Kari diyorlardı. Bu isim ondan başka kimseye verilmemişti. Sen Şam'a gitmek ister misin? Müslümanlar orada azaldı. Düşmansa azgın bir şekilde saldırmaktadır. Umulur ki savaştan kaçma günahını telafi edersin, dedi. O da, hayır, Şam'a gitmem. Ancak kaçtığım memlekete giderim. Benim başıma bunu getiren düşmana karşı savaşırım, dedi ve Kadisiye'ye gitti. Orada şehit oldu. Eslem kabilesinden bir genç, Hazreti Peygamber'e gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, cihada gitmek istiyorum. Fakat malım yoktur ki tedbirimi göreyim.'' dedi. Hazreti Peygamber ona, ''Ensardan falan zata git. O hazırlanmış ve hasta olmuştur.'' Ona, ''Peygamber sana selam ediyor. Silahlarını sana versin.'' diyor, dedi. Genç gidip Hazreti Peygamber'in emrini ona söyledi. Adam karısına, ''Hazırladıklarımı getir, bu gence ver. Sakın onlardan bir şeyi vermemezlik etme. Eğer böyle yaparsan onların sana hiçbir hayrı olmaz.'' dedi.

Bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi ve "Bineğim yorulduğu için beni taşıyamıyor. Bana bir binek ver," dedi. Hazreti Peygamber "Benim yanımda yok," deyince bir kişi "Ey Allah'ın Resulü, ben ona binek verecek birisini göstereyim mi?" dedi. Hazreti Peygamber "Kim bir hayırlı işin yapılmasına rehberlik ederse o hayrı yapanın ecri kadar Allah ona da ecir verir," buyurdu.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik. Savaş hali ve bütün kuvvetlerin Müslümanlara karşı toplanması. Tehlike sadece Resulullah Aleyhisselam'ı değil, genel olarak bütün Müslümanları kapsıyordu. Ubey bin Ka'b rivayetinde şöyle demiştir: Resulullah Aleyhisselam ve ashabı Medine'ye geldiklerinde Ensar onları kabul edip barındırdığında bütün Araplar iki tarafı da dışladılar. Onun için silahlarıyla geceleyip silahlarıyla sabahlıyorlardı. Bu, İslami hareket gençlerinin anlamaları gereken çok önemli bir özelliktir. Özellikle küfür düzenlerini yıkmak için düşmanlara karşı koyan Müslümanların gönüllerine hakim olan inanç, muharekenin zamanı, düşmanla hesaplaşma, düşmanları yenilgiye uğratarak inananların nihai hedefini gerçekleştirmektir. Fakat bu muharekeyle işin burada bittiğini sanmaktadırlar. Onlara göre bütün bunlar olduktan sonra yeryüzünün bütün kuvvetleri baş eğecek ve İslam devletinden korkacaklardır. Gerçekte ise durum bu hayallerden çok daha değişiktir. Resulullah Aleyhisselam'ın bütün savaşları, gazveleri ve akınları İslam devletinin kurulmasından sonradır. Eğer İslami hareketin İslam devletini kurması için bütün güçlerini seferber etmesi gerekiyorsa, bunu İslam devletinin kurulmasından sonra onu muhafaza etmek için kendi güçleriyle beraber yeryüzünün doğu ve batısındaki bütün Müslümanların güçlerini de seferber ederek yapması gerekir. Resulullah Aleyhisselam'ın liderliğinde yeryüzünde ilk İslam devleti kurulduğu zaman 15 yaşını dolduran her Müslüman savaşa asker olarak katılıyordu. Müslümanlara cihat farz olduktan sonra durum bu şekildeydi. Fakat bu dinin yüceliğinden ve bu akidenin muhteşemliğindendir ki bu askerlik mecburi değil, gönüllü askerlikti ve Müslümanlar savaşa katılmak için yarışıyorlardı. Eğer münafıkları istisna edecek olursak, Müslümanların genç yaşlı bütün gençleri savaşa seferber olmuştu. Müslümanlar ilk günlerinde, her an Medine'ye hücum ihtimali bulunan o zor günlerde, silahlarıyla yatıp silahlarıyla sabahlıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'a, onu çocukları ve ailelerini korudukları gibi koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Ve onlar Allah'a verdikleri sözde durdular. Müslüman yöneticilerin hesaplarını çok iyi yaparak hazırlanmaları gerekir. Gençlerine düşmana karşı kazanılan birinci savaşın düşmanla olan bütün mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini anlatmalı, durumu gerçekçi olarak ele alıp birinci raundun bittiği ve ikinci merhaleye başlamak için gayret göstermeleri gerekeceğini belirtmelidir. Cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir. İslami hareketin yöneticileri, İslam düşmanları ile mücadele etmek ve mücadeleye devam edebilmek için silah, mal, levazım ve insan gücüne varıncaya kadar mücadelenin gerektiği her şeyin hazırlığını yapmalıdır.
2: Özellik. Düşmana harp açılması. Harp sanatında çok meşhur olan bir kural vardır: en iyi savunma hücumdur denilir. Kureyş Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaş açmaya kararlıydı. Bunun üzerine ilk adımı Resulullah Aleyhisselam attı. Bunun için ilk senesinin tamamı Kureyş kafilelerine hücumla geçti. Resulullah Aleyhisselam tam 8 tane akıncı bölüğü hazırlayıp savaşa göndermişti. Bunların hepsi Kureyş kafilelerini vurmak içindi. İçlerinden sadece birisi Kerz bin Cabir el-Führi'nin yaptığı hücuma cevap olarak gönderilmişti. Bu akıncı birliklerin gönderilmesi hicretin birinci yılının Ramazan ayından hicretin ikinci yılının Ramazan ayına kadar sürdü. Bu akıncı birliklerinin komutanlarının hepsi muhacirlerdendi. Komutanların hepsinin muhacirlerden seçilmesi bu savaş için dört açıdan anlam kazanıyordu. Birincisi, Ensar'la yapılan antlaşma hakikatte Resulullah Aleyhisselam ve ashabını Medine'de korumayı içeriyordu. Bu akıncı birlikleri ise kafileleri Medine'nin dışında bastırıyorlardı. İkincisi, Mekke döneminde 13 sene boyunca ellerini bir şeye bulaştırmamakla emrolunan dava gençlerinin
1: savaş için eğitilmeleri gerekiyordu. Üçüncüsü, Kureyşlilerin Mekke'de baskı altında tuttukları muhacirlerin gevşek ve zayıf olmadıklarını, aksine kendileriyle savaşa girmeden önce bir hesap yapılması gereken etkili ve büyük bir güce sahip olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Dördüncüsü, davaya karşı bu kadar hırsın bir tavır takınan Kureyş'in yaptığı işin vebalini çekmesi, acısını yudumlaması gerekiyordu. Müslümanların Şam'a giden kafileleri yoluyla hayat damarlarına hakim olmaları dışında ticaret ve menfaatlerinin rüzgarın önünde olduğunu ve yaz yolculuğunun kendileri için neticesi çok vahim bir yolculuk haline geldiğini Kureyş'e bildirmeleri gerekiyordu. Bugün İslam devletini kurma yolunda ciddi bir şekilde ilerlemekte olan İslami hareket, tağuta karşı olan savaşında onun yuvasına atılmalı, sistemini sarsmalı, altındaki toprağı sallamalı ve kökünden söküp atmaya çalışmalıdır. İslami hareket, çıkışlarını yapabileceği ve kuvvetli oldukları yerlerde düşmana acı darbeler indirecek akıncı birliklerini yayabileceği emin bir yere sahip olmaksızın bunu başaramaz. İslami hareket zaman zaman bazı tağuti sistemlerle sulh yapıp onların topraklarından savaşta çıkış merkezi olarak istifade etmek zorunda kalabilir. Bu merhalede mücahit dava gençleri mücadelenin en seçkin özüdürler ve savaşın ilk yakıtıdırlar. İslami hareket şehit kafileleriyle iftihar etmektedir. Bu kafilelere ve akıncı birliklerine her gün yenileri eklenerek düşmanın kalbine en ağır darbeleri vurmaktadırlar. İslami hareket Allah'ın katında saydığı bu yüce kahramanlık ve fedakarlıklarla iftihar etmektedir. İslami hareketin bu tip vakalarının hatırlatılmasındaki amaç, düşmanın azminin ve gücünün bu hareketlerle nasıl kırıldığını belirtmek ve gençleri düşmanla olan amansız savaşımızda bu mübarek kervanın peşinden götürebilmek ve bu sancağın ışığı altında yollarını bulmaya davet etmektir.
2: İkinci özellik, karşılaşma öncesi Müslümanların çizgilerinin belirginleşmesi. Devletin İslam devleti olduğunu belirleyen ittifak sözleşmelerine ek olarak Müslümanların diğer insanlara karşı tek bir ümmet oldukları belirtilmişti. Müslümanların belirginleşmesi iki merhaleden geçmiştir. Birinci merhale, kitap ehline karşı güzel muamele yapılma merhalesiydi. Bu tip bir muamelede güdülen en büyük hedef onların kalplerini İslam'a ısındırmak ve onları İslam'a davet etmekti. Çünkü onlar her şeyden önce kitap ehliydiler. Evs ve Hazreç'ten oluşan Medine halkına Resulullah Aleyhisselam'ın geleceğini söyleyerek onları tehdit ediyorlardı. Bunun için inanca dayalı meseleler dışında olmak kaydıyla Resulullah Aleyhisselam onlara güzel muamele yapıyor ve çoğu işlerde onlara muvafakat ediyordu. Özellikle sosyal adet ve gelenekler meselesinde, hatta saçını taramasında bile. Yönetimle ilgili meselelerde de onlara muvafakat etmeye özen gösteriyordu. Müslümanlara aşure orucunu tutmalarını emrettiği zaman şöyle dediğini biliyoruz: "Biz Musa'nın sünnetini ihyaya sizden daha evla ve hak sahibiyiz." İkinci merhale. Bu merhale Yahudilerin Müslümanlara karşı şiddetli ve kindar savaşlarını ilan ettiklerinde ortaya çıkmıştır. Yahudilerin bu tavırlarından sonra Resulullah Aleyhisselam her şeyde onlara muhalefet etmeye özen göstermiş, Müslümanların adetleriyle, giyimleriyle ve ibadetleriyle tam olarak belirginleşmelerini sağlamıştır. Ehli kitap hak yoldan sapıp onu inkar ettiklerinde Müslümanların gönüllerinde onlara karşı duydukları saygıyı söküp atmak için böyle davranmıştır. Allah katından onlara kendilerinde olanı tasdik eden bir kitap geldiğinde onlar bundan önceleri inkar edenlere karşı kendilerine yardım gelmesini beklerlerken bildikleri gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun. Bakara suresi 89. ayet. Müslümanların bu belirginleşmeleri birçok yönden özgün bir hale geldi. Bu netleşmenin çoğu Bedir gazvesinden önce tamamlandı. Bütün bunlar Allah'tan gelen emirlerle ve bu ayrıcalığı isteyen Kerim peygamberinin isteğine icabeten oluyordu. Bununla ilgili olarak Makrizi'nin İmtaul Esma adlı kitabında zikrettiği olayları kaydediyoruz. 16 ay sonra Şaban ayında
1: 17 ay sonra olduğu da söylenilir. Kıble, Beyt-i Makdis cihetinden Kabe cihetine çevrilmiştir. Şeriatte ilk iptal edilen hüküm kıble ile ilgili olan hükümdür. Kıblenin Bedir Savaşı'ndan 2 ay önce Recep ayının ortalarında pazartesi günü güneşin zeval vaktinde değiştirildiği söylenmektedir. Bu esnada Resulullah Aleyhisselam Seleme oğullarının mescidindeydi. Beyt-i Makdis'e doğru olan kıble üzerine ashabıyla beraber öğle namazını kılarken ikinci rekatı tamamladıktan sonra namazından dönerek Kabe cihetine yöneldi. Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin yerine geçmiş oldu. Bu mescid, Mescid-i Kıbleteyn, iki kıble mescidi diye isimlendirilir. Kıble yönünün değiştirilmesinin ikinci yılda Şaban ayının ortasında, çarşamba günü öğle vaktinde Bera bin Mağrur'un evinde namaz kılarken olduğu da söylenir. Sabah namazında değiştirildiği de söylenmektedir. Bütün rivayetler aşağı yukarı aynı olup hicretten 16 veya 17 ay sonra hicri 2. yıl içerisinde Recep veya Şaban ayında kıble yönünün değiştirildiğinden bahsetmektedir. Kıblenin değiştirilmesinin İslam ve Yahudi toplumlarının her ikisinde de çok büyük yankıları oldu. İki grup arasındaki bütün ortak noktaları bitirdi. Bu durumun tesirini anlayabilmemiz için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bu olay hakkında aşağı yukarı 10 ayet indirdiğini bilmemiz yeterlidir. Bu olayın gerçekleşmesinde yüce bir hikmet, Müslüman ve kafiriyle bütün insanlara bir imtihan vardı. Müslümanlar, "Biz buna inandık, her şey Rabbimizin katındandır," dediler. Onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kulları olduklarından olay kendilerine ağır gelmemişti. Müşriklere gelince, "Onları üzerinde bulunmuş oldukları kıblelerinden çeviren nedir?" dediler. Münafıklarsa, "Eğer birinci kıble gerçekten haksa onu bıraktı. Eğer ikincisi haksa demek ki batıl üzereydi," dediler. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldikten sonra tam 16 ay Yahudilerin kıblesi olan Beyt-i Makdis'e yönelmişti. Cenab-ı Allah'ın kendisini Kabe'ye yönlendirmesini istiyordu ve bu isteğini Cebrail Aleyhisselam'a bildirdi. Cebrail Aleyhisselam da, "Ben sadece bir kulum, Rabbine dua et ve bunu ondan iste," dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam yüzünü devamlı göğe çevirerek bunu Rabbinden istedi ve Allah-u Teala, "Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Ey Muhammed, hoşnut olacağın kıbleye seni elbette çevireceğiz. Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir." Bakara 144 mealindeki ayeti celileyi nazil etti. Böylece Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ayrım tamamlanmış oldu. Müslümanların Mescid-i Haram'a doğru olan kendilerine has bir kıbleleri oldu. Bu olay Yahudilerin kalbini kin ve nefretle doldurdu. Kur'an-ı Kerim, "İnsanların beyinsizleri, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir?" diyecekler. De ki, "Doğu ve batı Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola eriştirir." Bakara 142 kavliyle onlara cevap verdi. Söz konusu durumun gerçekleşmesi Peygamber Aleyhisselam'ın kalbindeki derin arzuya bir cevaptı. Allah-u Teala'nın "Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Hoşnut olacağın kıbleye seni elbette çevireceğiz." kavli bu manayı desteklemektedir. Bu olay aynı zamanda Kureyş'te olan savaşın şiddetleneceğinin bir belirtisiydi. Mescid-i Haram Müslümanların kıblesiydi. Fakat Kureyş'in egemenliği altındaydı. Putperestlik oraya her şeyiyle yerleşmişti ve kurtarılması gerekiyordu. Böylece Müslümanların bakışları ikinci bir kez yeni bir bakış açısıyla yine oraya yöneldi. Bu bakış oraya dönmenin ve orayı putperestliğin pisliklerinden kurtarmanın bütün ısrarlı manalarını taşıyordu. Şaban ayında safların netleşmesi bununla kalmadı. Namaz kıblesindeki hususileşmeye ek olarak oruçta da hususileşme meydana geldi. Aşure günü Müslümanların oruç günüydü. Müslümanlar en azından bir sene bu orucu tuttular. Bu oruç onlara farzdı. Yeryüzündeki tüm müminlere göre orucun asli manası bir olmasına rağmen birbirinin peşi sıra gelen ayetler

tutar. Oruca dayanamayanlar bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara 184. Bu iki ayeti celile oruç ayına ait bir özelleştirme ve ayrıcalıktan bahsetmese bile bu iki ayetin hemen peşinden gelen ayeti kerime bu manayı desteklemektedir. Ramazan ayı ki onda insanlara yol gösterici olarak Kur'an, hak ile batılı ayıran ve yol gösteren açıklayıcı belgeler olarak indirildi. Sizden kim bu ayı görürse onda oruç tutsun. Bakara 185. Bu ayeti celilenin inmesinden itibaren Ramazan ayı Müslümanların oruç ayı oldu. Önceden de müminler arasında namazın olduğu gibi orucun öz manası da uygulanıyordu. Kıblenin değişmesi ise sembollerin ayrılması ve İslami hüviyetin belirlenmesi anlamına geliyordu. Sen kitap verilenlere her türlü delili getirsen de yine onlar senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Bakara 145. Bu dine girmeleri umuduyla kitap ehlini idare etmek ve yumuşak davranmak dönemi bitmişti. Onlar Allah-u Teala'ya ve onun elçisine harp ilan edip onu ve kendilerinde olanı tasdik ederek inen kitabı inkar etmişlerdi. Bu andan itibaren onları idare etmek yersizdi. Andolsun ki eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan şüphesiz o zaman zulmedenlerden olursun. Bakara 145. Kıblede ve oruç ayında bir özelleştirme olduğu gibi zekat farizasında da özelleştirme olmuştu. Yeryüzündeki bütün müminlere genel olarak zekat ve sadakalar verilmesi emrolunmuştu ve hepsi için geçerliydi. Fakat şimdi Müslümanlara göre yeni bir şekil alıyordu. Fıtır sadakası için belirli bir nisap, ölçü ve aynı zamanda zekat içinde çok açık ve karmaşık olmayacak biçimde nisaplar belirlenmişti. Nisab, şer-i şerifin bir şey hakkında tayin etmiş olduğu ölçü ve miktardır. Böylelikle namaz, oruç ve zekatta bir özelleştirme görüyoruz. Bu tam anlamıyla Müslümanların diğer bütün insanlardan ayrı bir ümmet olduğunu vurgulamaktadır. Yahudiler Allah katından gelen hakkı inkar etmişlerdi. Şaban ayındaki bu gelişmeler durumu tehlikeli ve ayrıcı bir aşamaya sokmuştu. Bu gelişmeler aynı zamanda Allah-u Teala'nın Furkan diye isimlendirdiği büyük Bedir gazvesi için bir düzenlemeydi. Furkan, hak ile batılı ayırt eden anlamına gelir. Allah-u Teala kitabını Furkan olarak isimlendirdiği gibi Bedir gazvesini de Furkan olarak isimlendirmiştir. Bedir gazvesinden önce indirilen ve Bedir gazvesine bir ortam hazırlayıcı mesabesinde olan bu şer'i hükümler bize İslami hareketin yararlanabileceği çok önemli dersler vermektedirler. Günümüzde İslam düşmanlarına karşı savaşan İslami hareketin bu icraat ve hazırlıkları yapmış olması gerekir. İslami hareket bu özelleşme ve ayrıcalığın gerçekleştiğinden emin olmalı, dava gençlerini bu açıklık içinde ve diğer insanlardan bağımsız olarak yetiştirmelidir. İslami hareketin tağuta savaş ilan etmesinden önce her Müslümanın evini dolduran radyo ve televizyonun yerini alan İslami marşların hareketin saflarında yayıldığını gördük. Bu nesil o marşların İslami besteleriyle ayrıcalıklı olarak yetişti. Bu marşlar onlara cihadı ve yeryüzünde İslami devlet için çalışmayı hatırlatıyorlardı. Allah yolunun davetçileri bu İslami ve cihadi edebi kazanmakla ve onun kayıtlarını elden ele değiştirmekle kendilerini gazete, dergi ve radyodaki fikirlere ve cahiliye değerleriyle yaşamakta olan bütün insanlardan ayıran bu asalet ve özelleştirmeyi temsil eder oldular. İslami edep ve terbiye davetçilerin kalplerine doğru yol aldı. Kalplerinde savaş alevlerini tutuşturdu. Kendilerine savaşın özelliklerini belirledi. Bu durum, tağutlara karşı savaş ilanının bir belirtisiydi.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ufi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Müminun suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 45. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 45. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Rabbimiz bundan önceki ayetlerinde önceki toplumlara gönderdiği elçilerinin toplumlarıyla kavgasını, o toplumların Allah elçilerine karşı takındıkları olumsuz tavırları anlatmıştı. Şimdi 45. ayeti kerimesinde de sözü Musa Aleyhisselam'a getirdi ve bakın şöyle buyurdu. Thumma arsalna Musa ve ahahu Harun bi ayatina ve sultanin mubin. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u da ayetlerimizle bir sultanı mübinle, apaçık bir delille, apaçık bir haklılıkla ila firavune ve meleihi, firavun ve toplumuna gönderdik. Firavun ve melesine gönderdik. Festekberu, onlar Musa Aleyhisselam karşısında, Musa Aleyhisselam'ın kendilerine getirdiği Allah ayetleri karşısında müstekbir davrandılar. Eyvallahsız davrandılar, ihtiyatsız davrandılar, kibirli davrandılar. وَكَانُوا قَوْمًا عَال۪ينَ Zaten onlar üstünlük taslayan, yücelik iddiasında bulunan şımarık bir toplumdu, azgın bir toplumdu. Musa Aleyhisselam Firavun ve toplumuna geldi, Firavunu ve toplumunu Allah'a kulluğa davet etti. Dedi ki ey Firavun, gel Müslüman ol ve kurtul. Ben Rabbinizin size elçisiyim. Müslüman ol ve kurtul. Eğer Müslüman olmazsan, hiç olmazsa şu yıllardır köleleştirdiğin, kanlarını emdiğin, iliklerini kemirdiğin, şahsiyetlerini bitirdiğin, ırzlarını ve namuslarını kullandığın, şu köleleştirdiğin İsrailoğullarını ver bana, ben onları götüreyim dedi. Ama Firavun ve toplumu müstekbir davrandı. Musa Aleyhisselam'la da, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Allah mesajıyla da ilgilenmedi. Musa Aleyhisselam'a da Allah ayetlerine de değer vermedi. Kitabımızın başka suresinde, başka surelerinde detaylı bir biçimde konu anlatılır. Musa Aleyhisselam iki mucize gösterdi. Bir yedi beyza ayeti, bir de asa ayeti gösterdi. Ama Firavun üstünlük tasladı, gururlu, kibirli davrandı. Kitabımızın bir başka suresi, Nazi'at suresi, Firavun'un üstünlük taslamasını, müstekbir davranışını şöyle anlatıyordu. Fekale ene rabbukumul a'la. Firavun toplumunun karşısına geçip dedi ki, toplumunu insanları küçümseyerek, onları aşağılayarak dedi ki, ben sizin en yüce Rabbinizim. Firavun tanrılık iddiasında, Rablık iddiasında bulundu. Elbette Firavun böyle deyince melek grubu da, yani Firavun'un yardakçıları, alkışçıları, şakşakçıları da şöyle diyorlardı. İşte Tanrımız, işte bizim en büyük Tanrımız. Ne mutlu bize ki biz böyle büyük bir Tanrı'nın kullarıyız. Yaşa var ol diye onlar da Firavun'u pohpohluyorlardı. İşte Firavun da toplumu da Musa Aleyhisselam'ı reddettiler. Fekezzebuhuma, her ikisini de yalanladılar. Fekanu minel muhlekin, ve helak olanlardan oldular. Tıpkı kendilerinden önceki Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi, Lut Aleyhisselam'ın toplumu gibi, Nuh kavmi gibi, peygamberi reddederek, peygamberin Allah'tan getirdiği mesajı reddederek onlar helak olanlardan oldular. Biliyorsunuz Kızıldeniz'de hepsi boğulup gitti. Bakın Rabbimiz burada kısa ve özet olarak bize bir bilgi sundu. Zaten mesele ne Musa Aleyhisselam'ı anlatmaktı ne de Firavun'u hikaye etmekti. Mesele neydi? Mesele bize bizim kulluğumuzu anlatmaktı. İşte bize bizim kulluğumuzu anlattığı bir bölümde Rabbimiz böyle bir örnek sunuverdi ve bakın bu bölümde bize şunları söyledi. Yeryüzünde Allah'la savaşanlar, yeryüzünde Allah'ın diniyle savaşanlar, Allah'ın elçilerine karşı savaş açanlar, Allah'ın mümin kullarını ezmeye, köleleştirmeye çalışanlar, onların inanç ve ibadet özgürlüklerini kısıtlamaya çalışanlar, güçleri ne olursa olsun, orduları ne olursa olsun, yeryüzünün en süper askerlerine sahip de olsalar, sonunda onlar helak olmak zorundadırlar. Sonunda onlar Allah'ın helak yasasının mahkumu olmak zorundadırlar. İşte Rabbimiz bu bölümde bize kulluğumuzu anlattığı bu bölümde bu örneği sunuverdi. Ondan sonra bakın şöyle buyurdu. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Muhakkak ki biz Musa'ya kitabı verdik. Buradaki kitaptan kasıt Tevrat'tır. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Belki Musa Aleyhisselam ve çevresindeki İsrailoğulları, yani o günkü Müslümanlar, o Tevrat'la yol bulurlar, hayatlarını Tevrat eşliğinde yaşarlar diye biz onlara Tevrat'ı verdik. Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarının Mısır'daki kölelik süreci bitip de Sina'da Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata kavuşmalarından sonra Rabbimiz onlara Tevrat'ı gönderdi. Belki Musa Aleyhisselam ve çevresindeki bir avuç Müslüman Tevrat'la yol bulurlar, onunla hayatlarını düzenlerler diye. وَجَعَلْنَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ آيَةً. Biz yine Meryem oğlunu ve anasını bir ayet kıldık. وَاَوَيْنَاهُمَا اِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Her ikisini de sulak, suyu bol olan ve de yerleşime müsait olan bir tepecikte koruduk, muhafaza ettik. Bakın Musa Aleyhisselam'la birlikte İsrailoğulları bir dönem Müslümanca bir hayat yaşadıktan sonra, Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra İsrailoğulları yoldan çıktılar, dinden çıktılar, Allah'a isyan ettiler, Yahudileşme süreci içine girdiler. Bu dönemde Allah onlara yüzlerce peygamber gönderdi. O peygamberlerden kimilerini öldürdüler, kimilerini şehit ettiler, kimilerini de yalanladılar. İşte Rabbimiz son bir elçi daha göndermek diledi İsrailoğullarına. O son elçi de İsa Aleyhisselam'dı. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye teşebbüs ettiler. Onun da peşine düştüler ama muvaffak olamadılar. Allah İsa Aleyhisselam'ı ve anasını bir tepecikte koruduğunu söylüyor. Bakın diyor ki: "Ve cealne ibne Meryem'e ve ummehu ayeten." Biz Meryem oğlunu ve anasını bir ayet kıldık. Kitabımızın başka surelerinde anlatıldığı gibi Meryem kızcağızdan tertemiz, namus, iffet abidesi, bir insan eli değmemiş, bir insan gözü değmemiş, tertemiz bir kızcağızdan babasız bir çocuğun dünya gelmesi bir ayetti. Doğumunu yaparken yaslandığı kupkuru bir kütük ağacından bir anda yeşerip taptaze hurmaların üzerine dökülmesi bir ayetti. Ayağının altından bir su arkının akıtılması bir ayetti. Yine İsa Aleyhisselam'ın küçücük beşikte bir çocuk iken konuşması bir ayetti. İsa Aleyhisselam'a İncil'in verilmesi bir ayetti. Yine İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, abraşları, hastaları iyileştirmesi ve insanların evlerinde gizlediği şeyleri bilivermesi birer ayetti. Bakın Allah diyor ki biz Meryem oğlunu ve anasını bir ayet kıldık. Yani kıyamete kadar babasız da bir kızcağızdan çocuk dünya getirebilecek güçte olduğumuzu bütün insanlara bir ayet olarak göstermek istedik. Gücümüzü, kuvvetimizi bütün insanlara göstermek istedik. Ve sonra her ikisini de bir tepecikte, suyu bol olan ağaçlıklı ve de yerleşime müsait olan bir tepecikte koruduk diyor. Allahu alem, Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı da son elçilerini de öldürmek için onun peşine düştüklerinde Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı ve anasını böyle bir tepecikte onların şerrinden korumuştur. Peki bu tepecik neredeydi? Kitabımızda bu konuda açıklayıcı bir bilgi göremiyoruz. Peygamber Efendimizin sünnetinde de bu konuda açıklayıcı bir bilgi bulamıyoruz. Ancak Kur'an konusunda söz söyleme yetkisinde olan alimlerimizden, müfessirlerimizden kimileri demişler ki bu Filistin bölgesinde Kudüs civarında yüksek bir yerdi, suyu bol olan ağaçlıklı bir yerdi. Ya da kimi alimlerimiz demişler ki bu Mısır'da bir tepecikti, bilmiyoruz. Allah İsa Aleyhisselam'ı ve anasını Yahudilerin, Yahudileşen insanların şerrinden o tepecikte koruduğunu haber veriyor. Sonra bütün peygamberlere bir hitap geliyor ya da Peygamber Efendimizin şahsında bütün peygamberlere ya da Peygamber Efendimizin şahsında biz Müslümanlara Allah şöyle hitap ediyor. Ya eyyüher rusul, ey elçiler, kulu min tayyibati, tertemiz rızıklardan yiyin, ve amelu salihan, salih amel işleyin, fıtratınıza uygun ameller işleyin, size yaraşan ameller işleyin, yani imanınızın pratiğini ortaya koyun, neye inandığınızı söylüyorsanız onu pratikte bir gösterin, yani imanlarınızı eyleme dönüştürün, salih amel işleyin. İnni bima ta'meluna alim, şüphesiz ki ne yapıp ediyorsanız ben bilmekteyim, yapıp ettiğiniz her şeyden benim bilgim var, benim haberim var. Evet, Rabbimiz tüm elçilerine ya da Peygamber Efendimizin şahsında diğer elçilerine ve biz Müslümanlara bakın şunu söylüyor. Ey elçiler, yeryüzünde yarattığım rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ve salih amel işleyin. Yani bu dünyadaki hedefiniz sadece yemek içmek olmasın. Yiyip içtikten sonra sizde oluşan enerjiyle bana kulluğa koşun. Belinizi doğrultacak kadar bir şeyler yiyip içtiyseniz, belinizi doğrultacak kadar sizde bir güç kuvvet oluşmuşsa, hemen namaza doğrulun, salih amellere doğrulun. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimede önceki kafirlerin anlayışlarına bir cevap veriyor. Geçen hafta okumuştuk. Önceki elçilerin toplumları ne diyorlardı? Kesinlikle Allah yeryüzünde bir insanı elçi seçmez. Allah yeryüzüne bir vahiy göndermeyi dileseydi, Allah yerdeki kullarının hayatına karışmayı dileseydi, yani Allah yeryüzündeki kullarına bir hayat programı göndermeyi dileseydi, bu iş için bir insanı değil bir meleği seçerdi. Bir meleği peygamber gönderirdi. Bizim gibi yiyen içen bir insan nasıl peygamber olabilir? Hep yeme içme konusuna takılmışlardı ya. Bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz onlara cevap veriyor. Ey peygamberlerim, yeryüzünde yarattığım rızıkların helal ve temizlerinden yiyin buyurarak, peygamberlerin de yemeye içmeye muhtaç yaratıldıklarını, yeme içme özelliğinde olduklarını çok açık ve net bir biçimde ortaya koyuverdi. Bir de bakın, yeme içme ile salih ameller arasında

işleyebilelim. Değilse haramla beslenen bir beden Allah'a kulluğa yönelmeyecektir. Haram gıdalarla beslenen bir organizma rukuya gitmeyecektir, secdeye gitmeyecektir, Allah'a kulluğa yanaşmayacaktır. Öyleyse hem peygamberler hem de onların yolunun yolcusu olan biz Müslümanlar temiz ve helal gıdalarla beslenmeliyiz ki salih amel işleyebilelim. Peki temiz nedir? Mesela domuzu omoyla yıkadık, ozonla temizledik. Temiz mi şimdi o domuz, yiyebilir miyiz? Hayır. Veya mesela elimi sabunla yıkamışım, alkolle elimdeki mikropları gidermişim, elimde kir namına bir şey kalmamış, tamam artık namaz için abdese gerek yok, elim ayağım temiz mi diyeceğiz? Hayır. Bakın, temizin ve pisin belirlenmesinde yetki kitap ve sünnettedir. Temizin ve pisin belirlenmesinde kriter Allah ve Resulüdür. Akıl değil, insanlar değil. Öyleyse Allah'ın temiz dedikleri temizdir, Allah'ın pis dedikleri pistir. Sevgili Peygamberimizin uygulamada temiz olarak bize sundukları temizdir, pis olarak takdim ettikleri de pistir. Ve biz Peygamberimizin hayatında şöyle bir ayrım görüyoruz. Aslı pis olanlar, aslı haram olanlar, mesela kan gibi, domuz gibi veya işte şarap gibi maddesi pis olanlar, kendisi bizzat maddesi pis olanlar, bir de aslı temiz olup da bir başka sebeple pis olanlar. Mesela ekmek tertemizdir ama çalmışsanız necistir. Ya da ekmek tertemizdir ama Ramazan'da yemişseniz o necistir. Karpuz tertemizdir ama karpuzu aldığınız para eğer haramdan kazandığınız bir paraysa o tertemiz karpuz bir başka sebeple pis olmuştur. Öyleyse hem maddesi temiz hem kazanç yolu temiz gıdalar yiyelim ve salih ameller işleyelim. Bakın, maddesi temiz olacak, aldığımız para temiz olacak, bir de yeme içme modelimiz de İslami olacak. Bunu da söyleyeyim. Yeme içme modelimiz de İslami olacak. Bakın şu anda insanlar yeme içme konusunda öyle programlar yapıyorlar ki, halbuki bir Müslümanın yemesinde içmesinde model İslami olacak dedim. Yani acıkmadan oturmayacağız, doymadan kalkacağız, besmele ile yiyeceğiz, önümüzden yiyeceğiz, çevremizde açlar varsa onları çağırmadan sofraya oturmayacağız ve de yemeye içmeye uzun zaman ayırmayacağız. Yeme içme için plan program yapmaya kalkışmayacağız. Bakıyoruz şu anda insanların hayatına, sanki bir günün beşte biri yemeğe gidiyor. Yemeğe özel program yapıyoruz. Yemeği özel dert haline getiriyoruz. Etlisi, sütlüsü, tatlısı, katlısı, kanatlısı, çorbası, garnitürü, salatası eksik olmayacak. Ya bakın, Peygamber Efendimiz yeri gelmiş devenin ciğerini yemiş, devenin kebabını yemiş ama yeri gelmiş sirke sunulmuş, ekmekle sirke yemiş. Yani yemeğe zaman ayırmamış. Yemeğe özel program ayırmamış Peygamber Aleyhisselam. Bizde öyle değil. Ben öyle insanlar tanırım ki mübalağa olmasın, bir akşam yemeği bir fakir ailenin bir aylık geçimi. Mübalağa etmiyorum. Böyle insanlar bilirim. Bir akşam yemeği normal fakir bir ailenin bir aylık geçimi. Ben öyle insanlar tanırım ki ağzı mutfakta, ensesi tuvalette, affedersiniz, sanki hiç ıranmıyor, yemek için yeryüzüne gelmiş, plan program yapıyor, zamanının büyük bir kısmını yemeğe ayırıyor. Ya ne gerek var buna? Bu kadar bu iş için zaman ayırmaya, ol sebepten bağırsakları temizlemek için bilmem ne kadar zaman tuvalette kalmaya ne gerek var? Önümüze kebap geldi yiyelim, salata geldi yiyelim, çorba geldi yiyelim, sirke geldi yiyelim, tuz biber geldi yiyelim, hepsi bu. Yani yeme modelimiz de temiz olsun. Sabahleyin çok iyi gelir diye iki bardak süt, bir bardak çay. Öğleye doğru aman göze şifa diye, göze şifalı diye işte iki bardak havuç suyu, işte kebap yedik ya da et yedik, arkasından midemiz hazmetsin diye iki şişe efendim maden suyu içiyoruz.
Ondan sonra her gittiğimiz dükkanda, her gittiğimiz yerde renkli su

0: sunuyorlar hatır için. Hadi onları da mideye gönder. Yani normal su takdim etseler, kardeş içmeyeceğim, az evvel içtim deriz, ama renkli olunca o su, yani çay olunca kimse reddedemiyor. Üstelik hatır içinde, yeme modeli de İslami değil. Hatır için ya, birilerinin hatırı için. Bunlar İslami değil. Bakın, Allah dedi ki, ey peygamberler, tabi onların şahsında bize de söyledi Rabbimiz, ey müminler, sizler de benim temiz kıldığım, helal dediğim rızıklardan yiyin ve salih ameller işleyin. Bakın sevgili peygamberimiz bir hadislerinde şöyle bir örneği bize anlatır. Bir adam düşünün diyor, yola çıkmış, yollara düşmüş, ya insanları Allah'ın dinine abone yapmak için, din anlatmak için, ayet hadis anlatmak için yollara çıkmış, cennete üyeler yapmak için, cennete aboneler bulmak için ülkesini terk etmiş, uzaklaşmış ailesinden, aylarca uzaklaşmış, ya da cihat maksadıyla yeryüzündeki insanları diriltmek, insanları cennete göndermek maksadıyla, cihat maksadıyla ülkesini terk etmiş, başka diyarlara gitmiş, aylarca uzaklaşmış çoluğundan çocuğundan, toza toprağa bölenmiş, el kaldırmış, ya Rab, ya Rab diye dua ediyor, ya Rabbi diyor, kendisi için istiyor, ailesi için istiyor, toplumu için istiyor, bir şeyler istiyor, ya Rab, ya Rab diyor. Ama diyor ki peygamberimiz, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenen bir insan, fe enna yüstecabu lehu, nerede kaldı Allah onun duasını kabul etsin diyor. Nerede kaldı onun duası kabul edilsin? Allahu Ekber. Bir insan düşünün, ülkesini terk etmiş ya, çoluk çocuğunu terk etmiş, uzak diyarlarda cihad için gitmiş, tebliğ için gitmiş, yani kutsal bir maksatla gitmiş, toza toprağa batmış, ya Rab, ya Rab diyor, ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, yani haramla beslenen bir adamın duasını nerede kaldı Allah kabul etsin? Böyle bir insan bile haramla beslenince duası kabul olmuyorsa, bizim dualarımız haydi haydi kabul olmayacak. Öyleyse ey Müslümanlar, şu ağzınızdan midenize giden şeylerin temizliğine, helalliğine bir dikkat edin. Temiz ve helal şeyler yiyin ki salih ameller işleyebilesiniz. Salih amel ne? Salih amel, salih ve sahih bir imandan kaynaklanan ameldir. Salih amel, Allah'ın istediği, beğendiği, razı olduğu, işleyin dediği ameldir. Salih amel, yaptırıcısı Allah olan ameldir. Bakın bu çok önemli. Bir amelin yaptırıcısı kimse, o konuda kişinin Rabbi odur. Mesela bir tür giyiniyorsunuz. Aynanın karşısına geçip sabahleyin bir tür giyiniyorsunuz. Bir tür giyinmemeye özen gösteriyorsunuz. Yaptırıcısı kim? Moda mı? Adetler mi, töreler mi, yönetmelikler mi, yasalar mı, çevre mi, amir mi, müdür mü? Kim yaptırıcısı? O giyim tarzının yaptırıcısı kimse, bilesiniz ki Rabbiniz odur. Birini seviyorsunuz. Sebep ne? Menfaat mi, para mı? Rabbiniz o. Allah için mi? Rabbiniz Allah. Birine küsüyorsunuz. Birisiyle birlikte olmaya çalışıyor. Birisinden kaçıyorsunuz. Aman bundan uzak durayım diyorsunuz. Yaptırıcısı kim? İşte sizin Rabbiniz o. Namaz kılıyorsunuz. Niye? Diz kireçlemelerini önlemek için, jimnastik hareketi olsun diye, vücut güzelleşsin diye mi? Rabbiniz o. Allah emretti diye mi? Rabbiniz Allah. Oruç tutuyorsunuz. 11 ay yorulan midemizi bir dinlendirelim, bir perhiz yapalım. Vücutumuz güzelleşirmiş diye tutuyorsanız Rabbiniz o. Allah emretti diye oruç tutuyorsanız Rabbiniz Allah. İçki içmiyorsunuz. Siroz hastalığını yakalanırız korkusuyla mı? Sağlık endişesiyle mi? Rabbiniz o. Allah yasakladı diye mi? Rabbiniz Allah. Domuz eti yemiyorsunuz. İçinde trişin tenya var. Kalbe giden damarları tıkar diye mi? Domuz dişisini kıskanmaz diye mi? Domuz pisliğini yer diye mi? Bütün bunları halledince domuzu yiyecek misiniz? Hayır, Allah yasak kıldı diye domuzu yemiyorsanız Rabbiniz Allah. İşte bakın, salih amel, yaptırıcısı Allah olan ameldir. Ve yarın kabre girdiğiniz anda men rabbuke diye bir sualle karşı karşıya gelecek. Rabbin kim? Bütün ameller dökülmüş. Şunun yaptırıcısı kimdi? Şunu kimi memnun etmek için yapmıştın? Şunu kimi razı etmek için yapmıştın? Şu amel niye vardı dünyanda? Kimi memnun etmek için bu ameli yapmıştın? Bunun yaptırıcısı kimdi diye bütün ameller dökülmüş ve Rabbin kim diye soruluyor. Evet, tertemiz ve helal gıdalardan yiyeceğiz ve salih amel işleyeceğiz. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve inne hadihi ummetukum ummeten vahideten, sizin şu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ene rabbukum, ben de sizin Rabbinizim. Fettekun, öyleyse bana karşı takvalı olun. Bana karşı kulluğunuzun bilincini takının. Benim huzurumda esas duruşunuzu muhafaza edin. Benimle yol bulun. Yolunuzu benim kitabıma ve elçimin sünnetine sorarak bulun. Benim adıma bir hayat yaşayın. Evet, Allah dedi ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Bakın, Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş dinlerin tamamı İslam'dı. O iman eden kişilerin tamamının adı Müslüman'dı ve hepimiz bir ümmetin üyesiyiz. Adem aleyhisselamın çocukları, Nuh aleyhisselamla birlikte gemiye binenler, Salih aleyhisselama iman eden kişiler, Lut aleyhisselama iman etmiş iki kızcağızı, İbrahim aleyhisselama iman edenler, Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama, Muhammed aleyhisselama iman edenlerin tamamı bir tek ümmettir. Hepimiz bir ümmetin üyesiyiz. Kafirler de tek millettir. Çünkü Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde buyururlar ki el kufru milletun vahide, küfür de tek millettir. Her ne kadar komünistti, Hristiyandı, Yahudiydi, ateistti, İşte Sabi'ydi, Mecusi'ydi, müşrikti gibi, münafıktı gibi farklı isimlerle anılsalar da kafirler de tek millettir diyor Peygamber Efendimiz. Müslümanların tümü Adem Aleyhisselam'dan beri tüm Müslümanların bir tek ümmeti var, İslam ümmeti. Hal böyleyken, bundan sonra söyleyecek Allah, hal böyleyken فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. Şu sizden önceki Yahudi ve Hristiyanlar, sizden önceki ehli kitap ümmeti parçaladılar. Kitaplarını parçaladılar, kitapları parçaladılar, ümmeti parçaladılar, vahyi parçaladılar, peygamberleri parçaladılar da. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun, her bir grup, her bir hizip kendi düşüncesiyle, kendi yoluyla, kendi inancıyla, kendi grubuyla, kendi elindeki parçayla övünür oldu. Parçayı bütün sandılar. Ümmeti parçaladılar. Kendileri bir parçaya sahiplendiler. O parçayı bütün sandılar ve yanlışa düştüler, yanılgıya düştüler. Halbuki ümmet bir bütündü. Bakın, Adem aleyhisselamdan son peygambere kadar gelmiş geçmiş peygamberlerin tamamı Müslümandı. Hepsinin adı İslam'dı. Hepsinin adı Müslümandı, dini İslam'dı. Ama onlar ümmeti parçaladılar, kitapları parçaladılar. Bizim kitap, sizin kitap dediler. Peygamberleri parçaladılar. Bizim peygamber, sizin peygamber. Bizim peygamber en üstündür. Bizim peygamber Allah'ın oğludur. Bizim kitap, kitapların en üstünüdür. Cennete yalnız biz gidiyoruz. Hak biziz, bizim dışımızda herkes batıldadır. Doğru biziz, bizim dışımızda herkes yanlıştadır. Cennete sadece biz gidiyoruz dediler. Hakkın temsilcisi olarak kendilerini gördüler. Biz hakkız, bizim dışımızda her şey batıldır dediler. Halbuki hak Allah'tan gelendir. Hak Allah'tır. Hak kimsenin babasının malı değildir. Ama buna rağmen şu ehli kitap parçaladılar, paramparça ettiler. Bakın, bir hadislerinde sevgili peygamberimiz buyururlar ki sizden önceki İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldılar. Eğer sizler de onları izlerseniz, eğer sizler de onları takip eder, onlar gibi olursanız, yani sizler de Yahudileşirseniz, sizler onlardan daha beter olacaksınız. Siz 73 fırka olacaksınız. Bakın, bu hadis sizler 73 fırka olacaksınız diyen bir hadis değil. Bizi uyaran bir hadis. Ey Müslümanlar, sizler Yahudilere benzerseniz, sizler de onlar gibi ümmeti parçalamaya, kitaplarınızı parçalamaya başlarsanız, sizler onlardan daha beter olursunuz. Onlar 72 fırka oldular, siz 73 fırka olursunuz. Bizi uyaran bir hadis. Peki olmamış mı diyesim geliyor. Olmuş. İşte şu anda Müslüman cemaatler de kitabı parçaladılar, vahyi parçaladılar, ümmeti parçaladılar ve her bireri o parçayı bütün sandı. Mesela Müslüman cemaatlerden birisi iman ayetleri dedi, sürekli o ayetleri ön plana aldı, onları gündeme aldı. Sanki Kur'an'da iman ayetlerinden başka ayet yokmuş gibi sürekli onu bayraklaştırdılar. Müslümanlardan bir başka grup kıssa ayetlerine sarıldı. Onlar da kıssa ayetlerini bayraklaştırdılar. Sanki Kur'an'da sadece kıssa ayetleri varmış, başka ayetler yokmuş gibi sürekli onları gündeme getiriyorlar. Müslümanlardan bir grup tekfir ayetlerini seçti. Sanki insanları tekfir etmek görevleriymiş gibi sadece o ayetleri gündeme getirdiler. Kur'an'da başka ayetler yokmuş gibi ona sarıldılar, onu bayraklaştırdılar. Müslümanlardan bir başka grup cuma ayetlerini gündeme getirdiler. Cuma kılınırdı, kılınmazdı. Bir grup cihat ayetlerini ön plana sürdüler. Bir grup وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ hüküm ayetlerini ön plana sürdüler. Bir başka grup darul harp ayetlerini, bir başka grup halife ayetlerini, hilafet ayetlerini gündeme getirip sanki ötekiler yokmuş gibi parçayı bütün sandılar. Kendi parçalarıyla övünür oldular, parçayı bütün sandılar, böyle de ümmeti parçaladılar. Allah korusun, farklı farklı isimlerle anılmaya başladılar. Halbuki ümmetimiz tek ümmettir, dinimiz tek dindir ve adımız da tektir ve Müslüman. Huve semmâkumul müslimîn. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, Allah bize Müslüman ismini takmıştır, Müslüman isminin dışında bize şeref kazandıracak başka bir isim bilmiyoruz. Ama maalesef Müslümanlar öyle yapmıyorlar. Bakın Allah diyor ki فَذَّرْهُمْ, bırak onları ey peygamberim, bırak onları kendi hallerine, فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ, belli bir süreye kadar girdikleri o balçığa battıkça batsınlar, debelendikçe batsınlar. Bırak onları o girdikleri çukurun içinde, çamurun içinde debelendikçe batsınlar, battıkça batsınlar. Bu bir tehdit. Tabii bu peygamber aleyhisselama şunu söylemiyor. Ey peygamberim, bırakıver onları. Onlara gitme, onlara İslam'ı duyurma. Onları İslam'la karşı karşıya getirme. Onlara tebliğ etme. Bırak onları, cehenneme gitsinler. Cehenneme gidişlerine göz yum demiyor da Allah. Peygamber aleyhisselam onlara yine gitmek zorunda. Biz onları yine uyarmak zorundayız. Ama bu onlar için bir tehdittir. Uyaran açısından değil de o insanlar açısından bir tehdittir. Öyle anlıyoruz. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz eyahsebune, şu kafirler, şu ehli kitap, şu zalimler öyle mi hesap ediyorlar, öyle mi zannediyorlar ki ennema numidduhum bihi min malin ve benin, bu dünyada onlara çokça oğullar ve mallar verişimizi bir ödül mü zannediyorlar, bir mükafat mı zannediyorlar, nusari'u lehum fil hayrat, onlara bolca mal ve evlat verişimizi, onlara hayır ulaştırmada bizim acele davrandığımızı mı zannediyorlar? Yani onlara çokça evlat ve mallar verişimizi şöyle mi yorumluyorlar? Allah bizi seviyor. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Allah bizi sevdiği için bize oğullar ve mallar veriyor. Dolayısıyla bizim hayatımızın ödülüdür bu demeye mi çalışıyorlar? Hayır, hayır. Bella yeşurun, onlar bilmiyorlar, şuurları yok, bu gerçeği anlamıyorlar. Ben onları sevdiğim için değil, ben onları beğendiğim için değil, onlar imtihanı kazandığı için değil, onlar benim salih kullarım oldukları için değil, dünyada tüm mükafatlarını yesinler bitirsinler de öbür tarafta benden bir şey istemesinler diye ben çokça veriyorum, bir de daha çok şımarsınlar, daha çok azgınlaşsınlar da cehenneme gidişleri katmerlensin ve kesinleşsin diye ben onlara ekonomik ve siyasal güç veriyorum. Oğullar biliyorsunuz siyasal gücü, mal da ekonomik gücü temsil eder. İşte ben onlara bunun için veriyorum. Ama işte şu anda yeryüzü Hristiyanları, yeryüzü Yahudileri ve kafirleri aldanıyorlar. Diyorlar ki ya Allah bize çokça mal verdiğine göre, çokça ekonomik ve siyasal güç verdiğine göre, şu anda güç kuvvet bizde olduğuna göre, Şu anda şu Müslümanlar ekonomik yönden bize muhtaç olduklarına göre, yani bizim eşiğimize yüz sürdüklerine göre, bizim artığımızla geçinir bir konumda olduklarına göre, bizim iş yerlerimizde çalışır olduklarına göre, ekonomileri bozuk bize muhtaç olduklarına göre, demek ki hak yolda biziz, doğru yolda biziz, bizim dinimiz hak, bizim yolumuz hak. Aksi olsaydı, eğer şu Müslümanların yolu, şu Müslümanların dini hak bir din olsaydı, tam tersi olurdu. Allah bizi onlara muhtaç kılardı. Onlar bize muhtaç olduğuna göre her yönüyle, demek ki hak yolda biziz, doğru yolda biziz, bizim dinimiz hak, bizim yolumuz hak diye aldanıyor kafirler, aldanıyor zalimler. Bırakın o kafirleri ve zalimleri, şu anda Müslümanlıklarının farkında olmayan zavallı Müslümanlar bile aldanıyorlar bu konuda. Ya Allah bunlara çokça mal verdiğine göre, bizi onlara muhtaç bir konumda kıldığına göre, demek ki onlar doğru yolda, onlar hak yolda gibi bir yanlışa düşüyor Müslümanlar ve onların mallarına baygın baygın bakarken şahsiyetleri bozuluyor. Allah korusun, Allah'a karşı itimatları bozuluyor. Bu ayetleri anlayamıyorlar. Bakın Allah diyor ki bella yeşurun. Onların şuurları yok, bu gerçeği anlayamıyorlar. Bizim verdiklerimizi kendileri için hayır sanmasınlar, nimet sanmasınlar. Böyle bir değerlendirmeye, yanlış bir değerlendirmeye gitmesinler. İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikun. Bırakın o kötüleri, yeryüzünde iyiler de var. Şu özelliklerin sahibi olan müminler gerçekten yeryüzünün zinetidir, yeryüzünün süsüdür. Eğer şu özelliklerin sahibi Müslümanlar yeryüzünde olmasaydı, yeryüzünün tadı da tuzu da kalmazdı. İşte şu insanlar sebebiyle yeryüzü şereflidir. Kimmiş onlar? İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikun. Onlar Rablerinin haşyetiyle tir tir titrerler. Bir önceki dersimizde de söylemiştim. Allah yılandan, çıyandan, akrepten korkar gibi korkulacak bir varlık değil. Bir kişi anasından niye korkar? Acaba anamın hatırını kazanamadım mı? Anamın rızasını kazanamadım mı? Anamı incittim mi diye korkar değil mi? İşte o müminler de acaba Rabbimizin rızasını kazanamadık mı? Acaba yaşadığımız şu hayat Rabbimizin istediği hayat değil mi? Acaba bu hayatın sonunda cennet umarken cehenneme mi gidiyoruz? Acaba gerçekten Rabbimizin rızasını kazanamadık mı diye tir tir titrer o Müslümanlar. Her bir Müslümanda böyle bir endişe olur değil mi? Hiçbir Müslüman kendisini yeterli görmez, yaptıklarını yeterli görmez. Ben güzel bir Müslümanlık yaşamaya çalışıyorum ama elbette Rabbim bundan daha güzeline layık. Ben daha güzel namaz kılmalıyım. Ben daha güzel infakta bulunmalıyım. Ben daha güzel Kur'an sünnet tanıma yoluna girmeliyim diye. İşte Müslümanlar bir endişe içindeler. وَالَّذ۪ينَهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Bir de onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Allah kendilerine ne tür ayetler göndermişse o ayetleri tanıyarak o ayetlere iman ederler. Bakın, tanınmayan bir ayete iman söz konusu olmaz. Önce okunacak, önce tanınacak. Tamam ya Rabbi, bu dediğin de doğru. Buna da inandım ya Rabbi. Bu da canım başım üstüne ya Rabbi dedikçe, bakın, iman artılır eksilir diye bir hadis var, bilirsiniz. El imanu yezidu ve yengusu diyor Peygamberimiz. İman artar ve eksilir. Peki nasıl? Bakın, şu ana kadar bir 6-7 tane ayet okuduk. Okuduğumuz bu 6-7 ayete inandık. Elhamdülillah. İnanmasak burada ne işimiz var? Bilelim ki 6 birim imanımız daha arttı. 7 birim imanımız daha arttı. Tamam ya Rabbi, bu dediğin de kabulüm. Buna da inandım. Bu da doğrudur ya Rabbi dedikçe işte müminlerin imanı böyle artar. Bakın, onlar Allah'ın ayetlerini tanırlar, Allah'ın ayetleri üzerinde yoğunlaşırlar, kafa yorarlar, okudukları, öğrendikleri her bir ayete iman ederler. İman ettikçe de onların iman birimleri artar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Bir de onlar hiçbir şey Rablerine ortak koşmazlar, Rablerini ortaklı düşünmezler, Allah'a yetki sınırlaması getirmezler, Allah'ın yetkisini Allah'tan başkalarına vermezler, Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkalarına yüklemezler, Allah'ın isimlerini Allah'tan başkalarına vermezler, Allah'ın fiillerini Allah'tan başkalarının üzerinde düşünmezler. Yani onlar Allah'a şirk koşmazlar. 24 saatlik hayatlarının herhangi bir biriminde arzuları Allah'ın arzularıyla çatışan bir başka varlığın arzularını asla yerine getirmezler. Onlar Allah yasalarıyla birlikte başkalarının yasalarını uygulamazlar. Bunaldıkları, daraldıkları zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye Allah'ı yardıma çağırdıkları gibi Allah'tan başkalarını da yetiş ey falan, ey filan diye asla imdada, yardıma çağırmazlar. Onlar Allah'a şirk koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ Bir de onlar Allah'ın kendilerine verdiği mallarını, mülklerini Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alırlar. Yani onlar kasalarındaki, keselerindeki, ceplerindeki paralarının ve mallarının sadece kendilerine ait olmadığını, çevrelerindeki Müslüman kardeşlerinin de kendi mallarında hakkı olduğunu bilirler. O hakkı hak sahiplerine ulaştırırlar. Bunu yaparken de kalpleri tir tir titrer. Allah Allah. Bunu nasıl anlayacağız? Çünkü ennehum ila rabbihim raciun. Onlar bilirler ki Allah'ın huzuruna gidiyorlar. Hesap kitap dönemi çok yakında Allah'ın huzurunda divan duracaklar. Onun için mallarını mümin kardeşleriyle paylaşırken, onlara hak sahiplerine hakkını ulaştırırken kalpleri de titrer diyor. Kalpleri ürperir. Niye? Ya acaba bu işin içine bir riya mı karıştırdım? Acaba birilerine gösteriş mi yaptım? Acaba verdiğim kardeşimin izzeti nefsini rencide mi ettim? Onu üzdüm mü, incittim mi? Verirken güzel davranamadım mı? Acaba az mı verdim? Allah daha çok istiyordu. Allah daha çok çoğuna layıktı. Acaba çoğunu kendime bıraktım da azımı mı dağıttım? Azını mı dağıttım diye kalpleri tir tir titrer, ürperir. Allah Allah. Çünkü onlar Allah'a döneceklerinin, Allah'a hesap vereceklerinin bilincindedirler. Ulaike yusari'une fil hayrat. İşte onlar böylece hayırda yarışan kimselerdir. Hayır yollarında yarışan kimselerdir. Ve hum leha sabikun ve hayırda en öne geçen kimselerdir. Ya Rabbi inşallah bizi de onlardan eyle. Bakın bundan önce anlattığı iki grup, Yahudi ve Hristiyanlar, kitabı parçalama konusunda yarışmışlar. Ümmeti parçalama konusunda yarışmışlar. Birbirlerini tekfir etme konusunda yarışmışlar. Onların yarışlarının konusu buymuş. Dünya ve dünyalıklar için yarışmışlar. İşte arabanın bir modeli daha, bir apartman daha, bir arsa daha, işte biraz para daha, bir makam daha, bir koltuk daha, bir derece daha diye yarışmışlar. Ama müminler hayırda yarışıyorlar. Hayır peygamber yoludur. Hayır Allah'ın bizden istediği yoldur. Onlar sürekli hayır peşinde olmuşlar. Hayır gelsin de bizi bulsun diye oldukları yerde beklememişler. Bugün ne hayır işlesem de Rabbimi razı etsem diye bütün dertleri Allah'ı razı etmek, Rabb'ı memnun etmek. İşte onlar hayırda yarışan kimselerdir. Zaten وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Biz hiçbir nefse gücünün yetmeyeceği bir yükü yüklemeyiz. Biz hiçbir insana üstesinden gelemeyeceği, altından kalkamayacağı bir sorumluluğu yüklemeyiz. Rabbimiz bize karşı öylesine merhametli ki tam bizim yapabileceğimiz bir kulluğu, bizim üstesinden gelebileceğimiz bir Müslümanlığı, bir sorumluluğu Rabbimiz bize yüklemiş. Bakın, zengin olmayan birisinden zekat istemiyor değil mi Allah? Varsa vereceksin diyor. Sağlığı yerinde olmayan bir insandan savaş ya da cihat istemiyor. İlla da cihada gideceksin, savaşa gideceksin demiyor. Sıhhati yerinde olmayan bir insandan kıyam istemiyor, namazı ayakta kılacaksın demiyor, oturarak kılabilirsin diyor. Sağlığı yerinde olmayan birisinden oruç istemiyor Rabbimiz. Sağlığına kavuştuğun zaman tutarsın diyor. Yani Rabbimiz bize karşı öylesine merhamet ve şefkat sahibi ki tam bizim becerebileceğimiz, üstesinden gelebileceğimiz kulluklar istiyor bizden. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ Ve zaten bizim katımızda bir kitap var ki o hak ile konuşur. Hakkın açığa çıkması için konuşur. Hak ortaya dökülsün diye konuşur. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Ve insanlar bu konuda zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Zerre kadar zulme uğratılmazlar. Nedir bu kitap? Bu kitap bizim amel defterlerimizdir. Bakın işte şu anda ben konuşuyorum. Benim ağzımdan çıkan her bir harfi, her bir heceyi, her bir cümleyi sağımdaki solumdaki melekler yazıyorlar. Sizler de şu anda Rabbinizin bir 5-10 ayetini öğrenmek için bu salondasınız, dinliyorsunuz. Sizin de dinleme ameliniz yazılıyor sağınızdaki solunuzdaki melekler tarafından. Bakın, yarın amel defterleri ortaya açılınca o defter hakkı söyleyecek, hakkı konuşacak. Hak neyse onu ortaya koyacak ve kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek, kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak. İnsan işlediği amelleriyle, o defterine yazdırdığı amelleriyle karşı karşıya kalacak, karşı karşıya gelecek. Kimseye zerre kadar bir haksızlık yapılmayacak. Nasıl bir haksızlık? Mesela ben bir hayır işlemiştim. Ben o hayrı işlerken sağımdaki solumdaki melekler uyuyorlardı. Gaflet anına denk gelip yazamadılar şeklinde bir haksızlık, bir zulüm olmayacağı gibi, yani benim amellerimin kaybolması türünde bir yanlışlık, bir haksızlık olmayacağı gibi, benim işlediğim amellerin yanlışlıkla bir başkasının defterine yazılması türünde ya da bir başkasının işlediği amellerin yanlışlıkla benim defterime yazılması türünde bir haksızlık, bir zulüm zerre kadar kimseye yapılmayacak. Ama bel kulubuhum fi gamratin min hada, kafirlerin kalpleri bu konuda gaflet içindedir. Ne melekten haberleri var, ne defterden haberleri var, ne yazıldığından, çizildiğinden haberleri var, ne yarın Allah huzurunda mahkeme-i kübrada hesaba çekileceklerinden haberleri var, ne cennetten ne cehennemden haberleri yok alçakların. Gaflet içinde yuvarlanıp gidiyorlar. وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. Bunun dışında onların işledikleri daha pek çok lüzumsuz ameller var, boş ameller var. حَتَّى اِذَا اَخَذْنَا مُتْرَف۪يهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ. Nihayet onlardan kendilerine bolca nimet verdiğimiz şımarık mütraflar, mütraflardan, o şımarık zengin kafirlerden bir tanesini ya bir dünya azabıyla ya da bir ahiret azabıyla yakalayıp da hesap sormaya başladığımız zaman اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ, öküz böğürür gibi, affedersiniz, böğürmeye başlar. Bu kelime aynen öyle ama şöyle söyleyelim biz, onlardan bir tanesini bir dünya azabıyla yakalayıp da ağzının payını vermeye başladığımız zaman o kişi diyor feryadu figan etmeye başlayıverir. Eyvah, vah, tuh, yazıklar olsun. Müslüman olmalıymışım, yanılmışım, hata etmişim. Ne olur ya Rabbi, ben şimdi Müslüman oldum, tövbe ediyorum, beni kabul et, ne olur, aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi diye bağırıp çağırmaya başlayıverir. Allah diyor ki la tec'arul yevm, bugün bağırıp çağırmayın. İnnekum minna la tunsarum, çünkü bizden size bir yardım gelmeyecek. Halbuki Allah kullarına yardımı sever. Kur'an'da hep kendisini Rauf ve Rahim olarak takdim eder. Ama o alçaklar Allah'ın rahmetine ehil bir hayat yaşamamışlar, Allah'ın merhamet etmesine layık bir hayat yaşamamışlar, kafirce bir hayat yaşamışlar. Bakın Allah diyor ki bugün bağırıp çağırmayın, bugün öküzler gibi böğürmeyin. Çünkü dün benimle savaşan siz değil miydiniz? Dün benim sistemime geçit vermeyenler siz değil miydiniz? Dün benim Müslüman kullarımı yok etme kavgası içine girenler siz değil miydiniz? Kursları kapattık, artık Kur'an'ın defterini dürdük. İmam hatipleri kapattık, artık din eğitimi veren yerleri kapattık. Başörtülülerin defterini dürdük. Artık bu toplumda biz Müslümanları bitirdik, Allah'ı bitirdik, Allah'ın dinini bitirdik diye tabancalarınızı yukarıya doğru kaldırıp ateşlerken nerede bu Müslümanların Allah'ı? Gelse de bu Müslümanları korusa ya, Allah filan yok, siz onu bizim külahımıza anlatın diye bağıranlar, Allah'ı bitirdik, Allah'ı yendik bu dünyada diyenler siz değil miydiniz hainler? Şimdi niye eyvah, vah, tuh diye yalvarıp yakarıyorsunuz? Ne oluyor? Bu ameller sizin değil mi? Bu hayat sizin değil mi? Bu gavurlukları siz işlemediniz mi? Bizden size artık bir yardım yok. قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ, üstelik size bizim ayetlerimiz de okunmuştu. Size bizim ayetlerimiz okunmuştu. فَكُنْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ. Size bizim ayetlerimiz okunduğu zaman, bizim ayetlerimiz duyurulduğu zaman ökçelerinizin üstünde gerisin geriye kaçıyordunuz. Kulaklarınızı tıkıyor, aman bu ayetler kulaklarımıza gitmesin, aman bu ayetler bizim tarafımızdan bilinmesin, huzurumuz kaçar, rahatımız kaçar diye kaçıyordunuz, gizleniyordunuz. Müstekbirine bihi samiran tehcurun. Gece karanlığı en koyu, gecenin karanlığı en koyu yerlerinde toplanıyor. Peygamberin arkasından ileri geri atıp tutuyordunuz. Peygamberimin aleyhinde atıp tutuyordunuz. Gizli gizli mahfillerde toplanıyor. Benim Müslüman kullarımı yok etmenin planlarını, programlarını yapıyordunuz. Aslında Samiran ifadesi, yarasa var bilirsiniz, yarasa ışıktan kaçar. Yarasa ışıktan kaçar. Allah diyor ki sanki yarasalar gibi vahiyden kaçıyordunuz. Benim ayetlerimden kaçıyordunuz da karanlığın en koyusu olan yerlere gizleniyor. Ya da kalplerinizin kapkara, vicdanlarınızın kapkara ortamlarına sığınıyor. Ve orada İslam'ın aleyhine, Müslümanların aleyhine dolaplar çeviriyordunuz. Veya bunun bir ikinci manası da şudur. Gündüzün insanları vahiyden uzaklaştırma planlarınız yetmiyormuş gibi, gündüzün insanları Allah'a kulluktan alıkoymak için yaptığınız dalavereler yetmiyormuş gibi, bir de geceleri müsamereler düzenliyor, anma törenleri düzenliyor, hukuk eğitim gibi programlar düzenliyor, oyun eğlenceler düzenliyor, tiyatrolar düzenliyor, diziler düzenliyor, sporlar düzenliyor. Böylece insanların Allah'a kulluğa ayıracak zamanları kalmasın diye, insanların namaz kılacak zamanları kalmasın, Kur'an sünnet öğrenecek zamanları kalmasın diye, gündüzün yaptığınız dalaveler yetmiyormuş gibi, bir de gecede insanlara programlar yapıyor, insanları Allah'a kulluktan alıkoymaya, engellemeye çalışıyordunuz hainler. Öyle değil mi? İşte şu anda gündüzkü engelleri, gündüzkü barikatları yetmiyormuş gibi gece de programlar yapıyorlar. Sabahlara kadar programlar, aman insanlar vahiy düşünmesinler, aman insanların Allah'a kulluk yapacak zamanları kalmasın diye ısrarla gece gündüz insanları Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. İşte Allah onu diyor. Benim ayetlerim üstelik size okunmuştu. Eğer Allah şu ayetlerini göndermeden insanları hesaba çekseydi, eğer Allah bu ayetlerini insanlara ulaştırmadan insanları helak etseydi, helak yasasını işleseydi insanların aleyhinde, o zaman belki insanların şöyle bir itiraz hakları olabilirdi. Ya Rabbi, bize duyurmadın, bize bu ayetleri göndermedin, bize elçilerin gelmedi, bize ayetlerin duyurulmadı. Ya Rabbi, eğer ayetlerini gönderseydin, elçilerini gönderseydin, ayetlerini bize duyursaydın, elbette biz cennet için sahi eder, elbette biz cehennemden kendimizi azat etmek için bir çabanın içine girerdik deme hakları olurdu. Ama bakın Allah diyor ki قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ. Şüphesiz ki bizim ayetlerimiz de size okundu. فَكُنْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تَنْكُسُونَ مُسْتَكْبِر۪ينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُمْ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ. Şimdi şu insanlar bu söz üzerinde hiç düşünmüyorlar mı? Yani şu yeryüzü insanları, şu Allah'ın son kitabının içindeki ayetler üzerinde hiç düşünmüyorlar mı? Bu ayetleri anlamaya insanlar hiç kafalarını yormuyorlar mı? اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَئْتِ آبَاءَهُمُ الْاَوَّل۪ينَ. Söyleyin, yoksa onlara babalarına gelmeyen bir şey mi gelmiş? Yani babalarının haberdar olmadığı bir şeye mi muttali olmuşlar? Ne oluyor? Yani babalarının bilmediği bir şey mi biliyorlar? Bir garanti mi almışlar Allah'tan? Babalarına gelen helak yasasının dışında kendilerine başka bir şeyin geleceği konusunda Allah onlara bir garanti mi vermiş? Ya da Allah'ın bu ayetlerine karşı bigane kalmış, kitaptan habersiz bir hayat yaşamış, peygamberle diyalog kurmamış, önceki toplumlar bir helak yasasıyla yok olup gittiler de sanki aynı yasa bunlara uygulanmayacak mı? Yani Allah bunları atalarının mahkumu olduğu helakten kurtaracağına dair bunlara bir söz mü vermiş? Allah'tan bir ahit mi almışlar? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya da önceki kitaplardaki Allah ayetleri, Allah yasaları bu son kitapta gelmemiş mi ey Yahudiler? Ne oluyor size? Yani farklı mı bu kitap? Hayır, hayır. Tevrat'taki evrensel doğrular bu kitapta, İncil'deki evrensel doğrular bu kitapta. Ne oluyor ey Yahudi ve Hristiyanlar? Sanki bu kitap ötekilerden farklı mı ki onlara inandığınızı, bu kitaba inanmadığınızı söylemeye çalışıyorsunuz. Emlem yarifu rasulehum. Yoksa bu insanlar elçilerini tanımıyorlar mı? Fehum lehu münkirun. Tanımıyorlar da onun için mi inkar ediyorlar? Yani önce Mekkelilere söylüyor Allah bunu. Ey Mekkeliler, yoksa şu elçinizi tanımadığınız için mi onu inkar ediyorsunuz? Yani dün ona Muhammedül Emin diyen siz değil miydiniz? Çocukluğu gözünüzün önünde geçmedi mi? Gençliği sizin gözünüzün önünde geçmedi mi? Ömründe bir kerecik ağzından yalan duydunuz mu? Ömründe bir kerecik yüz kızartıcı bir suç işlediğine şahit oldunuz mu? Yani tanımıyor musunuz bunu? Dün ona Muhammedül Emin diyen siz değil miydiniz? Dün Kabe'ye Hacerül Esved konurken onun hakemliğine müracaat eden siz değil miydiniz? Dün toplumun en emini odur diye en kıymetli eşyalarınızı, en kıymetli mücevherlerinizi götürüp onun evine teslim edenler siz değil miydiniz? Tanımıyor musunuz yoksa? Tanımadığınız için mi inkar ediyorsunuz? Yoksa tanımazlıktan mı gelmeye çalışıyorsunuz? Peki bugün için söyleyeyim. Bugün yeryüzünde peygamberi tanımayan birisi var mı? Yok, ama insanlar hinliğine tanımak istemiyorlar. Niye mi? Şunun için. Eğer o peygamberi tanırsam, onun sünnetini öğrenirsem, sofram onunki gibi olacak, keyfim kaçacak. Dükkanım onunki gibi olacak, keyfim kaçacak. Ailemle ilişkim aynen onunki gibi olmak zorunda olacak, keyfim kaçacak. Gece hayatım, gündüz hayatım, ekonomim, hukukum, sosyal ve siyasal yapılanmam, kazanmam, harcamam onunki gibi olunca benim huzurum kaçacak. Uygulasam olmaz, uygulamasam olmaz, en iyisi mi okumayayım, aman ondan uzak kalayım demeye çalışmıyor mu şu anda insanlar? Öyle diyorlar ya. Öyle diyorlar, oku deyince böyle, vallahi okursak diyorlar, onun gibi olmak zorunda kalacağız. Onu da yapamayacağımıza göre keyfimize engel olacak, iyisi mi huzurumuz kaçmasın, en iyisi mi tanımayalım diyorlar ya. İster tanıyın ister tanımayın, yarın mezara girdiğiniz anda soru o peygamberden çıkacak. وَمَا نَبِيُّكَ. Peygamberin kim, örneğin kim, önderin kim? Adım adım kimi izledin, kimi örnek aldın? Kimin gibi bir hayat yaşadın, kimin gibi giyindin? Sofran kiminkine benziyordu? Ekonomik hayatın, kazanman harcaman, dükkanın tezgahın, hanımınla ilişkin, gece hayatın, gündüz hayatın kimlerinkine benziyordu? Soru buradan gelecek. Yani o peygamberi tanımamak mazur sayılacağımız anlamına gelmez ki. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin Allah'ın kitabıyla birlikte olalım. Sürekli kitabı okuyalım. Allah'ın ayetleriyle bilginelelim. Allah'ın bu yasalarını öğrenip öğrendikçe iman edelim. İman ettikçe o ayetler rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşamaya çalışalım. Sonra o Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini öğrenelim. Okumadığımız hadis kitabı kalmasın. Kafamızda kalanlar yeterli. Okudukça okuyalım, okudukça okuyalım, okudukça iman edelim, okudukça yaşayalım, Müslümanlığımızı güzelleştirelim, Allah'ın istediği bir Müslümanca hayat yaşayalım, sonra da Allah'ın istediği biçimde Müslümanca ruhumuzu Allah'a teslim edelim. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah rızasından ayırmasın. Bundan sonraki surenin öteki ayetlerini tanımak üzere önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz. Kur'an.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 54.99, Çengelköy salatalık 39.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
8: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: kardeşim. Ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 79.99, kabak 39.99, kırmızı biber 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin.
12: bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Güzel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکچه.
6: السلام علیکم و رحمت الله. سیبگل اوزل افم دینیچیلری. Efendim bu hafta da Ahmet Varol hocamla Dünya Döndükçe ile birlikte olacağız sizlerle inşallah yaklaşık bir saat kadar. Efendim malumunuz Ahmet hocam bizlere her hafta başta tabi bizi ilgilendiren yakın civarımız İslam coğrafyalar olmak üzere dünya genelinden aslında çeşitli gelişmeleri sizlere yorumluyor, bizler de aktarıyoruz. Bu hafta da böyle dolu dolu bir hafta olacak. İstifade edeceğiz kendisinden inşallah. Ahmet hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
6: Allah razı olsun. Efendim biz şöyle hızlı bir giriş yapalım konu başlıklarımıza. Bu haftada gündemimiz dolu. Öncelikle ilk konumuz haftalardan beri genelde ilk konumuz olan Amerika ve İran arasındaki savaş. Savaş sonunda ateşkes, işte ateşkes anlaşmaları, karşılıklı İran'ın ve Amerika'nın birbirini tartması diyelim, hem siyasi olarak hem diplomatik olarak birbirlerine ayar verme amiyane tabiriyle durumlarını görüyoruz. Tabii bununla alakalı da dünya ekonomisi başta olmak üzere hemen hemen dünyanın tamamını etkiler. Petrol çünkü etkilenmesi demek, dünya ekonomisinin baştan aşağı etkilenmesi demek. Bu bir sürümceme şeklinde de devam ediyor. Hocam isterseniz bu ilk konumuz Amerika'nın ve İran'ın masada hala devam eden bu ama diplomatik ama askeri oyunlar ne durumdadır? Nereye varacak bu? Sizce nereye doğru gidiyor? Yani bu Amerika'nın lehine mi? Çünkü malum Trump'ta şu an en büyük korkusu yakın bir gelecekte ara seçim var Amerika'da. Kendi kamuoyu için böyle ciddi bir sıkıntı oluyor. Dilerseniz hocam bir genel durumu yorumlayalım hocam dinleyicilerimize. Akabinde sizin kanaatinizde hocam yani ne tarafa doğru evriliyor diye o konuda bir yorumunuz da olur.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ecmain. Şimdi evet, savaş Amerika'nın hesapladığı gibi yürümedi. Bu tarafı artık hemen hemen bütün tarafsız yorumlarda itiraf ediliyor. Amerika'nın hesabına taraflı yorumlar yapanlar da yer yer itiraf ediyorlar. Fakat bu çok net değil. Biraz işin başka boyutlarına da temas ediyorlar. Bu arada İran hesabına taraflı yapılan yorumlarda da işi biraz abartıyorlar. Nasıl abartıyorlar? Sanki İran Amerika'ya karşı savaş kazanmış gibi. Halbuki öyle değil. Yani bunun şeyini, puanını doğru bir şekilde tespit etmek lazım. Evet, Amerika İran'a karşı savaş kazanamadı. Ama İran da Amerika'ya karşı bir zafer elde etmiş değil. Amerika'nın savaşı kazanmasını engellemiştir. Yani şu an için Amerika gene bir şekilde baskın konumda olduğunu düşünüyor. Fakat İran'da elinde bir takım kartlar olduğunu biliyor ve bu kartlarla Amerika'yı sıkıştıracağını düşünüyor. Sonuçta savaş birçok yönden İran'ın aleyhine sonuçlar vermiştir. Zarar vermiştir en azından. Ama İran burada bir savaş kazanmış değil, karşı tarafın savaş kazanmasını önlemiştir. Bu da bir başarıdır. Bunu da reddetmiyoruz, yok saymıyoruz. Bu da önemli bir başarıdır ve İran'ın zaten yapabileceği buydu. Yani daha fazlasını yapma imkanı da yok. Çünkü Amerika'nın sahasında karşılaşmadı. Kendi sahasında karşılaştı. Kendi sahasında ancak bu kadarını yapabilirdi. Yani Amerika'nın savaşı kazanmasını önleyebilirdi. Siyonist işgalcilere karşı bir savaş kazanabilirdi. Fakat burada da gene Siyonist işgalciler karşısında zorlandığı yerler var. Onları da Siyonist işgalciler kendi hesaplarını kullanıyorlar. Şimdi dolayısıyla her iki tarafta meseleyi masaya taşımış durumda. Ama masaya taşıyınca burada da bir savaş var. Ama silahlarla değil de masanın başında bir bakıma masa tenisi gibi işte veyahut da ip çekme gibi bir çatışma, karşı karşıya bir pazarlık savaşı var. Yani senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi? Ondan dolayı zaman zaman İran gene Amerika'yı yalanlayan açıklamalar yapıyor. Fakat ara sıra İran'ın yalanlamaları da tam oturmuyor. Bazı yerlerde de İran'ın bir takım tavizlere zorlandığı konusu konuşuluyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla şu an yani ateşkes konusunda bir ilerleme kaydedilmişti. Nasıl? Yani bu ateşkesin devam ettirilmesi konusunda. Çünkü bir ara ateşkes gene bozuldu. Siyonistlerin Lübnan'a saldırması ve arkasından da İran'ın işte Siyonistlere karşı ateşkesi ilan eden saldırılar gerçekleştirmesi ve buna da Amerika'nın karşılık vermesi vesaire ile bozuldu. Sonra tabii bununla ilgili şeyler, görüşmeler oldu. Ondan sonra yani işin ilginç tarafı, medyanın olayları kamuoyuna yansıtmasında da bir göz boyama oyunu oynandığını görüyoruz. Yani Amerika ile İran anlaştı diye haber yayınlıyorlar. Halbuki Amerika ile İran henüz anlaşmış değil. Anlaştıkları ne? Bu görüşmelerin devam ettirilmesi. Evet. Hani ihtilaf edilen konularda bir neticeye varılması anlamında bir anlaşma değil. Yani ihtilaf edilen konulardaki ihtilaf gene devam ediyor. Ama görüşmeleri kesmeyelim, tekrar silahlara başvurmayalım şeklinde bir ittifak sağladılar aralarında. Bunu da anlaşma olarak kamuoyuna yansıtıyor medya organları. İşte tabii kamuoyu olayın arka planı veyahut da alt unsurlarını, detaylarını pek fazla değerlendirmeden İran'la Amerika anlaştı. Zaten detaylar nedir onlar da çok fazla konuşulmuyor ve konuşulsa bile bu olayları takip edenler çok fazla o detaylara inmiyor. Onun için şu an gördüğümüz kadarıyla o ihtilaf edilen konularda gene ihtilaf devam etmektedir. Masa başı görüşmelerle şimdilik işte bu görüşmelerin sürdürülmesi konusunda bir ittifak sağlanmıştır. Son görüşmeler Katar'da yapıldı. Bununla ilgili olarak Amerikan Başkanı Katar'da işte İran'la görüşme yapılacağına dair açıklama yapmıştı. Sonra İran Trump'ı gene yalanlamıştı. Yok öyle bir şey falan diye. Ama sonra görüşme yapıldı. Bu sefer Trump'ın dediği doğru çıktı. O da ilginç bir gelişme oldu. Yani her zaman Trump'ın dediği yalan çıkmıyormuş demek ki. Bazen de doğru çıkabiliyormuş. Hani ara sıra doğru konuşma hakkı da tanımak lazım yani adama. Neticede bu sefer işte Katar'da bir gene Pakistan'ın arabuluculuğuyla görüşme mekanı olarak Katar'ın seçilmesi suretiyle, Doha'nın seçilmesi suretiyle görüşmeler yapıldı. Ve görüşmelerde şimdilik sağlanan ilerleme bu kadar. Yani tekrar silahlara dönülmemesi ve müzakerelerin devam ettirilmesi. Öbür konularda İran'ın talepleri devam ediyor. Mesela Hürmüz'le ilgili talepleri var ve bu konuda hatta İran'ın doğrudan Umman'la bir görüşme yaptığına dair haberler de gündeme geldi. Ama Umman'ın bu işte İran'la aynı şeye gireceğini zannetmiyorum. Yani İran'la işte bu Hürmüz Boğazı'nın kontrol edilmesi ve bu şekilde bir ortak koordinasyon sağlanması konusunda Umman'ın İran'ın teklifini kabul edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu konuda Umman bölgedeki diğer Arap ülkeleriyle olan ilişkilerine daha çok önem verecektir. Eyvallah. Bölgedeki diğer Arap ülkeleri Hürmüz'ün öyle sadece Umman ve İran tarafından kontrol edilmesini onaylamıyor. Yani Hürmüz'ün gene ortak bir kullanıma açık olmasını ve uluslararası nitelikte olmasını istiyor. Fakat İran burada kendisinin hakimiyetinin öne çıkmasını ve geçişlerin İran kontrolünde olmasını ve aynı zamanda geçecek gemilerden para alınmasını ve bu paranın da Umman'la paylaşılmasını istiyor. Umman belki parayı sever ama o bir taraftan işin bir de politik boyutu var. O politik boyutunda Arap ülkelerinden gelecek baskıyı ve tepkiyi göze alacağını zannetmiyorum. Onun için bu Hürmüz Boğazı tartışması devam edebilir. Bir de işte balistik füzeler tartışması var ki bu konuda zaten İran istediğini elde edecek, yani etmiş durumda sayılır. Yani Amerika artık İran'ın balistik füzelerine çok fazla karışmayacak. Ama nükleer teknoloji konusunda da zaten İran isteneni verdi. Yani birinde istediğini aldı, birinde isteneni verdi. Ama ortada henüz pazarlığa açık bir konu var. O konuda anlaşmaları biraz zaman alacak. Yani nükleer teknoloji konusunda zaten İran ısrarlı değildi. Yani silah yapmak konusunda. Yani nükleer teknolojiyi kullanma değil de silah yapma konusunda ısrarlı değildi. Orada isteneni verdi. Balistik füzeler konusunda istediğini aldı. Ama Hürmüz Boğazı konusunda istediğini almaya çalışıyor ama Amerika'da vermemeye çalışıyor.
6: Aslında hocam sizin de anlattığınızdan benim çıkarımım bu pilav bayağı daha su kaldıracak. Hani burada İran belki şu an itibariyle bir miktar daha rahat olan taraf. Zira demin de bahsettik hani Trump'ın bir de bu ara seçim telaşı da var. Hani o zamana kadar bir şeyler ortaya koyması lazım net bir şekilde. Ama görünen o ki aslında Amerika burada sizin de konuşmanın başında belirttiğiniz gibi Amerika burada hemen hemen hiçbir hesabını tam olarak tutturamadı. Böyle kısmi lokal başarımsı icraatlarla, faaliyetlerle işte kamuoyunu ne kadar motive edebilir, ne kadar seçimi hazır hale getirebilir, o da tabii Trump'ın ayrı bir problemi. Öbür taraftan tabii bizim gündemimizde de artık şu anda global medyanın da belki biraz desteğiyle çok da gündemde olmayan, en azından Amerika ve İran'ın şu anki durumu kadar gündemde olmayan bir terör devletinin Lübnan faaliyetleri, işgali var. Biz de bunu tabii her hafta değerlendiriyorsunuz. Size biz de aktarıyoruz dinleyicilerimize. Yani burada sanki bir kabullenişe zorlayış, yani bir çerçeve anlaşması dahilinde hani böyle bir Lübnan yönetimi de ikna etmek, hani bir kısmından feragat edip en azından güneyinden falan, kalan kısma da eyvallah Allah şükür buna, bu da en azından bu elimizde kaldı dedirtebilecek noktaya getirmek gibi sanki öyle bir şey var. Yani bu aslında bu anlaşmanın biraz hocam bize içeriğinden bahsetseniz, bu Lübnan'ın lehine mi, Siyonist terör devletinin lehine mi, yani bu Lübnan lehine olmadığı bir defa açık bir şey de, yani nedir hocam şu anki bu anlaşmanın içeriği ve gidişat neyi gösteriyor Lübnan'da?
7: Şimdi işte geçtiğimiz haftaki programdan sonra Amerika'da bu çerçeve anlaşması diye isimlendirilen bir anlaşma imzalandı. Anlaşmada Amerika aracılık etti. İşte Siyonist işgal rejimi adına imza atıldı. Bir de Lübnan adına bir imza atıldı. Lübnan resmen bu anlaşmayı kabul etti. Peki bu nedir bu çerçeve anlaşması? Yani o detayları bir kenara koyalım. Onların üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Bir konu burada karşımıza çıkıyor. O da ne? Güneydeki bu milis güçlerin silahlarının toplanması ve oraya Lübnan ordusunun yerleştirilmesi. Bu yeni bir şey değil. Yani Siyonistlerle sen bu konuda zaten anlaşmıştın. Ne yapabildin? Lübnan açısından. Siyonistlerle zaten bundan aylar önce bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. O zaman da Lübnan ordusu demişti ki ben buraya 10 bin tane asker yerleştireceğim ve buradaki silahlı milisleri çekeceğim. Yani çekilmeye zorlayacağım. Buranın kontrolü Lübnan ordusunda olacak. Peki bu gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Çünkü Lübnan ordusu orayı kontrol edemedi. Neden kontrol edemedi? Çünkü Siyonistler saldırıya geçince Lübnanlı askerler kuyruğunu topladı, kaçtı. Şimdi burada yaşanmış bir tecrübe var. Ondan sonra eğer ki bu milis güçleri silahı toplanmış olsaydı o zaman, yani o zaman silah toplama yoktu. Hı hı. Yani bölgedeki risk güçlerinin çekilmesi yerine askerlerin yerleştirilmesi. Bunu gerçekleştirdi ama milis güçler biraz geriye doğru çekildi. Sonra Siyonist katiller saldırınca hemen kaçtılar. Eğer ki o zaman bu milis güçlerin silahı toplanmış olsaydı ne olacaktı? Askerler ta Beyrut'un kıyısına dayanmış olacaklardı. Hatta Beyrut'a. Başbakanın konağına kadar gitmiş olacaklardı. Lübnan Başbakanının, Cumhurbaşkanının sarayına kadar gitmiş olacaklardı. Bunu kim engelledi? Oradaki direniş güçleri engelledi. Şimdi bu çerçeve anlaşması ne diyor? Diyor ki buradaki gerilla unsurlarının, milis güçlerinin, yani ordudan ayrı olarak çalışan unsurların silahlarını toplayacağım. Burayı Lübnan ordusunun hakimiyetine alacağım. Şimdi Siyonistler de şunu diyorlar ona, ha eğer ki sen bunları buradan toplarsan biz saldırmayacağız. Yani şimdi peki Siyonistler şimdiye kadar yapmış oldukları taahhütlerin kaç tanesine uydular? Bir tanesine bile uymadılar. Lübnan'la ilgili taahhütlerinin, yani Filistin'le ilgili olanları bir yana koy, Lübnan'la ilgili taahhütlerinin bir tanesine bile uymadılar. Sen oraya askerlerini yerleştirdin diyelim. Bu milis güçlerinde silahlarını topladın diyelim. Ve onları oradan çekilmeye zorladın. Bunların hepsini bir bakıma sivilleştirdin yani. Silahlar alınca vatandaş rıza konumuna geldiler. Onlar da işte orada çiftçi olarak veyahut da tüccar olarak dolaşsınlar ama gerilla olmasınlar. Silahlı gerilla olmasınlar. E peki yarın bir gün Siyonist katiller bir bahane bulur kendine. Bulamaz mı? Bulur. Ve yeniden saldırırsa senin askerlerin işgalci Siyonist katiller karşısında direnecek mi? Gene kuyruklarını toplayıp kaçacaklar. E bu sefer bu milislerin silahları toplanmış olursa ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir güç ortaya koyamazsın. Ondan dolayı Hizbullah bu anlaşmayı zaten kabul etmedi. Böyle bir şey olmaz dedi. Yani böyle bir şey ne demektir? O bölgenin tamamen Siyonistlerin insafına terk edilmesi demektir. Siyonistlerde insaf var mı ki terk edesin yani? Siyonistleri yani bir bakıma emanet etmek demek yani. Peki Siyonistler emin mi ki onlara emanet edesin burayı? Yani böyle bir anlaşma maalesef dünya kamuoyuna Lübnan için işte olumlu bir gelişme olarak yansıtılıyor. Sonra Hizbullah tabii bunu kabul etmedi. Kabul etmeyince de işte Lübnan hükümeti açıklama yaptı. Biz Hizbullah'la çatışmaya girmek istemiyoruz. Yani şunu demek istiyor. Kafamızı kızdırmayın. Sizinle çatışmaya bile gireriz. Yani şu anlayışa bakın. Siyonist katillerle çatışmaya girmiyorsun da orada Siyonist katillerle çatışanlarla çatışmaya girme konusunda alttan böyle şey gösteriyorsun, çubuk gösteriyorsun yani sopa gösteriyorsun bir bakıma. Yani Lübnan Başbakanı öyle bir açıklama yaptı. Hizbullah ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Yani bu ne demektir? Dolaylı olarak kafamı kızdırırsanız yani onu da bir şey olarak seçenek olarak yanda bekletiyorum yani. Rafta tutuyorum şimdilik ama indirebilirim demek istiyor. Yani burada maalesef çok kötü bir teslimiyet var. Yani. Bu çerçeve anlaşması bir çözüm anlaşması değildir. Tam anlamıyla bir teslimiyet anlaşmasıdır. Lübnan ve bu çerçeve orada Siyonist işgale çizilen bir çerçeve değil. Lübnan'ın iradesine, Lübnan'ın siyasi otoritesine, bağımsızlığına, özgürlüğüne çizilen çerçevedir. Burada Lübnan otoritesine bir bakıma böyle çerçeve çizildi ve Lübnan'ı daha çok bağlamaya çalışıyorlar. Siyonistlerin hakimiyetine bağlamaya çalışıyorlar. Ondan sonra bir de kalkmışlar diyorlar ki işte biz Lübnan'ın bağımsızlığını, Lübnan'ın özgürlüğünü kesinlikle pazarlık konusu yapmayız. Biz bu konuda taviz vermeyiz. İşte pazarlık konusu yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak? Yani gelmişler Siyonistler sana bir çerçeve çizmişler ve o çerçevenin içine kapatmışlar. Ne yapabileceksin? Eğer ki oradaki silahlı milis güçlerinin silahlarını toplarsan senin askerlerin orada Bostan Korkuluğu hükmüne bile girmeyecek.
6: Tabii gündemi herkes sizin gibi çok böyle yakinen birkaç cepheden takip etmiyordur, edemiyordur belki ama ya şu da artık görülmemesi mümkün olmayan bir durum. Yani adeta orada böyle bir Batı Şeria oluşumu olmak üzere gibi bir şey. Yani ben açıkçası hani böyle meselenin detaylarını bilen, böyle çok yakınlarını takip eden bir insan olmamama rağmen burada sanki müstakbel bir Batı Şeria modeli görünüyor gibi. İşin daha vahimi, Mahmut Abbas'ı da biz savunacağımızdan değil, icraatlarını biliyoruz ne kadar İsrail güdümünün icraatları olduğunu, ama en azından başından beri bağımsız değildi. Yani burada aslında müstakil bağımsız bir devletin meclisi, parlamentosu, ordusu, şusu busu olan ve tüm dünyaca tanınan bir devletin adeta Batı Şeria'ya çevrilmesini böyle gün be gün izliyoruz. Bakalım nereye varacak. Tabii dediğiniz gibi ülke yönetimi de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olunca işte daha pek çok böyle bizi acı tebessümlere boğan sahneleri de göreceğiz gibi geliyor. Öbür taraftan tabii ki bizim yine olmazsa olmaz gündemimiz o, yani Gazze'deki gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz. Yani onda her ne kadar ilk gündemimiz artık biraz böyle Amerika-İran anlaşması, ateşkesi vesaire falan olsa da orası bizim olmazsa olmazımız. Her daim oradaki gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Burada tabii terör devletinin planlı olarak, sistematik olarak hem oradaki ihlaller bir yana, onlar devam ediyor, halihazırda katliamlar devam ediyor. Öbür taraftan bir de Gazze zaten hani bilenler bilir, bizim Kartal ilçesinden biraz daha büyük, iki katı diyelim hadi Kartal'ın, olan bir yer ve burada 2,5 milyon yakın insan yaşıyor. Hani burada Gazze'leri kıyı şeridine iyice baskılamak için sürekli terör devletinin orada teşebbüsleri de devam ediyor hali hazırda. Onunla alakalı da tabii bunun çok böyle dünya gündemi de bunu takip ettiğini açısı çok da düşünmüyorum, sanmıyorum. Nedir hocam şu an Gazze'deki terör devletinin Gazze'lileri kıyı şeridine sıkıştırma çabaları?
7: Şimdi bu ateşkes anlaşması kabul edilince, 10 Ekim'de resmi olarak kabul edilip 11 Ekim itibariyle yürürlüğe girince, bu birinci aşamayla ilgili bir uygulama modeli geliştirilmişti. Ve bu birinci aşamada işte Siyonistlerin bölgeye insani yardım sokması, yani en az 600 tırlık insani yardım sokması, saldırıları durdurması ve buna benzer şeyler ve ayrıca orada Gazze'nin bir bölgesinden İsrail askerlerinin tamamen çekilip arka kısımlara yerleşmesi kararlaştırılmıştı. Bu birinci aşama içindi. İkinci aşamada ise Gazze'den tamamen çekileceklerdi. Ve işte bu birinci aşamayla ilgili olan belirlenen bölgenin önüne çizilen hatta da sarı hat denildi. Sarı hattın gerisine çekilecekler işgal askerleri. Orada kimseyi rahatsız etmeyecekler aynı zamanda. Sadece orada askeri olarak varlığını bir süre daha sürdürecek. Sonra ikinci aşama uygulamasına geçilince de kademe kademe tamamen Gazze'den çekilecek. Anlaşmanın prensibi buydu. Ve sarı hat belirlendikten sonra Siyonist işgal askerleri bu hattın gerisine çekildi. Ama ne yaptılar? Tabii anlaşmaya uymadılar. En başta bir kere insani yardım sokulması konusunda gereken şartları yerine getirmedikleri gibi, yani sokulan insani yardım miktarı şeyler de dahil olmak üzere, işte bu yakıt vesaire de dahil olmak üzere toplamda %50'yi bile karşılamadı. Yani %50'nin altında kaldı kabul edilen. Saldırılar devam etti. Nitekim ateşkesin sağlandığı tarihten bu yana öldürülen insan sayısının 1040'ı hatta 1050'yi geçtiği söyleniyor. Yani 1050 civarında öldürülmüş insan var sadece bu ateşkes döneminde. 3500 civarında da yaralı var. Yani sadece bu ateşkes döneminde yaralanan insanlar bunlar. Sonra işte yaralıların ve hastaların dışarı çıkarılması tedavi için. Bu konuda da gerekeni yerine getirmedi. Onları geçtik. Şimdi bu sarı hattı da ne yapıyorlar? Anlaşmada belirlenen çizginin ilerisine çekmeye çalışıyorlar. Yani yer yer mesela işte diyelim ki Han Yunus'ta daha önce 200 metre gerideydi. İşte orada bir 200 metre şu o şeyleri, yani sarı hat için konulan işaretleri, noktaları veyahut da işte bazı şeyler var, malzemeler var. Onları 200 metre ileri götürdüler. Başka yerlerde de, ve bu kademe kademe, yani bir kere de yapmıyorlar bunu. Yani bir sefer güney bölgede yapıyorlar, bir sefer kuzey bölgede. Böyle maksat ne? Maksat burada sarı hattın dışında kalan bölgelerde yaşayan insanları kıyıya doğru iteklemek. Yani o kıyı bölgesine doğru ve bu şekilde insan kalabalıklarını çok dar bir alana sıkıştırmak. Maksat bu. Yani orada büyük bir kalabalık var. Çoğu zaten evlerini terk etmiş. Oradan bir bakıma mülteci gibi yaşıyor. Yani orada kamplarda çok eski böyle berbat malzemelerden oluşturulmuş çadırlar. Ve bu çadırlara rüzgar estimi de alıyor. O çadırlarda yaşayan insanlar ve bunları da sıkıştırıyorlar. Yani böyle şeye doğru, kıyıya doğru itiyorlar. Bu aynı zamanda bir niyeti ortaya koyuyor. Sadece bir vakayı değil, yani olay var bir ortada. Yani fiil olarak sarı hattı ileri götürmek. Bir de bir niyet. Yani bugün 100 metre çektiyse yarın bir 100 metre daha çekecek. Böyle aşama aşama o şeyi, bölgedeki ahaliyi çok dar bir alana sıkıştıracak. Ve o zaman insanlar artık ondan sonrası da deniz. Ya denize dökülecek bu insanlar, ya da o bölgeyi terk edip başka yerlere gitmek zorunda kalacaklar. Ve Siyonistlerin asıl niyeti de bu. Yani onları oradan çıkarmak. böyle sıkıştırıp bariyerleri vesaireleri böyle ite ite halkı kıyıya doğru sıkıştırıyorlar. Kıyıdan sonrası da deniz. Eğer denize düşmek istemiyorsanız buradan çıkın gidin diyecekler. Ve şu an bu uygulama Gazze ailesini tehcir etmenin bir başka yöntemidir. Yani Siyonistlerin savaştaki birinci gayeleri buydu. Gazze ailesini bölgeden tamamen çıkarmak, tehcir etmek ve oradaki Filistin varlığını ortadan kaldırmak. Bunu savaş yoluyla başaramadılar. Şimdi işte böyle kirli bir yöntemle başarmaya çalışıyorlar. Yani bu da tehcir politikasının bir başka şeklidir. Yani bunu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Ha bir de sarı hattın içinde kalan bölgeler var. Orada da mesela askerler normalde kimseye müdahale etmeyecekti. Fakat ne yapıyor askerler burada? Yıkılmamış binalara bomba yerleştiriyorlar ve o bombaları patlatıyor. Hepsini yıkıyorlar ve böylece orada hiç yıkılmamış bina kalmasın istiyorlar. Maksat ne? Orada insanların yaşayacak bir yer kalmasın. Çünkü o sarı hattın içinde kalan bölgelerde yaşamaya devam edenlerin de evlerini yıkıp oradan çıkmaya zorluyorlar. Siz de buradan çıkın. Yani sarı hattın içinde kalan kısımları tamamen boşaltmak istiyorlar. Evlerini yıkarak oradaki insanların kaldığı, yaşadığı her ne şekilde olursa olsun. Yani yıkılmış bile olsa insanlar orada az çok ayakta duran binaların içerisine yerleşip orada varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Onları oradan çıkarmak için o evleri yıkıyorlar şimdi. O yıkılmamış binaları içine bomba yerleştirip yıkıyorlar. Her gün birkaç tane yıkıyorlar. Ve o şekilde o sarı hattın içinde kalanları dışarı çıkarmaya, sarı hattın dışında kalanları da kıyıya doğru sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ve bu da işte bir tehcir politikası yani.
6: Yani bizim bildiğimiz ama tabii dünyanın da bilmesini istediğimiz ki dünyada tabii şu son birkaç yıldan beri aslında Gazze konusunda, Filistin konusunda çok ciddi, en azından halklar bazında çok ciddi zihinsel dönüşümler olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Yani bir defa bu Siyonist alçakların asla dertlerinin hani böyle kendi güvenlikleri ya da böyle ne bileyim bir orada var olma mücadelesi, ne bileyim böyle bir halk için bir kaygı, endişe olmadığını bizzat artık göstere göstere, ima ederek de değil, yani dünyanın gözünün önünde hiç çekinmeden, zerre hani bundan dolayı bir pişmanlık falan da belirtisi göstermeden açık ve net şekilde buradaki amaçlarını artık ortaya koyuyorlar. Hatta işlerindeki birkaç meczup diyebileceğimiz işte bakanları, bürokratları falan da bunlar çok açık, net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Yani böyle artık bir şeyler gizli kapaklı, diplomatik ağızla şunla bunla falan da yapmıyorlar. Bizim de en azından gücümüz, yani bu bizim için belki halklar için diyelim, yani Müslümanlar için yapabileceğimiz, çünkü bizim bir silahlı gücümüz yok, bizim oraya karşı mücadele edecek bir ordumuz yok. Olanlarda zaten başka dertleri var. Allah basiret versin, feraset versin diyelim. Bizim de tek becerebildiğimiz bunu tüm dünyaya, insanlara duyurabilmek. Öbür taraftan tabii bu Siyonist alçaklar planlı olarak, sistemli olarak hep bölge bölge faaliyetlerini görüyorsunuz o civarlar. Hani Gazze'de yaptığının farklı bir şeklini Batı Şeria'da yapıyor. Yani Batı Şeria'da da işte orada azgın kuduz itleri, yerleşimcileri yerleştirmişler oraya. Yerleşimci falan değil tabii. Bu literatüre girmiş belki bir şey. Bildiğiniz terörist çeteleri bunlar. Orada pervasızca zaten bunların silah kullanma yetkisi de vermiş. Silah da vermiş bizzat terör devleti bunlara. Batı Şeria'da da işte insanlara bu kuduz köpekleri musallat ederek orada devletin sözü bana biz yapmadık da işte kontrol edemedik diyecekleri belki. Hoş buna bile ihtiyaçları yok bunu demeye de. Hani en az açılar olursa bizim kontrolümüzde çıktılar da şöyle yaptılar böyle yaptı demek için. Batı Şeria'daki bu yerleşimci teröründen hocam zaman zaman bahsediyorsunuz. Dinleyicilerimize bir hatırlatsak hocam nedir şu anki Batı Şeria'daki durum?
7: Şimdi yani burada önce şunu ifade edelim. Batı Şeria denilirken Türkiye'de belki bazıları Batı Şeria'nın ne olduğunu biliyor da bazıları da işte sadece isimle biliyor. Şimdi Batı Şeria genellikle Türkiye'de kullanılan bir isimdir. Arapça'da Batı Yaka deniyor. İngilizce'de de Batı Yaka anlamına gelen bir kelime kullanılıyor yani Arapça'da. İngilizce'de de buna benzer bir kelime kullanılıyor. Her neyse o isimlendirme önemli değil ama burası bir bölgedir. Yani bir şehir veyahut da bir arazi değil. Geniş bir bölge. Ve bu bölge 8 vilayetten oluşmaktadır. En kuzeyinde Cenin var, Cenin vilayeti. En güneyinde de El Halil vilayeti var. Yani El Halil de Hazreti İbrahim'den adını alıyor. Yani Hazreti İbrahim işte Halilurrahman diye geçer ya ilahi kitaplarda. Yani Allah'ın dostu. İşte onun ismine nispetle El Halil deniyor. Hazreti İbrahim de orada yaşadığı tahmin ediliyor. Çünkü onun adına da bir cami var El Halil'de. Azim Camisi diye. El Halil'in az yukarısında da Beytlaham veyahut da Beytullaham diye de bilinen bir vilayet var. Burası da Hazreti İsa'nın doğduğu yerin bulunduğu vilayettir. Ki doğuş kilisesi de oradadır. Yani Hazreti Meryem'in işte Kudüs'ten çıktığı, oraya gittiği ve orada İsa'yı doğurduğu rivayetlerle geçer. Onun ismine nispetle, Hazreti İsa'nın adına nispetle bu şekilde isimlendirilmiş. İsa adı geçmiyor ama işte onun doğum yeri olması itibariyle. Bu şekilde yukarıya doğru işte Ramallah, Elbire, Nablus, toplam 8 vilayet yani. Bunların hepsine birden Siyonistler ortak bir politika uyguluyor. Nedir o ortak politika? Yahudileştirme faaliyeti. Fakat bu Yahudileştirme faaliyetinin asıl amacı orada Filistinliler için bu toprakları iyice yaşanmaz hale getirmek. Yani bir yandan arazilerini gasp ediyorlar, topraklarını gasp ediyor oralara. Yahudi yerleşim merkezlerini inşa ediyorlar. Fakat buralara yerleştirdikleri insanlar öyle alelade Yahudiler değil. Hani Filistinlilerle geçinebilecek türden böyle orta kesim, mutedil Yahudiler değil. Özellikle oraya böyle aşırı ırkçı, Siyonist, Müslüman düşmanı, Arap düşmanı olarak yetiştirilmiş tipleri, cemaatleri buraya iskan ediyorlar. Ve bunların eline silah veriyor, Müslümanlara saldırmalarını sağlıyorlar. Ve Müslümanlara saldırmalar karşısında da Siyonist güvenlik güçleri hiçbir müdahalede bulunmuyor. Ha, bir de şöyle bir şey var, bu bölgede Yahudileştirme faaliyeti yani yerleşim faaliyetleri iki koldan yürütülüyor. Biri resmi olarak projeyle inşa edilen Yahudi yerleşim merkezleri, bir diğeri de oraya yerleştirilen Yahudi yerleşimcilerin gidip de birilerinin arazilerini gasp edip oraya çadır kurması veyahut da işte konteyner kurması ya da işte kerpiçle ev yapması, işte bir ağıl yapması vesaire bu gibi işlemler. Siyonistler bunlara da göz yumuyor. Yani normalde bu tür yerleşim yani bu ikinci kategoriye giren yerleşim kaçak yerleşim olarak isimlendiriliyor. Neden? Çünkü ruhsatlı değil, hükümet şeyle planıyla değil, hükümet kararıyla değil, meclis kararıyla değil. Siyonist o çetelerin kendi kararlarıyla götürüyorlar bu şekilde arazileri, çadır kuruyorlar, ev yapıyorlar falan. Onun için buralara kaçak yerleşim merkezleri deniyorlar. Ama Siyonist işgalciler yani işgal hükümeti bu kaçak yerleşim merkezlerine de müdahale etmiyor. Yani bunları kimden izin aldınız da kurdunuz falan demiyor. Gidiyor adamlar işte Filistinlilerin arazilerini gasp ediyor. Oraya ev inşa ediyor. Yani niye bunu burada araziyi gasp ettin de bu evi yaptın? Üstelik hükümet kararı falan da yok demiyor. Onların da önünü açıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde aşırı Siyonist olarak da tanımlanan İşte aşırı sağcı diyorlar onlar da işte sağcı solcu pek fark etmiyor. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich diye bir adam var işte. Ben Gvir gibi bir adam. Yani bunların hepsi zaten Meir Kahane'nin ekolünden gelme. Hepsi Arap düşmanı aşırı ırkçı. Smotrich bir şey dedi işte bu kaçak yerleşim merkezlerinin bazılarını resmileştireceklerine dair açıklama yaptı. Bu Türkiye'deki medya organlarında işte hükümet kaçak yerleşim merkezleri de kuracakmış falan şeklinde yansıtıldı. Halbuki öyle değil. Bu konuyu Türkiye'deki medya organları yeterince bilmediği için bu şekilde lanse ediyorlar. Normalde kaçak yerleşim merkezlerini hükümet kurmuyor. Yani hükümet kararlarıyla kurulmuyor. O tamamen yerleşimci teröristlerin kurduğu şeyler. Ondan dolayı zaten kaçak yerleşim merkezi deniyor. Ama Siyonist işgal hükümeti daha sonra bunlardan bazılarını resmileştiriyor, yasallaştırıyor. İşte bu şekilde kaçak yerleşim merkezlerinin bir kısmı sonra normalde engel olmuyor da zaten ama bir de resmileştiriyor yani ruhsat veriyor. Yani orada inşaat veyahut da ikamet hakkı veriyor falan bu şekilde resmileştiriyor. Yani Smotrich için kastettiği buydu. Yani bu kaçak yerleşim merkezlerinin bazılarının resmileştirileceğine dair bir açıklama yapmıştı. Yoksa hükümet kendisi kaçak yerleşim merkezi kuracak anlamında değil. Hükümet zaten kendisi kaçak yerleşim merkezi kurma ihtiyacı duymuyor. Kendisi kuracak olduğu zaman planını yapıyor, projesini yapıyor, meclisten geçiriyor ve sonra da götürüyor oraya inşaatını yapıyor. Onun için de zaten hukuku gözetmiyor. Yani gene Filistinlilerin arazilerini gasp ediyor, gene kanuna aykırı, gene hukuka aykırı hareket ediyor. Ama bu sefer resmi yollarla yapıyor. Yani önce bir bakanlık projeyi hazırlıyor, sonra o bakanlığın projesi bir şeyde meclis içerisinde bir şey var, heyet var, o heyetin takdim ediliyor denetimine, o heyetten geçiyor sonra meclise, böyle bu şekilde kabul ediliyor, sonra inşaatlar yapılıyor. Ama yerleşimci teröristler hiçbir karara vesaireye ihtiyaç duymadan kendileri kaçak yerleşim merkezleri kuruyorlar. Siyonist hükümet bir de bu şekilde gasp edilen araziler üzerindeki yerleşim merkezlerinin bazılarını sonradan gene hükümet kararıyla resmileştiriyor. İşte Smotrich'in kastettiği buydu yani.
6: Aslında hocam tabii bölgede deminden konu başlığı olarak da anlattık. Burada sadece bir yerde değil, birkaç yerde, hani farklı lokasyonlarda bu terörü farklı şekillerde devam ettiriyor. Ama netice itibariyle hep böyle o bölgelere, o bölge halklarına o bölgeyi gasp etme üzerine, yani oraya amyane tabirle çökme üzerine devam ediyor faaliyetleri. Tabii bir başka faaliyeti de yine Suriye'nin güneybatısında Dera vilayetinde bu Siyonistler orada hep tahrik edici, özellikle merkezi hükümetin tabii hem askeri olarak hem siyasi olarak zayıf halinde bildiklerinden dolayı Suriye'de zaman zaman işte bu deminki bahsettiğiniz meselelerin farklı türüyle oraya giriyor, çıkıyor, taciz ediyor, insanlara saldırıyor. Yani bir tahrik edip karşılık vermesini bekliyor belki merkezi hükümetin. Bu Dera olayı nedir hocam? Yani Suriye'yi bir tahrikle savaşın içine çekmek mi, bir karşılık vermeye zorlayarak orada da işgal kapısını açmak mı? Nedir oradaki niyeti bu terör devletinin hocam?
7: Tabii Siyonist işgal rejimi bölgede hakimiyet alanını genişletmek için bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Bir taraftan işte Lübnan topraklarına giriyor. Orada Lübnan'ın içerisindeki direnişi bahane ederek saldırıyor ve Lübnan topraklarını işgal ediyor. Bir taraftan da işte Suriye'de şu anda İslami bir yönetim olmasının kendisi için bir tehdit oluşturduğunu düşünerek orada yönetimi sıkıştırma amaçlı saldırılar düzenliyor. Fakat sadece saldırılarla yetinmiyor. Bir de kontrol altına aldığı alanları genişletmeye çalışıyor. İşte bu şekilde mesela zaten Golan Tepelerindeki işgalini sürdürüyor. Öbür taraftan işte bu Golan Tepelerindeki işgalin çizgisini, yani o hattını da biraz ileri götürdü. Orada da işgal alanını genişletti. Fakat sadece Golan Tepeleriyle yetinmedi. Aynı zamanda Dera bölgesine yönelik orada bir kasabaya saldırı düzenledi. Yani oraya askerlerini soktu, saldırı düzenledi. Orada bazı toprakları gasp etmeye çalıştı. Oradaki ahaliyi kovmaya çalıştı. Fakat ahali buna karşı çıktı. Tepki gösterdi. Tepki gösterince bu karşı çıkan ahaliye silahlarla saldırdılar. Yani oradaki ahali vatandaş. Ve onlar da çoğunlukla ellerindeki taşlarla, yani arazilerinde buldukları taşlarla saldırdılar Siyonist işgalcilere. Onları kovmaya çalıştılar. Tabii bu şekilde ahalinin karşı çıkması üzerine askerlerin bir kısmı çekilmek zorunda kaldı, ama bu sefer de o çekildikleri yerden silahlarla ateş ettiler bu insanlara. Bazılarını bu şekilde silahlarla yaraladılar. Ama Suriye'de önemli bir mesaj verilmiş oldu Siyonistlere. Yani her ne kadar şu anda hükümet askeri olarak orada Siyonistlerle doğrudan çatışabilecek durumda olmasa da ahali Siyonistlerin bu şekilde ilerlemesine göz yummayacak. Eğer ki işgalci askerler burada hakimiyet alanını genişletmeye kalkışırsa yerli ahaliyi karşısında bulacak ve onlar da bir şekilde işgalci askerleri sıkıştıracak. Ondan dolayı belki bir yandan işte şimdi Lübnan'la uğraşırken öbür yandan Suriye'de Suriye ahalisiyle karşı karşıya gelmeyi tercih etmeyebilir. Yani Dera'daki bu olaylar Siyonistlere böyle bir mesaj verdi. Ama şunu nazar dikkate almalıyız. Eğer ki Siyonistler Lübnan'da çerçeve anlaşması üzerinden istediklerini elde ederler ve Lübnan'daki o direnç güçlerinin silahlarını toplatırlarsa bu tehlikeli bir gelişme olur. O zaman çok rahat bir şekilde Suriye'ye yönelebilirler. Suriye'de diyelim ki biraz istediklerini almış olsalar hiç Ürdün kendini güvende hissetmeyecektir. Ürdün'ü sıkıştırmanın da bir bahanesini uydururlar. Hiç zor bir şey değildir Siyonistler açısından. İcabında kendileri mesela Ürdün tarafına birilerini gönderir, oradan ateş ettirirler ve bu şekilde de bahaneyi uydururlar. Yani onun için Siyonist işgalinin oradaki varlığı bütün bölge için tehdittir. Dolayısıyla bu tehdit karşısında bütün bölgenin uyanık olması gerekir. Ama ne yazık ki şu an bölgedeki yönetimler bu işin çözümünü hep Amerika'dan istiyor. Halbuki Amerika hiç böyle bir konuda senin lehine bir çözüm üretir mi? Amerika'nın planı Siyonistlerin Büyük İsrail projelerinin gerçekleşmesini sağlamaktır. Amerika'nın planı iki nehir arasındaki toprakların tamamının Siyonistlere verilmesidir. Bunun için her türlü desteği veriyor. Yani Lübnan'ın lehine hareket eder mi? Suriye'nin lehine hareket eder mi? Ürdün'ün lehine hareket eder mi? Yani bunu artık İslam dünyasının görmesi gerekiyor. Türkiye dahil herkes için bir tehdittir Siyonist işgal rejimi ve bu tehdit karşısında ortak tavırların olması gerekir.
6: Eyvallah. Yani siz de zaman zaman tabii söylüyorsunuz. Belki bazı Arap özellikle yakın civardaki çevresindeki işte bunlar Körfez olabilir, Ürdün gibi, Mısır gibi biraz daha sanki bu teröristlerle aralarını iyi tutarlarsa kendileri sıkıntıya girmeyeceği konusunda böyle içlerinde bir ferahlama, bir kanaat oluşan devlet adamları da hükümetler de bilmeliler ki aslında İsrail'in orada iyi geçinmek diye bir derdi yok. Yani İsrail orada işte ben bunlara güzel davranayım, bunlarla iyi geçeyim diye bir derdi yok. Şu an çözemediği bir problem var. Üstesinden gelemediği, yani her türlü katliamı yapmasına rağmen tam anlamıyla ele geçiremediği bir avuç coğrafya var. Yani burayı açtıktan sonra dediğiniz gibi yani Lübnan'a girmek için bir bahaneye falan da gerek yok. Hani ya işte şöyle oldu böyle oldu falan da ben o yüzden saldırdım demeye de gerek yok. Çünkü adamlar artık böyle bahaneye de bulma ihtiyacı hissetmiyorlar. Çok netler bu konuda. Gözlerine baka baka bu topraklar benim diyor. Dediğiniz gibi buradaki gaflet ve dalalet oradaki civardaki Türkiye'de tabii dahil olmak üzere. Yani biz genelde konuşurken zikretmiyoruz belki ama şu bir gerçek ki bu gafletten biz de payımızı almışız. Yani onlar gaflet içinde de biz böyle şuurun zirvesinde falan değiliz. Yani bu Müslümanlar için Amerika'dan hele bir yardım ummak, medet ummak zaten zilletin dibini sıyırmak gibi bir şey yani. Zilletin artık en dip hali. Yani onun aşağısı yok artık. Ve maalesef bu sahnelerdeyiz. İşte Körfez Savaşı, İran ve Amerika Savaşı, Körfez ülkelerinin aslında ne kadar o paralarına rağmen ne kadar zelil bir halde olduklarını gösterdi. Yani o trilyon dolarlar akıttıkları Amerika'nın bırakın bunları korumaktan oradaki kendi tesislerini bile koruyamadı. Hala da bir umutları var ama yani hala da para verirsek işte Amerika bizi korur, biraz başını okşarsak İsrail bize saldırmaz, bize zarar dokunmaz mentalitesi hala maalesef bu İslam coğrafyalarında devam ediyor. Allah hayretsin, ne diyelim. Rabbim bize silkinip ayağa kalkmayı nasip etsin diyelim. Tabii oradan başka bir coğrafya, yine böyle bir ihanet coğrafyasına geçelim. Mısır'da bundan 13 yıl evvel 3 Temmuz'da yani bugün seçilmiş başkan Muhammed Mursi'ye yine yanılmıyorsam yani rütbesini ya da makamını yanılabilirim, düzeltin lütfen, Mursi'nin genelkurmay başkanı konumunda olan Sisi, Mısır devlet başkanı bir darbeyle halkı da provoke ederek yani geniş çaplı bir operasyonla yönetimi ele geçirdi ve orada darbe yönetimi 13 yıldan beri devam ediyor. Dilerseniz hocam hem de bir tarihi hatırlatma adına işte Arap Ağrı'nın yansımalarının ve neticelerinin bir uzantısı sanki, biraz da bu süreçten bahsedelim dilerseniz, insanları hatırlatmış oluruz.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allahu Ekber.

Ah.

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Mısır'da Arap Baharı olarak isimlendirilen olayların arkasından yaşanan siyasi gelişmeler, değişim süreci

0: Ve işte bunu bir an önce engelleyebilmek amacıyla henüz egemenliklerini sürdüren diğer dikta rejimlerini hızlı bir şekilde devreye soktu. Dediler ki bakın sel üzerinize geliyor, siz de gideceksiniz. Eğer ki bu selin önünü kesmezseniz sizin defterinizde dürülecek. Onlar da işte bu hatırlatmalar karşısında Arap dünyasında bütün meseleleri kendi dünyevi çıkarları olan bu dikta rejimleri fitne politikalarıyla halkların kazanımlarını geri almaya çalıştı. İşte bunlardan bir tanesi de Mısır'da oynanan oyundur. Mısır'da önce baltacı fitnesini çıkardılar. Bir yıla yakın bir süre baltacı fitnesiyle Muhammed Mursi hükümetinin siyasi otoriteyi oluşturmasını engellediler. Orada işte bu ihanet yönetimleriyle işbirliği içerisindeki askeri mekanizmada bu fitneyi bahane ederek Si'yi tehdit etti. Ya bu olayların önüne geçersin ya da seni görevden alırız, yani senin yönetimine el koyarız dediler. Halbuki o olayları çıkaranlar gene kendileri, oyunları yapanlar gene kendileri. Kendileri karışıklık çıkarıyor, sonra da bu karışıklıkların önüne geçemezsen bu sefer biz senin kafanı koparırız diyorlar. İşte öyle oldu ve neticede 3 Temmuz 2013 tarihinde o zaman Genelkurmay Başkanı olan Abdülfettah Es-Sisi darbe yoluyla iktidarı ele geçirdi. Ondan sonra maalesef eski dikta rejiminden daha kötü bir duruma geri dönüldü. Ve 13 yıldan beridir de bu dikta rejimi devam ediyor. Sonra işte güya demokrasi falan filan hikayesi okudu bu Sisi. Yani bunların demokrasi hikayesini biliyoruz zaten. Demokrasi onlarda ne demektir? Tolstoy'un çok isabetli bir sözü var. Yani benim gördüğüm kadarıyla diyor ki cezaevindeki mahkumlara gardiyanları seçme özgürlüğü vermek onların özgürlüğünü sağlamaz.
1: Eyvallah.
0: Yani işte İslam dünyasındaki demokrasiler budur. Yani gardiyanları seçme hakkı tanıyor sana. Kaldı ki o gardiyanları da gene halk istediği gibi seçemiyor. Yani bazı ülkelerde sadece önüne konulanı ya yersin ya da bunu yersin. Başkası yok diyor. Yani işte o önüne konulanı seçmekten başka bir hakkı yok yani. İşte nitekim Sisi'nin demokrasisi de öyle oldu. Yani işte bir tane lideriniz var. O da Çağdaş Firavun Abdülfettah Sisi. Ha, istemiyorsanız o zaman işte hapishanelerde size bir yer açarız ya da Mısır'ı terk edersiniz dedi. Nitekim öyle oldu. Yani istemeyenlerin çoğunu yani siyasi alanda demek istiyorum. Yani halkın tümü içinde diyemeyiz de. Yani özellikle siyasi alanda etkili olan iki şahsiyetlerden Sisi'yi istemeyenleri ya ülkeyi terk etmeye zorladılar ya da hapishanede işte bir köşeye yerleştirdiler. Birçokları hala haklarında hiçbir mahkumiyet kararı olmaksızın hapiste tutuluyor. Yani yıllardan beri adamlar hapiste. Haklarına mahkeme daha hüküm vermemiş. Ya şimdi mahkeme hüküm vermeyince bunun bir şey var. Üstelik hapiste tutulmasına gerekçe oluşturacak bir sebep olması lazım. Öyle bir sebep de yok. Şimdi bu sorgulama aşamasında adamlar yıllardan beri kaldı ki sorgulama da yok. Yani yıllardan beri hapiste tutuluyor. Ve bazıları hakkında da işte tamamen hukuka aykırı kararlar verildi. Yani yasa ile hukuku birbirine karıştırmamak lazım.
1: Eyvallah.
0: Yani hukuk da gerçekten adaletin mantığının işlemesi söz konusudur. Yani haklıyı haksızı ayırmak gerekir. Yani hukukta haklıyı haksızı ayırmanın bir şey, mantalitesi vardır. Ama bütün yasa düzenleri veyahut da bütün yasalar hukuki değildir. Bazıları tamamen zulüm anlayışına dayalıdır. İşte Mısır'da da öyledir. Yani Mısır'da hukuk yok. Adalet hiç yok. Hukuk da yok. Ne var? Yasalar var. Yasalar da zulüm yasaları. Yani bunu maalesef İslam dünyasının genelinde yaşıyoruz bu gerçeği. Böyle bir durum söz konusu. İşte bu zulüm 13 yıldan beri yani ondan önce başka zulüm vardı da yani işte halk da bir kalkış yaptı. O zulüm rejimini devirdi. Sonra başka bir oyunla yeni zulüm rejimi getirildi. 13 senedir de işte bu zulüm rejimi devam ediyor.
1: Eyvallah, yani o bölgeyi kontrol altında tutmak isteyen doğal olarak yöneticileri kontrol altında tutması lazım ki işlerine gelmeyen yöneticileri bir şekilde bertaraf etmenin yolunu da çok iyi biliyor. Yani Siyonist zihniyet başta olmak üzere farklı emperyalist güçler. Efendim, bu haftanın son konusu, geçen hafta da biraz bahsetmiştik.

0: 22 yıl üzerine Türkiye'de bir NATO zirvesi yapılacak önümüzdeki hafta. Tabii bütün dünyanın gözü biraz da tabii konjektür gereği şu anda işte malum Amerika ve İran körfezdeki durumlarından dolayı NATO biraz daha pozisyonu farklılaştı. Tabii NATO bir de tavır koyması da Amerika'ya karşı yani Amerika'nın adına Amerika lehine Körfez'de İran'la savaşmayacağını da söyleyince tabii biraz daha NATO'nun durumu konuşulmaya başlandı. Hani Amerika Trump'ın ağzıyla diyelim parayı ben veriyorum böyle bir gününde yanımda olmayacaksan ben ne yapayım senin gibi müttefiki demeye başlayınca bu sefer sorgulandı. Bu arada tabii çok oldukça bu komplike bir konu. Yani Avrupa'nın şu anki askeri oluşumlara düzenleyecek çok ekonomik de bir kudreti de olmadığını biliyoruz. Çünkü Avrupa ciddi anlamda ekonomik bir darboğaza da girdiği de söyleniyor. Amerika'da desteğini çekerse, NATO'dan çekilirse ya da işte farklı sebeplerle NATO etkisizleştirirse Avrupa ne yapacak? NATO'ya yeni bir misyon biçilecek, yeni bir nedir hocam? Yani bu çok pek çok alt konu başlıklar halinde onlarca yüzlerce mesele açılabilir. Bu zirvenin amacı ne ya daha doğrusu ana fikri ne burada? NATO'ya yeni bir misyon biçmek mi yoksa NATO'yu iyice etkisizleştirmek mi?
1: Şimdi tabii NATO zirvesinin bu sefer Türkiye'de yapılıyor olması bayağı gündem oluşturuyor. Neden? Çünkü bir bakıma Türkiye'ye önem verilmiş oluyor. Ama bir açıdan hangi amaçlar doğrultusunda? Şimdi son dönemde NATO'nun İran'da Amerika ile birlikte hareket etmemesi özellikle konuşuldu, gündem oldu. Daha önce de Siyonist işgal rejimine siyasi olarak destek vermesine rağmen askeri olarak Amerika ile birlikte bilfiil savaşa iştirak etmedi. Amerika çünkü Gazze'deki o soykırım savaşını bizzat kendisi yürüttü. Yani her ne kadar bu savaşı İsrail gerçekleştirmiş gibi görünse de savaşan Amerika'ydı. Sadece teçhizat para sağlamakla kalmadı, asker de gönderdi. Fiil olarak savaşı yönetti. Ama NATO Amerika ile birlikte fiil olarak savaşın içinde yer almadı. Bunun sebebi yani NATO'nun şu an artık Amerika'nın bir askeri karargahı gibi olmak istemediği. Bu biraz Avrupa'nın tercihiyle de alakalı olabilir. Burada işte Avrupa ile Amerika'nın yolları ayrışıyor mu? Bir bu konu var. Bir diğer konu şimdi NATO bir ittifak. Hani eskiden mesela Sovyet cephesi bir tehdit oluşturuyordu. Ona karşı bir ittifak. Sonra işte Sovyet cephesi dağılınca NATO geçerliliğini kaybetti denildi ama NATO dağılmadı. Bu sefer kendisine İslam dünyasındaki bazı siyasi hareketleri hedef gösterdi. Bunlar işte geleceğe dönük tehditlerdir diyerek radikal İslamcılığı bir hedef olarak göstermeye çalıştı. Buna karşı askeri ittifakını korumak istedim. Ama şu an bu konudaki söylemleri de geçerliliğini kaybetmiştir. Ve bir de bir yandan da Türkiye işin içerisinde ve Türkiye toplumu Müslüman bir toplum. Ve aynı zamanda Türkiye'nin Filistin'le alakalı şeyleri de var. Tercihleri, siyasi görüşleri, siyasi tavırları da var. Buradan NATO ne şekilde bir gerekçe oluşturacak kendisine? Yani varlığını sürdürmesi için bu sefer yeni tehdit unsurlarından mı söz edecek? Mesela Çin gibi bir takım yeni tehdit teorileri mi? Yoksa bir tür askeri pazar haline mi gelecek? Yani askeri pazarı organize eden bir şebeke haline mi gelecek? Bunlar aslında gündeme geliyor. Bu Ankara zirvesinden sonra durum ne olacak göreceğiz. Fakat gördüğümüz kadarıyla NATO'yu Amerika'da gözden çıkaramamış durumdadır. Çünkü Amerika NATO'suz İran'da savaşı kazanamadı. Ondan dolayı muhtemelen Amerika NATO'nun yeniden yapılanmasını isteyebilir. Tümüyle Amerika'nın güne girmese bile Amerika'yı ihmal etmeyen zorlandığı zaman Amerika'ya da arka çıkan bir askeri ittifak olmasını isteyebilir. Yeni dönemle ilgili bazı tahminlerde bulunabiliriz ama asıl net şeyler zirveden sonra ortaya çıkacak.
0: Eyvallah. Zaten önümüzdeki hafta Akkuyu Karakoyu meydana çıkacak. O zaman tabii daha net değerlendirmeler yapabileceksiniz siz de. Ama dediğiniz gibi bu Türkiye'de olması ve bu zirve özellikle tabii devlet başkanları ve hükümet başkanları seviyesinde yapılıyor. Dolayısıyla burada biraz böyle kritik bir toplantı. Burada gerçekten bir artık NATO'nun var olma gerekçesi belki sorgulanacak. Bizler de göreceğiz. Sizler de inşallah bizleri yorumlayacaksınız. Efendim bu haftaki programımızı burada neticelendiriyoruz. Efendim Ahmet Hocam sağ olsun, ağzına yüreğine sağlık. Bizlere çeşitli bölgemizdeki ya da muhtelif coğrafyalardaki gelişmeleri yorumladı. Bizler de sizlere aktardık. Haftaya farklı gelişmelerle sizlerle olmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
2: Ve la yasihhu li mu'minin yedda'i l-iman en yukezzibe hâzihi l-hakâik.
3: طلع تقريبا في اكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
4: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
5: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
6: دنیا döndükçe

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 17.99, domates 44.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 79.99, kabak 39.99, kırmızı biber 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 18.
21: Özel FM.
22: www.özelfm.net. Özel FM.net.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyurmuştur Mümin kullarıma de ki en güzel sözü söylesinler çünkü şeytan aralarına fesat sokar şüphesiz şeytan insana apaçık bir düşmandır İsra suresi 53. ayet Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu dile sahip olmadır. Hayır kapılarının ve şer kapılarının anahtarlarından birisi de dildir. Dil mutlaka yerinde konuşturulması gereken bir organdır. Zamansız ve yersiz konuşmaları insanın başına bu dünyada da ahirette de dert açacağı gibi Yeri ve zamanı geldiğinde konuşmaması da insanın başına bu dünyada da ahirette de dert açabilir. Dil öyle bir şeydir ki eğer kişi ona sahip olmazsa yani ona hakim olamazsa artık kendisine başka bir düşman aramasına gerek yoktur. Çünkü o bu görevi hakkıyla yerine getirir. O öyle bir söz söyler ki gönül yıkar, öyle bir söz söyler ki hane yıkar, öyle bir söz söyler ki ahiret yurdunu yıkar. Değerli Müslümanlar, dilin afetleri pek çoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bana çeneleriyle bacakları arasında olan şeyler hususunda garanti verirse ben de ona cennet hususunda garanti veririm buyurmuştur. Yine bir başka hadiste Allah'a ve ahirete inanan hayır söylesin ya da sussun buyurmuştur. İşte bundan dolayı dilimize dikkat etmeliyiz. Dilimizi gıybetten, kötü sözlerden, hakaretten, alaydan ve boş sözlerden sakındırmalıyız. Çünkü bunlar muhataplarımıza zarar veren ve bize şer getirecek olan şeylerdir. Şayet muhataplarımız Müslüman değillerse söyleyeceğimiz incitici sözler onlarla aramızdaki tebliğ kapılarını kapatır ve onlara İslam'ı tebliğ etme imkanından mahrum kalırız. Bu sebeple belki de bize cenneti kazandırma sebeplerinden biri olan hidayete vesile olma imkanından mahrum kalırız. Şayet muhataplarımız Müslümanlar iseler söyleyeceğimiz incitici sözler onlarla aramızda birçok kötülüğün çıkmasına, kin, nefret ve düşmanlığa sebep olur. Dolayısıyla Şeytan araya fitne sokarak, fesat sokarak müminlerin gücünü zayıflatıp onların toplumunu dağıtmış olur. O halde biz müminler birbirlerimizin kusur ve hatalarını dillerimize dolamak yerine onların üzerlerini örtmeli, kardeşlerimize güzel sözler söylemek suretiyle kardeşliğimizi pekiştirmeye çalışmalıyız. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bizler onun Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir sözüyle amel ederek
emin şahsiyetler olmalıyız. Ebul Kasım el-Kuşeyri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yerine göre susmak olgun kimselerin özelliğidir. Aynı şekilde yeri geldiğinde konuşmak da en şerefli bir özelliktir. İmam Ali radıyallahu anh'ın da şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kişi dil sürçmesinden ölür, ayak sürçmesinden değil. Kişinin sözüyle sürçmesi onun başını giderir, ayağıyla sürçmesi ise onu yavaşlatır. Konuşmayan kimse kurtulmuştur. Suskun, azık hazırlayan kişi gibidir. Bir kimseye niçin susmayı tercih ediyorsun diye sorulduğunda o, ben hiçbir zaman sustuğum için pişman olmadım. Fakat konuştuğumdan dolayı defalarca pişman oldum demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem midesinin, edep yerinin ve şehvetinin şerrinden korunan bütün kötülüklerden korunmuştur buyurmuştur. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlu sabaha çıktığı vakit bütün azaları dile der ki bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü sen doğrulur, doğruyu söyler, doğru yolda olursan hepimiz doğrulur ve selamette oluruz. Şayet sen eğrilir, sağa sola saparsan, kayacak olursan hepimiz de eğrililiriz. Muhterem Müslümanlar, selefimiz bu konuda çok dikkatli davranmıştır. Allah onlardan razı olsun. Onlardan bir iki örnek vermek suretiyle onların hassasiyetlerini görmüş olalım inşallah. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh'ı eli ile dilini çekip uzattığını görüp ona ne yapıyorsun diye sorunca Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Başıma gelenler hep bunun yüzünden gelmiştir. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Adem oğlunun hatalarının çoğu dilindendir dediğini işittim demiştir. İbn Mesud radıyallahu anh Safa tepesinde telbiye ediyor ve diline hitaben şöyle diyordu. Ey dil, hayır söyle ki faydalan. Kötülükten sukut et ki nedamet etmeden önce selamet bulasın. Bunu duyanlar kendisine bu söylediklerin kendi sözün mü yoksa bu konuda duydukların mı var diye sorunca İbn Mesud radıyallahu anh evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Adem oğlunun hatalarının çoğu dilindendir buyurduğunu işittim demiştir. Yine o İbn Mesud radıyallahu anh devamla Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Değerli Müslümanlar, bu okuyacağımız hadis birçok mesele içinde barındıran çok önemli bir hadistir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle demiştir. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak ameli söyler misin? Efendimiz cevaben buyurdular ki şüphesiz çok büyük bir şey istedin. Senin istediğin Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı kimselere kolaydır. Allah'a ibadet edersin, hiçbir surette ona şirk koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutar, Kabe'yi hac edersin. Sonra şöyle dedi. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır. Zekat, sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür, yok eder. Gece namazı da hayırdandır. Sonra şu ayetleri okudu. Onlar yanları yataklarından kalkarak korkuyla ve umutla Rablerine yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını
hiç kimse bilemez. Sonra şöyle dedi: sana işin başını, direğini ve en yüce noktasını bildireyim mi? Dedim ki evet ey Allah'ın Resulü. O da işin başı İslam, direği namaz, en yüce noktası ise cihattır buyurdu. Sonra devam ederek sana bütün bunların hepsine nasıl sahip olunacağını söyleyeyim mi buyurdu. Dedim ki evet ey Allah'ın Resulü. O da eliyle dilini tuttu ve dilini tut buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, biz konuştuklarımızdan dolayı da hesaba çekilecek miyiz dedim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ey Muaz, annen senin ölünü görsün. İnsanlar cehenneme yüzleri üstü veya göğüsleri üstü dillerinin işlediği kusurlardan başka bir şeyden mi düşüyorlar zannediyorsun? Tirmizi iman. Değerli Müslümanlar, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de eline, diline ve bütün bedenine sahip olan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 54.99, Çengelköy salatalık 39.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: تمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

ikide bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 17.99, domates 44.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
20: Özel FM.
21: www.özelfm.net. özelfm.net.
22: Makale arası.
23: Makale arası.
22: Makale arası.
24: Tesettür tarz değil, farzdır. İmanını koruma, yaşama, geliştirme ve gelecek kuşaklara sahih olarak salih amel yoluyla aktarma sorumluluğunu ve duyarlılığını taşıyan her Müslüman, tesettür farzının serbest bir şekilde mümine kadınlar tarafından ihya edilmesine katkıda bulunmakla mükelleftir. Tesettür mümine kadın için imani kazanımlarının tercümanıdır. O aksesuar değil, Allah'ın fermanıdır. Tesettür-ü şer'i kadının omurgasıdır. Tesettürsüzlük dayatması kadını kimliksiz ve kişiliksiz kılmak isteyenlerin girişimidir. Batıla dayanan batının sembollerinden birisi de modadır. Batıla dayanan batının modası bir nevi cehennemin odasıdır. Kur'an tesettürü emrederken kadının ziynet ve cazibesinin örtülmesini istemiştir. Ziynet ziynetle örtülünce karşı cinsin ilgisini çekmesi bakımından kimi zaman daha çekici bir pozisyon çıkarılmış olabilir. O zaman giyinmiş çıplaklar türer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biri de bir takım kadınlar topluluğudur ki bunlar giyinik çıplaklardır. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremeyecekler, kokusu şu kadar, şu kadar yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamayacaklardır. Sahih Müslim, Cennet 53. Bu hadisi şerifte gündeme gelen giyinik çıplaklar, tesettür farzını modernizmden kaynaklanan modanın tarzına dönüştürenlerdir. İşte firavunların, belamların, hamanların yasakladığı zihinlerden silmek istedikleri tesettür farz olmaktan çıkıp tarza dönüşürse, ülke bir giyinik çıplaklar kampına dönüşür. Tesettürde moda sloganı şekerle kaplanmış zehir gibidir. Bu slogana inanarak yola çıkanın kalbi küfürde kazan dibidir. Tesettür bir fantezi, bir nostalji, bir hobi olmanın ötesinde bir farizadır. Mümine kadın için tesettür, inandığını inandığı gibi yaşamaktır. Mümin olarak inandıklarını inandıkları gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlayanlardır. İşte asrımızda farz olan tesettürü tarza dönüştürenler, yaşadıkları gibi iman etmeye başlayan kimselerdir. Münkir ve müşriklerin kitabına göre meşguliyet içinde olanlar, kendilerini ve çevrelerini tevhidten çalanlardır. Asrımızda Türkiye'li mümine bayanlar tesettürü Ahzab suresi 59, Nur suresi 31'den öğrenmek yerine Amine'den, Vakko'dan, Aker'den, Tekbir'den öğrendikleri günden bu yana farzın değil, tarzın peşindeler. Allah-u Teala tesettürü süslenmek için değil, süsleri gizlemek için farz kıldı. Süslenmek için giyilen tesettür farz değil, tarzdır. tesettürün maksadı şer'isini gerçekleştiremeyen örtüler ve örtünmeler, maslahata değil, mefsedete hizmet ederler. Altını çizerek diyorum ki, kimin tarafından hazırlanırsa hazırlansın, kimin tarafından desteklenirse desteklensin, tesettür defileleri Kur'an'ın ayetlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine göre çağdaş cariye pazarlarıdır. Müslümanlar arasında mahremiyeti tüketenlerin zafer şölenleridir. Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri olup çağdaş cariye pazarlarına akın ediyorsa, vay bizim halimize, nereden nereye geldik? İnsanın beden ve ruhunu örten asıl elbise takva elbisesidir. Bedenin tesettürü kalbin tesettürüyle, bedenin elbisesi takva elbisesiyle tamam olur. Birisi olmadan diğeri hep eksiktir. Kadının dişiliğini, kişiliğinin ve kimliğinin önüne geçiren örtünme, farz olan tesettür değil, modadan sayılan tarzdır. Farz olan tesettür, kadının kişiliğini, kimliğini, dişiliğinin önüne geçirendir. Kadının vücut hatlarını gösteren daracık örtüler, kadını cazip kılan ve erkeklerin bakışlarını üstüne çeken rengarenk örtünmelerin meşruluğu hususunda hiçbir delil İslam dininin ana kaynaklarında bulunmamaktadır. Müslüman kadının tesettürü Kur'an'da geçen libâsü't takvadandır. Rabbimiz buyuruyor, "Ademoğulları, size bedeninizi örtecek ve süsleyecek elbiseler hazırladık. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın işaretleridir. Olur ki öğüt alırsınız." Araf suresi 26. Müslüman kadının bedenini erkeklerin şehvetli nazarlarına hazırlayan, pazarlayan örtünmeler tesettür-ü şer'iden sayılmazlar. Bu tip örtünmelere tarz denilebilir ama asla farz denilemez. İnsanın beden ve ruhunu örten asıl elbise takva elbisesidir. Bedenin tesettürü, kalbin tesettürüyle bedenin elbisesi, takva elbisesiyle tamam olur. Birisi olmadan diğeri hep eksiktir. Tesettür hususunda Kur'an'a inanıp bağlı kalanlar, farzı bağlı kalmayanlarsa tarzı ihya ederler. Bu böyle biline. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
0: Makale arası.
17: Makale arası.
0: Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi kızıl denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine, ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: "Bu nedir ey yiyecek sahibi?" O şöyle dedi: "Ya Resulullah, o yağmurda ıslandı." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya." Sonra şöyle buyurdu: "Bizi aldatan bizden değildir."
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 79.99, kabak 39.99, kırmızı biber 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, Resul aleyhissalatu vesselamın kendisine nübüvvet ve risalet vazifesi hatırlatılmadan önceki hayatının bir bölümünü naklediyorduk. Allah Azze ve Celle'nin insan kullarının içinde seçip vahye muhatap ettiği ve insanlara örnek kılmış olduğu rasulleri ve nebileri yaratırken rasul ve nebi olarak yaratılmış olduğu malumdur. Yani risalet ve nübüvvet ehli olanlar kesbi değil vehbidirler. Çalışarak, çabalayarak, çileler çekerek, okuyarak, yazarak, eğitim yaparak ulaşılan bir mevki makam değildir. Allah Azze ve Celle onların hikmeti gereği vazifeli kılar. Yaratırken de öyle yaratmıştır. Zamanı geldiği vakit kendilerine hatırlatılır. Peygamber oldukları, nebi ve resul oldukları kendilerine hatırlatılmış olur ve ondan sonra vazifeyi alır, ömrünün sonuna kadar devam eder. Cahiliye döneminde Mekke'de Kabe'nin yapımı, tamiri, yeniden onarılması gündeme gelmiş idi. Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan onlara Hacerül Esvet'i yerine koyma konusunda hakemlik yapmış idi. Mekke'deki aşiretler birbirleriyle savaşa hazırlanmışlardı. Hacerül Esvet'i yerine bizim koymamız lazım. Çünkü onların nezdinde kim ki bu vazifeyi yaparsa en şereflileri, en izzetlileri olduğu hepsi tarafından kabul edilmiş idi. Herkes kendisinin olması, kendi aşiretinin olmasını bekliyor ve arzu ediyordu. Bundan dolayı birbirlerine tahammülleri yoktu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendilerine hakem yaptılar ve o da en güzel şekilde çözümü gündeme getirip bu savaşı engellenmiş oldu. İslam bu. İslam yeryüzünde barış ister. Rabbimiz Azze ve Celle Bakara suresinde toptan hep beraber silme girin. Silip selamete, huzura, mutluluğa, barışa girin. Savaş barış içindir. Kesinlikle İslam savaşı gündeme getirmez. Önce barışı gündeme getirir. Toplumlara İslam'ı götürürken gelin ey Allah'ın kulları. Hepimizi Allah yarattı. Eğer iman ederseniz mümin kardeşlerimiz olacaksınız. Ve en güzel haklara sahip olacaksınız. İnsan olacaksınız. Eğer bunu istemezseniz o zaman İslam'a teslimiyetinizi göstereceksiniz. Boyun bükeceksiniz. Eğer öyle olmazsa yeryüzünde bozgunculuk yaparsınız. Biz yeryüzünde bozgunculuk yapmayı kesinlikle kabul etmeyiz. Size bu konuda da müsaade etmeyiz. İslam ordusuyla şirk ordusu, küfür ordusu karşı karşıya geldiklerinden kılıç kalkan döneminde birden saldırma söz konusu değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıyla yetkili olan merci ya komutan ya komutanın müsaade etmiş olduğu çok güzel konuşan, hitabeti çok iyi olan birisine vazife verilir. Şirk ordusuna veya gerisindeki halkı temsilen savaş meydanına gelmiş olan şirk ordusuna teklif: gelin iman edin. bizimle eşit haklara sahip olun. İslam'da kıdem yok. Kıdemli diye bir mesele söz konusu değil. O sahabe-i kiram için çok özel bir durumdu. Başlangıçtaki üç nesil, özellikle ilk nesil selefi salihin İslam için çok çabalandı. Çok çileler çekildi, çok eziyetler görüldü. Elbette ki takdir edilmesi gerekli. Allah onlardan razı olsun. Onun dışında bütün müminler, Müslümanlar eşittirler. Hadi canım, ben anadan doğma Müslümanken bu yaşıma gelmişim, sen dün Müslüman oldun, bugün başında kral kesildin gibi bir ifade söz konusu olmaz. Müslüman olduktan sonra samimi bir şekilde dünkü, evvelki, günkü olan, bugün olan, yarın olacak olan hepsi kardeştirler. Aynı hakka sahiptirler. Ha, biliyor veya bilmiyor. Bilmiyorsa öğretilir, biliyorsan bildiğiyle amel etmek tavsiye olunur. Ya da aşırı gidecek olursan emredilir. Cahiliye döneminin insanların akıl kullanmaz, atalarından, cahil atalarından kalan ilkelere tabi oluyorlar ve çözümü güç kimdeyse, çözüm bu. Hak kimdeyse, kimin hakkı söz konusu değil. Güç kimdeyse yetki ona ait. Alem oysa kral odur. Madem alem budur, o zaman kral da odur. Hak yok. Güç var. Güç Roma'nın elinde. Güç Sasanen'in elinde. O gün için. Bugün için güç Amerika'nın elinde, Rusya'nın elinde, Çin'in elinde. Ön planda Yahudi küfür şirk devleti var. Dünyanın üçte biri bana aittir. Gerisinden çokça etli kemik, yağlı kemik yedirdiği Amerika var. Amerika ile beraber diğer küfür ve şirk düzenleri var. Çünkü küfür tek millettir. Hadis değil ama gerçekten de doğru olan bir tespit. Nasıl İslam tek millet ise küfür de tek millettir. Küfrün değişik görüntüleri kesinlikle mümini yanıltmamalı. Küfür tek millettir. Birbirine tercihi de söz konusu değildir. Ha, siyaseten bazı meseleler gündeme gelebilir. Mümkün. İslam devlet olur, devletler arası hukuk işletilmiş olabilir. Ama küfür tek millettir. Kapitalizm bize çok yakın. Demokrasi İslam'a çok yakın. Laiklik zaten İslam'ın istediğiydi. Dinde zorlama yok. Herkes serbest yaşama konusunda. Demokrasi İslam'a çok yakın. Çünkü şuradır. Toplumun temsilcileri bir mecliste toplanırlar. Toplum hakkında görüşlerini ifade ederler. En ağırlık görüşlü, halbuki en ağırlık görüşlü değil. Sömürü ülkelerinde sömürenlerin arzuları yasallaşır, kanun olur. Sömürü ülkesi değilse eğer, çoğunluğun azınlığa tahakkumu, egemenliği söz konusu. Türkçe'de ne diyorlar? Altta kalanın canı çıksın. Demokrasi şura değil kardeşler. Şu anda Arapça konuşanlar arasında meşhur oldu. Şura yerine demokrasi kelimesini kullanıyorlar ki korkunç bir hatadır. Demokrasi başlı başına bir dindir. İlkeleri var. Tabiatı gereği arzusu var, isteği var, hedefi var. Önce inanç konusu, akidesi var. Akideye göre de amelleri söz konusu. Demokrasi bir dindir. Bu dine mensupların ismi demokrattır. Benzetme yapmayacağız. Sadece örnek olsun diye. İslam'a tabi olan, iman eden, kişinin ismi Müslim. Türkçe'de Müslüman diyorlar. Farsiler Müselman diyorlar. Kürtler Müslüman diyorlar. Fark etmez. Aynı hedefi ifade etmek üzere kendi lisanlarına göre. Eğer kişinin içinde başka bir oyun yoksa. Müslim kelimesini bu şekilde Müslüman olmuş olan kavimlerin kullanmasını görüyoruz. İslam, İslam'a tabi olana Müslim denilir. İslam dindir. Hem de hak din. Allah katından hak din İslam'dır. Tabi olanlara Müslim denilir. Demokrasi bir dindir. Demokrasi dinine tabi olanlara demokrat denilir. Ha tabi olanlar kendilerini Müslüman kabul ederlerse, hem İslam hem demokrasi denildiği takdirde İslam buna şirktir. Yani hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine tabi olalım, hem de Darun Nedve'deki Ebu Cehil'in sözlerine tabi olalım. Hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem Ebu Cehil, ikisinin sözleri bizi bağlayıcı. Hayatımızın ikisinin sözlerine göre, ifadelerine göre biz düzenlemiş oluruz. Ya da hem İbrahim Aleyhisselam'a tabi oluruz hem Nemrut'a. Hem Musa Aleyhisselam'a tabi oluruz hem Firavun'a. Buna şirk denilir. Zaten Mekke'deki müşrikler de cahiliye döneminde, niye müşrikler? Ateist değillerdi. Ebu Cehil ateist değildi. Ebu Cehil Allah'a inanıyordu. Ebu Leheb Allah'a inanıyordu. Hatta and içerim meselesi gündeme getirmiyorlar. Vallahi diyorlar. Billahi diyorlar. Ebu Cehil yemin ederken vallahi diyordu. And içerim. Hiçbir şey içmiyordu. Yemin ediyordu Allah'ın adına. Allah'ın hükmüne de itibar ediyordu ama kendi anlayışınca hükmüne. Hani Bedir Savaşı'ndan önce bütün siyer kitaplarında mevcut, hadis kitaplarında mevcut. Ebu Cehil yemin ederken vallahi Allah bizimle Muhammed arasında hükmünü vermedikçe, bu cehaletin babası müşrik kafir Allah adına yemin ediyor. Öyle and içerim, içmesi yemesi söz konusu değil. Böyle olduğu halde Ebu Cehil'di. Böyle olduğu halde Nemrut ve Firavun kesinlikle ateist değiller. Müşrikler. İşte Bakara suresi. İsmi geçmemekle beraber bütün müfessirlerin ortak görüşü, bu kişi o günkü iktidarı elinde tutan Nemrut'tu. Ya İbrahim, senin Rabbin ne yapar? İbrahim'in Rabbini biliyor. Ve onun ne yaptığını, ne yapacağını İbrahim Aleyhisselam'a soruyor. İslam dininin atası olan İbrahim Aleyhisselam. Tek başına bir ümmet olan İbrahim Aleyhisselam. Ya İbrahim, senin Rabbin ne yapar? Benim Rabbim öldürür ve diriltir. Ben de yaparım. Sen de mi yaparsın? Benim Rabbim güneşi doğudan getirir, batı kısmında da batmış olur. Eğer sende de böyle bir iddian varsa, şu anda bedeninden şu kadar kilo pislik taşıyan, midesinde, bağırsaklarından şu kadar kilo pislik taşıyan, sıkıştığı vakit mutlaka tuvalete koşan, acıktığı vakit mutlaka mutfağa koşan sen zavallı, böyle Rablık iddiasındaysan hadi bakalım. Ben Nemrut apışıp kaldı. Bununla söz konuşulmaz. Hemen ateşleri yakın, bunu ateşe at. Bugün de öyle yapıyorlar mı İslam topraklarında? Küfür ve şirk adına yönetenler, kendini Müslüman kabul eden bazılarında görüyoruz, eli abdestli namaz falan da kılıyorlar. Bakın işgal edilen İslam topraklarındaki yöneticilere, en azından cumalara katılıyorlar. katılmasa bile kendisini kafir ve müşrik kabul etmiyor. Hele biri çıkar da ulan kafir derse, ulan müşrik derse, hani Türkçe'de öyle konuşurlar, başa bir ulan getirirler kızdıkları vakit, kendine hakaret kabul eder. Arkadaş, sen Müslüman mısın? Hayır değilim ama bana kafir dedi. Müslüman olmayana İslam kafir diyor, müşrik diyor. Ben kendi dinimin lisanıyla konuştum. Olmaz, bana hakaret etti. Ya sen Müslüman mısın? Değilim ama. Ya aması yok artık. Sen Müslüman değilsen kafirsin. Bu hakaret değil ki. Bu inanç belirtisidir, ölçüsüdür, İnancın ortaya konulmasıdır. Yoksa kafir kelimesi hakaret kelimesi değil. Yani sen Müslüman değilsin. Müslüman değilim ama demokratım. Tamam işte. Müslüman değilim ama laikim. Tamam baba. Müslüman değilim ama sosyalistim, komünistim, faşistim, ırkçıyım. İşte bunların bütünü bugünkü ifadesiyle İslam literatüründe karşılığı kafirdir. Kafirdir, müşriktir, münafıktır. Bu hakaret değil ki. Bu inancın belirlenmesidir. Kişinin hangi dine, hangi inanca, hangi ideolojiye ait olduğunun ifadesidir. Herifin teki alabildiğine içmiş, meşhur ifadesiyle zom olmuş. Ulan sarhoş diyorsun. Vay, sen bana hakaret ettin, sarhoş dedin. Arkadaş, bu şekilde olana Türkçe'de şehirlisten köylüsüne kadar herkes sarhoş der. Hatta sarhoş diyorlar. Sarhoş da değil, bazı yerlerde şiveden dolayı sarhoş diyorlar. Sarhoş, Türkçe'de Farsi olan bu kelimeyi ifade ederken diyorlar ki kafası iyi. Kafa iyi diyorlar. Seri hoştur aslı. Kafa iyi. Şimdi sarhoş demeyeyim, ne diyeyim? Efendim çok içmiş. Ya çok içmiş ama bu çok içmişin ismi ne? Sen bana hakaret ettin. Sen atama hakaret ettin. Babama hakaret ettin. Sarhoş diyemezsin. Arkadaş, bildiğimiz kadarıyla böyledir. Bundan dolayı bahsedilen kavramlar, kelimeler inancın belirlenmesidir. İdeolojinin belirlenmesidir. Akidenin belirlenmesidir. Yoksa hakaret manasına değil. Ha, o müminler İslam'ın egemen olduğu beldelerde o kafir kelimesi gerçekten aşağılanmadır. Elbette ki müşrikler necistirler. Rabbim Tevbe suresinde bütün müşriklerin necis olduğunu beyan eder. Yani pistirler. Necistirler. Hayvandan daha aşağılıktırlar. O halde bu necis mahlukatı veya necis mahluku kişileri bu tarihten itibaren yeryüzünün en temiz olan beldesi, maddi ve manevi, Harem-i Şerif'e yaklaştırmayın. Onlar buraya layık değiller. Pis pise layıktır. Pisi pis temizler. Pisi pis temizler. Pis pise layıktır. Ha, gerçeği de ise pisi pis temizlemez. Pisi ancak temiz olan şey temizler. Gerçeği bu. Ama o pistir, temizlenmek istemiyor. Pisliğe batmak istiyor. Burnu misk kokusuna alışık değil. Devamlı necaset kokusuna alışmış olan insan misk kokusunu kokladı mı bayılır. Birçok da hikayeler gündeme gelmiştir bu konuda. Dikkat ederseniz bütün batıl ideolojiler ona iman eden için bir dindir. Ona inananlar, mensubu olanlar, onu ayakta tutabilmek için, ona bir zarar gelmesin gayesiyle, mallarıyla, canlarıyla çabalar, gayret eder, savaşırlar. İşte son zamanlarda gördüğünüz gibi, nasıl ki komünistler kendilerinden öldürülmüş olan insanlara diyorlardı ki devrim şehidi. biz devrimciyiz diyorlar. Bu devrimcilik için öldürülmüş olan da şehit. Demokrasi bir din. Onun uğrunda, onun sağlığı, onun selameti, onun hayatiyeti, onun yaşaması için onu istemeyenler tarafından öldürülenler de demokrasi şehitleridirler. Aslında kelime yanlış değil. Yerindedir. Çünkü demokrasi bir dindir, bir inançtır, bir hayat nizamıdır. Onun dışında hiçbir şey istemiyor. Tarihe bakın. Mekkeli müşriklere göre Bedir Savaşı sırasında öldürülmüş olan 70 müşrik Ebu Cehil'in ordusundan başlığında Ebu Cehil olmak üzere hepsi kendi açılarında şehittirler. Onlar Müslümanlar tarafından öldürüldüler. Onlar şirk dininin ki o gün Mekke bir laik demokratik şirk düzeniydi. Demokrasi şehitleriydiler. Çünkü Mekke o gün parlamenter bir sistem. Milletvekilleri bir araya gelirler. Darun Nebe denilen Büyük Millet Meclisi'nde oturur, karara varırlar. Mekke şirk devleti ve vatandaşları için onları yönetirler, ona göre karar alırlar. Demokratik bir sistem idi. Ve Mekke şirk devletinin hayatiyetini tehlikeye sokan, onların açısından bakarak ifade edelim, Muhammed ve adamlarını yeryüzünden silmek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ona iman etmiş, yani İslam'a girmiş, İslam'a iman etmiş, Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'ı, Nebi olarak Muhammed'i, hayat kitabı olarak Kur'an'ı kabul etmiş olan Müslümanların yok edilmesi lazım. Yoksa bizim hayatımız tehlikede. Dinimizi değiştirecekler bunlar. Demokrasi bizim için dindir. Atalarımızın ilkelerine göre hareket etmek bizim için dindir. Dinimiz bu. Lekum dinukum veliyeddin. Rabbim öyle buyurdu. De ki ey kafirler, sizin dininiz size, benim dinim bana. Dinleri karıştırmak yok. Dinler karıştı mı şirk ve küfür ortaya çıkar. İslam ile başka bir ideolojiyi karıştıran kişi şirk koşmuş olur. O ideolojiyi karıştırdığı vakit İslam'dan bazı şeyleri ya öteler ya inkar eder. O zaman küfür işlemiş olur. Çünkü o ideoloji geldiği vakit hayatın bütünü İslam'a göre düzenlenmesi lazım. Bütünü. Yüzde şu kadarı değil, %100. O ideolojiyle karıştığı vakit gerek yönetimde, gerek ekonomide, gerek yargıda, gerek eğitimde, gerek sosyal hayatta mutlaka İslam'ın bazı ilkelerini öteler, ya reddeder öteler, ya işe yaramaz diye öteler haşa, yasak eder, onunla amel edenleri mutlaka cezalandırır, onun yerine ise batıl olan ideolojiyi koymuş olur. Bugün gördüğümüz kadarıyla şirk düzenleri özellikle İslam hakkında böyle bir zulmü ortaya koyuyorlar. Hem demokrat hem Müslüman, hem sosyalist hem Müslüman, hem komünist hem Müslüman, hem ırkçı hem Müslüman. Bu hem olmaz kardeşler. Hem gündeme gelince şirk ortaya çıkar, şirk. Ortaklık. Ne diyorlar? Türk-İslam sentezi. Öbürü çıkıyor diyor Kürt-İslam sentezi. Öbürü Arap-İslam sentezi. Öbürü Fars-İslam sentezi. Artık kavimleri sayın. Kesinlikle İslam'ın kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sentez eşittir şirktir, ortaklıktır. Ha bu kavmiyetçilik dediğimiz İslam'ın kesinlikle reddettiği, haram dediği yerinde şirk ve küfür diye beyan ettiğim ırkçılıktan dolayı durum bu. Diğer ideolojilere göre durum ne? Demokrasi İslam sentezi. Laiklik İslam sentezi. Kemalizm İslam sentezi. Komünizm İslam sentezi. Tabi komünizm deyince olur mu ya? Peki efendi, niçin demokrasiye olur diyorsun da komünizme olmaz diyorsun? İkisinin de ilahı, kanun koyucusu, yasa belirleyicisi insan. Biri diyor ki insanı aşan hiçbir şey yok. İnsan kendi kendine yeter. Öyle gökten inmiş olan ilkeler kesinlikle bizim ihtiyacımız yok. Aklımız var, fikrimiz var, bilgimiz var. Yasalarımızı kendimiz yaparız. Haşa, Allah'tan gelecek bir şeye ihtiyacımız yok. Niye, biz deli miyiz? Akıllıyız ve yasalarımızı kendimiz yaparız. Dolayısıyla insanın kendisi yasa koyucu, hüküm koyucu. Ama görüyorsunuz, bugünkü hükme tabi, koyduğu hükme tabi olmayanları asar keser, yarın bu hükmü kendisi kaldırır, yeni bir hüküm getirir. Bu hükme tabi olmayanları asar keseriz. İlahir, böyle devam eder gider. Peki niçin demokrasi İslam olur da komünizm İslam olmaz? Demokratik İslam, komünistlik İslam. Öbürü sosyalist İslam. Öbürü kapitalist İslam. Emperyalist İslam. Türk İslam sentezi böyle. Komünizm İslam sentezi, demokratik İslam sentezi, Kemalizm İslam sentezi, sentezcilik böyledir. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin dininde noksanlıklar var, haşa. Allah'a sığınırız, sadece örnek olsun diye ifade ediyoruz. Noksanlıklar var, demokrasiyle onu tamamlayacak, Kemalizmle onu tamamlayacak, komünizmle onu tamamlayacak, faşizmle, kapitalizmle hangi izimi sayarsanız sayın, sözü uzatmaya ihtiyaç yok, onunla tamamlanacak. Rabbim bunların bütününü yalanlıyor. Bugün üzerinize nimetimi tamamladım. Hiçbir noksanlığı yok. Ne fazla ne noksan. Nimetimi tamamladım. Din olarak size İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum. Dininizi tamamladım, nimetimi tamamladım. Dininizi kamilleştirdim. Hayatın hangi durumunu sorarsanız sorun, mutlaka ona cevabı var. Eğer o sorulan mesele insanın izzetine, şahsiyetine, fıtratına uygunsa, İslam şöyle şöyle yapın, evet, bu doğrudur. Eğer insan olma haysiyetine, izzetine, şerefine, fıtratına aykırıysa, hayvandan daha aşağılık kişiyi kılacak bir durumsa, İslam diyor hayır. Onu yapamazsınız. Çünkü bu size yakışmaz. İnsan olmanıza yakışmaz. Sizi hayvandan daha aşağılık bir hale getirir. Bu size yasaktır. Eğer inanıyorsanız itaat edin ve bu hayvanlıktan daha aşağılık bir duruma düşmeyin. İslam'ın emri, hükmü bütünüyle insanın yeryüzünde izzetli, şerefli, huzurlu, mutlu yaşamaz. Ama insan kendi eliyle kendisine zulmediyor. Allah kimseye zulmetmez. Ellerin yaptığıyla zulmediyor. Buyurun, Kur'an'a göre hareket edilsin yeryüzünde. Yeryüzündeki insanların hepsi birbirlerine kardeş olurlar. Sınırlar, devletler, ülkeler söz konusu değil. Birbirini öldürmeler söz konusu değil. Kur'an'a ve sünnete itaat edilecek olursa. Tarihte böyle olmuş. Tarihte öyle olmuş, kendilerine zulmettiler. Bakın bakalım, adil mi davrandılar? İslam, iki İslam ordusu, kendini İslam'a nispet eden iki İslam ordusu karşılıklı gelip nasıl savaştılar, nasıl savaşabildiler? Allah ne buyurdu? Ancak müminler kardeştirler. O halde kardeşlerin arasını ıslah edin. Gelin bakalım kardeş, ne diyorsunuz? Ne derdiniz var? İslam mısın? Evet. Senin ordun İslam ordusu. Diğer tarafta İslam mısın? Evet. Senin ordun İslam ordusu. Kardeş olun bakalım, sarılın. Atın silahlarınızı. Kucaklaşın, sarılın. Kardeşsiniz. Biraz sonra vakit gidecek, ezan okuyacak. Ezan okulduğu takdirde hepiniz bir imamın peşinden namaza duracaksınız. Mesele bitti. Eğer itaat ederse, ama bakın itaat edilmeyince neler gündeme geldi. Hani o savaşanlar, ne oldu onlara? Nereye gittiler? Kim dünyanın fatihi oldu? Kim yeryüzünün krallığını devam ettirdi? Hepsi toprak oldular. Peki bu zulüm niye? Dünya yetmez miydi bizlere? Eğer dünya yetmediyse, yerin çok daralmışsa, çok sıkıştırılmışsan söyle. Ovalar, yaylalar bomboş. 17 milyonu İstanbul Boğazı'nın iki tarafına yığmaya ihtiyaç yok ki. Çık Anadolu'ya bak, tertemiz hava, pırıl pırıl sular alabildiğine, ormanlar, ağaçlar, eski İstanbul manzaralarına bakın, özellikle Boğaz resimlerine. Her iki tarafta neredeyse hiçbir ev görülmeyecek durumda. Birkaç tane yalı görünüyor kenarda, köşede. Her taraf orman. Şimdiki resme bak bakalım. Niye bu kadar insanı buralara sıkıştırıyorsunuz ki? Anadolu bomboş. Ve diğer dünyanın yerlerine bakıldığında aynı şey gündeme gelir. Bu Allah Azze ve Celle'nin sözüne tabi olmamanın sonucu. İsyanın, kendi kendilerine yaptıkları zulmün sonucu. İslam yeryüzünde huzuru, mutluluğu sağlamak üzere geldi. Nisa suresinin 65. ayeti. Mekkeli müşrikler tam birbirlerine kılıç çekecek ve öldürecek durumdayken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara hakemlik yaptı. Huzuru ve barışı sağladı. Yeryüzünün bütünü Mekke. Mekke'deki bulunan kabileler şu anda yeryüzünde kendilerine göre yeryüzünü parsellemiş ülkeler haline getirmişlerin benzeri. Bunlar birbirlerini öldürmek istiyorlar. Yok etmek istiyorlar. İsrail demek gerçekten zorumuza gidiyor ama galeti meşhure oldu. Yanlış kullanılmasıyla asıl kullanılması gerektiği olan anlamın yerine geçmiş oldu. Yahudi devleti, terörist, faşist, anarşist, yeryüzünün bozguncuları diyor ki şuradan şuraya kadar bana ait. Al senin olsun bakalım, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Eğer insansan, ki insan değil. İnsan olsa kendisini yaratan Rabbinin hükümlerine tabi olur. İnsan olsalar Allah'ın göndermiş olduğu Tevrat'ı bozmazlardı. Başlarına kendi eliyle bela getirmezdi. Allah'a iftira etmezdi. Yeryüzünde şu kadar yer Tanrımız tarafından, ki onlar öyle inanıyorlar. Yeryüzünün bütününde yaşayan insanları yaratan Allah Azze ve Celle Beni İsrail'i has kulları yaratmış. Allah'a yaptıkları iftiraya bakın. Peki diğer kullar, diğer insanlar, Beni İsrail'e yani İsrail oğullarına yani Yahudilere hizmet etmek için yaratılan merkeplerdir. Onların sırtına binilir. Bu anlayış. Bu anlayış yeryüzüne egemen olsa yeryüzünde yaşanmaz. Zerre kadar huzur kalmaz. Ve Allah da müsaade etmeyecek. Onlar tam böyle zafere ulaştık diye olaylarını gündeme getirirken hani böyle kepler atıyorlar ya yupi olayı falan, yaktıkları ateş bütünüyle söndürülecek. Bugün veya yarın bir daha yakmamak kaydıyla ateşleri bütünüyle söndürülecek. O zaman şimdiye kadar yaktıkları canlarının yakılmasıyla tadacaklar. Ne canlar yaktılar, ne ocaklar söndürdüler. Allah Azze ve Celle müsaade etmez onların zulmüne ya da benzerlerin zulmüne. Kardeş olun, yeryüzü hepinize ait ve yeryüzü hepinize yeter. Müminler olarak, Müslümanlar olarak, tertemiz şahsiyetler olarak kardeş olun. Yeryüzünü bozgunculuk yaparak kirletmeyin. Havayı kirletiyorlar, denizleri kirletiyorlar, gölleri kirletiyorlar. Bitkilere zulmediyorlar, ağaçlara zulmediyorlar ve dolayısıyla bu zulüm başlarına bela oluyor. Kendilerine dönüyor. Zannetmesinler ormanları yakmakla, orman yakıyorlar. Ormanları yakmakla ciğeriniz yakılır. Ha belki kendileri ölürler, toprak olurlar ama onlardan sonra gelen nesil atalarının o kötü davranışlarının çilesini çekerler. Azabını görürler. Bundan dolayı Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı şu günkü insanlık alemi de aynen o günkü Mekkeli müşriklerin hakem kabul ettiği gibi kabul edip hükmüne rıza göstermeleri söz konusu. O zaman savaş barışa döner. Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurdular. Hayır, öyle değil. Rabbine and olsun. Aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Şu andaki kendini İslam'a nispet eden 2 milyar insana hitap. Ey kendilerini İslam'a nispet edenler. Yeminle söylüyorum ki aranızda çıkan ihtilafları, benceleri, senceleri hangi konuda olursa olsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a havale etmedikçe, yani kitaba ve sünnete döndürmedikçe, Resulullah Aleyhisselam aranızda hakem olup meseleyi halledince bunun hükmü şudur, böyle davranacaksınız dediğinde ona itaat etmezseniz iman etmiş olmazsınız. Elimizden ilahi ölçü. Hani her şeyin bir ölçü aleti var ya, bu da imanın ölçüsü. Kendini İslam'a nispet edenlere bu konu böyle olması lazım. Hayır. Öyle değil, böyle olması lazım. İhtilaf mı ettik? O zaman İslam'a götürelim. Bu 65. ayet-i kerime Nisa suresinin. 59. ayet-i kerimesi zaten Rabbim apaçık beyan etti. Allah'a, Resulüne ve sizi Allah ve Resulünün hükmüne göre sevk ve idare eden, yöneten yöneticilerinize itaat edin. Yönetici kendisine değil. Sizi Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle yönettiğinden dolayı sizin itaatiniz yine Allah'a ve Resulüne'dir. herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştünüz. Onun hükmünü Allah ve Resulüne döndürün. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Rabbimizin buyurduğu, seni hakem kabul edecekler, iman edenler. Şu anda işgal edilen İslam topraklarına bakın. Kendini İslam'a nispet eden yöneticiler. Kimi sosyalizmle yönetiyor, kimisi demokrasiyle yönetiyor, kimisi ırkçılıkla yönetiyor, kimi sosyalizm, kimisi de bunların karışımı olan bir karışık düzenle yönetiyor. İslam'la değil. Bunlara diyoruz ki ve denilse ki gelin İslam'la yönetin denildiğinde, eğer ki kitap ve sünneti hakem olarak kabul etmeyecek olurlarsa, hayır, biz kesinlikle İslam'la yönetilemeyiz. Ki sömürü ülkeleri ne derler? Ağalarımız bunu istemiyor. Beylerimiz buna karşı. Yani ben emir kuluyum. Allah'ın kulu değil. Amerika'nın kuluyum, Rusya'nın kuluyum, İngiltere, Fransa'nın kuluyum, Çin'in kuluyum. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi, 5 ağası. Bu ağaların kuluyum. Ben Allah'ın kulu değilim. Ağalarım nasıl emrediyorsa ben öyle yönetirim. Dediği takdirde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani Kur'an ve sünneti, Kur'an'ın emirlerini Allah'ın rızası neyse ona göre yeryüzünde uygulayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre ben bu işi yapamam. Atalarımızdan ne ilke kalmışsa ya da ağalarımız nasıl emrediyorsan biz öyle yaparız. Hakem kabul etmez. Verdiği hükme de kalplerinde hiçbir rahatsızlık olmadan kabul etmez. Aksine yasalara karşı çıktığından dolayı tutuklama verilir. Yıllarca mahkeme sürer. Yıllarca hapishanede çürütülür. Hani herhangi bir silahlı eylemi yok. Sadece fikirsel bir karşı çıkış gündeme gelmiş. Bunu da halka yayıyor da halkı gayri İslami düzene karşı kışkırtıyorsam bu örgütsel bir faaliyettir. Ona ayrı ceza verilir. Bu halka ne demişti? Ey Allah'ın kulları, ey kendilerini Müslüman kabul edenler, İslam'a nispet edenler, aranızdaki her türlü ihtilafı, siyasal, ekonomik, yargısal, sel ve salları ekleyip durun. Bu konuda mutlaka Resulullah'ı hakem kabul edelim. Biz Müslümanız. Allah da böyle emretti. Bu bizim imanımızın belirtisi, ölçüsü yok. Biz kesinlikle Resulullah hakem kabul etmeyiz. İslam'a gitmeyiz. İslam'ın emrettiği şekilde hareket etmeyiz. Tamam, canım kurban olsun Kur'an'a ama rafta dursun. Aşağı indirmeyin. Devletimiz var, hükümetimiz var, mahkemelerimiz var, ordumuz var. Biz buna razıyız. O zaman Rabbim ne buyurdu? İman etmiş olmazlar. Aralarındaki ihtilafları seni hakem kabul edip vermiş olduğun hükme razı olmayanlar bilsinler ki iman iddiaları çürüktür. İman etmiş olmazlar. Resulullah Sellem mi var hayatta ki ona gidelim hakem kabul edelim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı miras. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde asla sapmayacaksınız. Asla sapmayacağınıza göre dost doğru yol üzeresiniz. Dalalette değil, hidayet üzeresiniz. Onlardan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi de Resulünün sünneti. Biri Allah'ın kitabı, diğeri Resulünün sünneti. İki şey bıraktı. İki şey de en ince teferruatına kadar ümmetin elinde. Hadis kitapları. Efendim buna çok şeyler karışmış. Düzenleyelim kardeşim. Karışmış olanları çıkaralım bakalım gerçekten. Bunun usulü var, metodu var. Hadi sana vazife. Bütün hadis kitapları al. Ne karışmışsa bize ortaya çıkar bakalım gerçekten karışmış mı yoksa senin kafan mı karışık? Net olarak ortaya çıkaralım. Ümmetin bilenleri bütünüyle yok olmadı. İslam'ın din olarak dili Arapça. Allah Azze ve Celle böyle takdir etti. Daha önce Aramiydi, İbraniydi ya da bize bildirilmemiş olan 124 bin peygamberin diğer bölgelerdeki dilleri. Rabbim Rum suresinin 22. ayet-i kerimesinden renkleriniz ve dillerinizin ayrı ayrı oluşu Allah'ın ayetlerindendir buyurdu. Bütün dilleri yaratan, renkleri yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ın boyasıdır renkleri için. Kimi kullarını beyaz yarattı tenlerini, kiminkini kızıl yarattı, kimin sarı yarattı, kimin esmer yarattı, kimini siyah yarattı. Hepsi Allah'ın boyasıdır. Ve bütün diller de Allah'ın yarattığıdır. Falan dilin feşvan dile bir üstünlüğü yok ki. Dolayısıyla bütün kaynaklar elimizde. El yazmalarıyla beraber, matbu olanlarla beraber toplanın bakalım. Önce zilletten kurtulun. Önce esaretten kurtulun. Kur'an'daki ayetleri bile sorgulayacak halde kendini Müslüman kabul ederler. Hadi kafirler sorguluyorlardı. Muhammed kendinden uyduruyor bunları diye haşa. Aleyhissalatü vesselam. Ama kendini İslam'a nispet eden, hatta akademik olarak profesör, doçent, doktor falan olmuş insanlar sorguluyorlar. Sorguluyorlar Allah'ın kitabını. Hadisleri sorguluyorlar. Hepsi esaret altında. Hapishanenin fetipi hücrelerine tıkanmışlar. O hücrelere isim verilmiş. İşte hapishanenin kendisi paramparça edilmiş, bölüm bölüm yapılmış. O hücrelere isim konulmuş. İslam toprakları paramparça edilmiş. 40 küsür parçaya parçalanmış. Ve sınırlar çizilmiş. Köyün bir kısmı öbür yerde kalmış, bir kısmı bu tarafta kalmış. Bayramlarda tel örgülerinin arkasında bayramların tebrik ediyor kendileri Müslüman kabul edenler. Bu haldeyken, bu zillet halindeyken hadlerini aşmış, Allah'ın kitabını sorguluyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini sorguluyorlar. Bukhari'yi sorguluyorlar, Müslüm'ü sorguluyorlar. Ve diğer imamları sorguluyorlar, mezhepleri sorguluyorlar. Bunların hepsi haddini aşmaktır. Haddini aşan kişi de zulmediyor. Zalimdirler. Fasıktır, facirdir. Vay sen ilme karşı çıkıyorsun. Akademik çalışmaları engelliyorsun falan gibi bir mesele değildir bu. Haddini aşmadır. Ha bu gayrimüslim olaydı. Mesela oryantalistler bunu yaparlar çünkü İslam'a inanmıyorlar. Ama en nihayet vicdan ehli olanlar bile oryantalistlerin kafirdir, müşriktir. Kendini Hristiyan kabul ediyor, Yahudi kabul ediyor veya başka dinden kabul ediyor, komünist kabul ediliyor. Zekim sosyalizm, komünizmi din olarak kabul etmiş ya da demokrasi din olarak kabul etmiş olan akademik çalışmalar yapanlar da İslam üzerinde çok çalışmışlar. Kur'an üzerinde, sünnet üzerinde, siyer üzerinde, İslam fıkhı üzerinde boy boy kitaplar gündeme getirmişler. Ha onları kendilerine göre iddialar olabilir. Yani haşa Resulullah Sellem bir filozof olarak, bir siyaset adamı olarak kabul eder, o yönünü inceler. Bu ayrı mesele ama kendini İslam'a nispet eden ve ümmeti bu zilleti içinde, kendisi de zillet içindeyken

0: İslam'a nispet ediyor. Ha birileri onu tebrik ediyorlar. Koltukları kabarıyor. Gazeteler ondan bahsediyor, dergiler ondan bahsediyor, televizyon kameralarından çıkarıyorlar. İnternet sayfalarında sözlerini paylaşıyorlar. O da kendini bir şey zannediyor. Evet, bir şeydir ama öyle bir şey ki hakikati reddetmiş, inkar etmiş. Aşağılanmış bir halde. O da bir şey. O da bir şey. Ama aşağılık bir şey. Bundan dolayı Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem kabul etmek esastır. Allah'a ve Resulüne döndürün aranızdaki bulunan ihtilafları. Kafa gürültülü yapalım ki. Buyurun. Açın kitabı. Kur'an'ı. Açalım kitapları. Sünnet kitaplarını. Siyer kitaplarını. Hadis kitaplarını. Fıkıh kitaplarını. Ne çözülmemiş? Bence, sence gerçekten de ihtiyaç olmuş mu acaba? İhtiyaç var mı acaba? İman etmiş olmazlar. Resul Aleyhisselatü Vesselam hayatın her bölümünde, hayatın her kesiminde, 7'den 70'e, küçüğünden büyüğüne, hayat, yaşanan, yeryüzü, gökyüzü, her halde hakem kabul edilmesi lazım. İnsanlar arasında, hayvanlar arasında, bitkiler arasında, sular arasında, atmosferde ne diyorsanız Allah ve Resulünün hükmü mutlaka hakem olmalı ve ona tabi olunması gerekli. Ya şunu bulduk. Peki bu bulduğunuz şey İnsanlara faydası olacak diye bakıyorsunuz. Gerçi buldukları da faydalı olmuyor ya. Sadece sömürü aleti oluyor. İnsanlar kobay, onlar sömürüyor. Bu bulduğunuz şey bizim tertemiz havamızı kirletecek mi? O kirletir. Binde bir, milyonda bir. Hayır, bunu istemiyoruz. Havamızı kirletmeyin, hakkınız yok. Suyumuzu kirletecek mi? Hakkınız yok. Ağaçlarımızı, meyvelerimizi, sebzelerimizi, tahıllarımızı ya da diğer bizim dışımızda Allah'ın yarattığı canlılara zarar verecek mi? Şöyle böyle zarar verir. Asla istemeyiz. Biz hem kendimize zarar istemeyiz, hem bizim dışımızda olan mahlukata zarar istemeyiz. Hep fayda isteriz. Hep faydadan yanayız, hep barıştan yanayız. Hep kardeşlikten yanayız, dostluktan yanayız. Kesinlikle düşmanlıktan değil. Dostluk var iken niye düşmanlık olsun? Ama müminlere düşman olanlara da dost olunmaz elbette. O celladına aşık olmuş kişinin durumu gibidir. Aklını kullanmaz, fikrini kullanmaz. O bambaşka bir durum, psikolojik hastalıktır o. Bundan dolayı hele hele müminler, hele hele Müslümanlar, kendini İslam'a nispet edenler mutlaka hayatın her veçesinden Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı kendilerine hakem yapacak, onun vermiş olduğu hükme hiçbir itiraz etmeden gönül rızasıyla semi'la ve ta'na, işittik ve iman ettik. İşittik ve iman ettik diyenler elbette ki iman konusundan gerçekten iddialarını ispat etmiş olurlar. Ama değilse hem iddialarını ispat etmezler, hem de gerçekten doğru söyleyicilerden olmadıkları bütün insanlık alemi görmüş olur. Velhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel FM.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: daha
1: söyleyecek çok
0: sözümüz var. Özel efem.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
11: www.özelfm.net. Özelfm.net.
0: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
12: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar, bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız şeytan konusu üzerinde konuşuyorduk. Daha doğrusu şeytanın insanı kandırma yöntemlerinden bahsetmiştik. Bunun incelikleri, zayıf noktalarımız üzerinde biraz durmuştuk. Bu hafta da inşallah şeytanın bizi kandırma yollarından korunma anlayışını zikretmeye çalışacağız. Bunun üzerinde konuşacağız. Nasıl bizler şeytanın bizi kandırmasından kurtulabiliriz? Bunun yolları ne olabilir? Bu yolda nasıl bir çaba ya da sabır gerekir? Bunun materyalleri nelerdir? Bunlara inşallah değinmiş olacağız. Bununla beraber ayetlerin ileriki kısımlarında Sad suresini işliyorduk. Tekrar hatırlatalım. Sad suresini ileriki kısımlarında mesela 82. ayetinde şöyle bir ifade zikredilir. Dedi ki şeytan için, senin izzet adına andolsun ki ben onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım ifadesi var. Demek ki insanların büyük bir kısmı şeytan tarafından kışkırtılacak ve azdırılacak. Fakat şeytan şöyle bir anekdot da koyuyor, bir parantez de açıyor. Diyor ki ancak onlardan muhlis olan kulların hariç. Muhlis olmak ne demek? İnsan nasıl muhlis olur? Muhlis olan insan şeytandan nasıl korunur? Ve şeytanın dolayısıyla ona tesiri neden olmaz? Bu sorulara da inşallah cevap bulmaya çalışacağız. Şeytanın bizim üzerimizdeki etkilerinin en güçlü olduğu yer, bizi ikna ettiğine bizi inandırmamış olmasıdır. Bunu tekrar zikretmek istiyorum. Şeytanın bizi ikna ettiğine bizi inandırmamış olmasıdır şeytanın en büyük başarısı. Bunu şöyle de izah edebiliriz. Sosyolojik olarak insanları gözlemlediğinizde ve onlarla konuştuğunuzda, bir çeşit anket yaptığınızda, insanların büyük bir kısmı şeytan tarafından kandırıldığına ikna olmaz. Bunu kabul etmez. Herkes bir başkasının şeytan tarafından kandırılıyor olduğuna inanır. Aslında öyle görmek ister. Çünkü bu onu rahatlatacaktır. İşte bu aslında şeytanın en büyük kandırmasıdır. Herkesin duruşunu ve bakışını ters yüz ederek, birbirine karıştırarak herkesi avucunun içinde tutmayı başarır. Tabii ki burada bizim zaaflarımız vardır. Yani biz insan olarak kendimizi iyi tanısak, kendimizin fotoğrafını çok objektif bir şekilde çekebilsek ve bunu net bir şekilde tahlil edebilsek, kusurlarımızı ve eksiklerimizi, zayıf yönlerimizi görebilsek, şeytan oradan kolay kolay giriş yapamayacak. Eğer biz biraz ilkeliysek ve sabırlıysak, kararlıysak. Aksi durumda biz kendimizi tanısak bile yine oradan giriş yapar. İnsanların büyük bir kısmı şeytan hiç yokmuş gibi davranır. Bu bizim onun varlığına olan inancın henüz tam olarak zihnimizde yeşermemiş olmasından kaynaklanır. Yani bizler zannederiz ki şeytan denilen mefhum yukarıda bir yerlerde durur. İşte arada bir yağmurun yağması gibi, güneşin açması gibi gerekli gördüğü yerlerde işte bazen insanları kandırıverir. Öyle zannederiz. Aslında bu müthiş bir kandırmadır. Bunun kendisi müthiş bir kandırmadır. Böyle düşünerek bizi rahatlatır. Yani rahatlamış bir savunmaya sahip olan insan düşmanın her türlü hedefine maruz kalır. Diyelim ki bizler büyük bir kaleyi koruyoruz. Karşımızda da düşmanlar var. Fakat o düşmanlar birden silahlarını toprağın altına gömüp orada piknik yapmaya başlamış olsunlar. Bunu gören kaleyi savunan insanlar müthiş bir gevşeklik gösterir. Der ki galiba bunlar savaş yapmaktan vazgeçti. Bütün silahları gömdüler, piknik yapıyorlar. Dolayısıyla benim de bu kadar taarruzda ve tetikte olmama gerek yok deyip gevşekliğe düşeriz. İşte şeytan bunu yaptırır. Çoğunlukla bizler şeytanın bizi kandırdığını fark edemeyiz. Hani geçen hafta dinlediğimiz gibi hatırlayalım. Bir sivrisineğin bize iğnesini batırmadan önce o bölgeyi uyuşturması gibi. Hadiseyi çok daha sonra görürüz. Ama görmemiz bir şey fayda etmez, ifade etmez. Çünkü olan olmuştur. Şeytan bu sefer şöyle yapar. Yani onun bizi kandırdığını biz fark ettiğimiz zaman onun yine şöyle bir yolu vardır. Aman canım, zaten bunu yüzlerce binlerce insan yapıyor. Hem bir kere yapmaktan ne olacak ki? Dünyanın sonu mu gelecek? Allah'ın affı geniş, Allah'ın merhameti geniş, cennet gökle yerle arasında kadar seni mi almayacak diye bize hemen sağdan yaklaşmaya başlar. O yüzden Allah bunu çok iyi bildiği için der ki dikkat edin iman sahibi olan insanlara, şeytan sizi Allah ile kandırmasın. Yani Allah'ın affıyla, Allah'ın adıyla sizi kandırmasın der. Çünkü ayetlerde de zikredildiği gibi meraklı olan kardeşlerimiz bileceklerdir. Önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaşacağım der. Bunu bir hadisle beraber birleştirdiğimizde Resul Efendimiz der ki, insanın damarların içinde dolaşan kan gibi şeytan sizin içinizde dolaşır. Etkilemek için. Bizim nereden etkileyeceğimizi bilmek için şeytan bizi çok iyi tanır. Ve şunu hiç unutmayalım ki herkesin bir özel şeytanı vardır. Genel iblisin dışında herkesin bir özel şeytanı vardır. Ve bu özel şeytan bizi bizden daha iyi tanır. Biz onun bizi tanıdığını çok geç fark ederiz. Çoğu insan da bunu fark edemez, böyle bir şeye ikna da olmak istemez. Düşünür ki ben yaptığım her şeyi hiçbir tesir altında kalmadan, hiçbir zafiyet göstermeden kendi irademle yapıyorum diye düşünür. Yani şeytanın etkisi altında kaldığına inanmak istemez. Çünkü bunu ona izah ettiğinizde bu bir zaaf göstergesi olacaktır. Hiç kimse de zaaf içerisinde olmayı arzu etmeyeceği için bundan sıyrılmanın yollarını arar. İşte şeytan bundan dolayı kazançlı çıkar. Yani aslında bizler şeytana yardımcı oluyoruz, farkında olmadan. O yüzden diyor ya şeytan Rahman'a karşı, senin ihlaslı kulların hariç. Birazdan gireceğiz ama zihnimizde netleşmesi açısından söyleyelim. İhlaslı olmak saf olmak demektir. Samimi olmak demektir. Katışıksız olmak demektir. Bir şeyi karıştırmamış olmak demektir orijinal içerisine. Buraya gelmeden önce şeytandan nasıl korunabiliriz? Bugün biraz onun üzerine duralım. Şeytandan korunabilmek için sevgili dostlar, bir kere onun bizim üzerimizde tesir sahibi olduğuna inanmış olmamız lazım. İnanmadan da bir adım öte ikna olmamız lazım. Şeytanın bizi kandırabileceğini hep hesap etmemiz lazım. Bunu hesap etmeyen insanlar hep kanacaklardır. Hesap eden insanlar daha az kanacaklardır. Sürekli bunu unutmamak gerekir. Şeytan bizi kandırabilir ve bu konuda 24 saat kesintisiz hizmet yapar şeytan. Hep bizim boşluklarımızı kollar ve bizim fark edemediğimiz zaaflarımızı o çok iyi bilir. Belli başlı bir iki tane büyük zaafımız vardır ve irili ufaklı birçok da ufak zaaflarımız vardır. Hep buralardan yaklaşır insana. Birincisi farkında olmak demiştik, ikna olmuş olmak demiştik. Ve bununla beraber gafletten uyanmış olmak. Aslında bu gafletten uyanmayı da getirir zaten beraberinde. Çünkü insanların büyük bir kısmı gaflette uyurlar, gaflet içerisindedirler. Bir doktor abimiz öyle diyordu. Yeni doğan bebekler 24 saatini 20'sini uyuyarak geçirirler. Bu onların normalidir diyordu. Büyüdükçe insanların uyku saati azalır. Yani uyanık olduğu zamanlar daha fazla olur. Bu artık ileriki yıllarda orta yaşı geçtiğinde 5-6 saat uyku ya da 4-5 saat uyku bir insan için yeterli olur. Bebekken 4 saat uyanık kalmak, 20 saat uyumak normalken 40'lı yaşları geçtiğinde, insan 50'li yaşlara geldiğinde 4 saat uyuyup 20 saat ayakta kalabilir. Bu fiziken böyle olmuş olmasına rağmen ruhen böyle değildir ne yazık ki. Bizim ruhlarımızsa, içimizse günde 3-4 saat uyanık 20 saat uyuyor durumda. İşte şeytanın en çok güldüğü hallerden bir tanesi bu. Hem de önümüzde Kur'an olduğu halde, hem de önümüzde güzellikler olduğu halde hala uyuyoruz o bebekler gibi. Çünkü psikolojide değinmiştik hatırlarsanız ilk yıllarda. Bir akıl yaşı, zeka yaşı vardır. Bir de bedeni yaş vardır. Bedeni yaşın 30, 40, 50, 60 olmasının çok fazla bir önemi yok. Akıl ve zeka yaşının olgunlaşmış olması önemlidir. O yüzden yaşımızın ilerlemiş olmasına değil, akıl ve zeka yaşımızın, bilincimizin ilerlemiş olmasına dikkat etmemiz gerekir. İşte bu gafletten uyanmayla doğru orantılıdır. Aklı başında bir mümin belki günde en fazla 15-20 dakika gaflet içerisinde olabilir. Bir saat bile çok fazladır. Onda da Rahman diyor ki kitabında, şeytan sizi aldattığında, insanı aldattığında, iman edenleri aldattığında hemen Euzü Besmele çeker, düşünürler, Allah'a sığınırlar diyor. Demek ki şeytan bizi kandırdığında hemen Allah'a sığınmamız gerekir. Tabii bunun olabilmesi için şeytanın bizi kandırıyor olduğunu da görebilmek gerekir. Bu bazen yıllar alabilir ne yazık ki. Çok uzun yıllar geçer de insan ta eskiden şeytan tarafından kandırıldığını bir türlü anlayamaz. İşte şeytanın en çok güldüğü yerlerden bir tanesi de budur sevgili dostlar. Şeytandan korunma yollarının ikincisi ise doğru bilgiyi elde etmek. Şeytan en çok bilgisizlerle uğraşır. Çünkü bilgisizler yani cahiller şeytanın oyuncağı olmaya en namzet olan insanlardır. Çünkü bilginin olmadığı yerde zan vardır ve zanlı şeytan vesveselendirir, yani besler. Şeytan zanları çok sever. Çünkü zanda kuruntular vardır. İnsanın Allah hakkında bilmediği türlü türlü şeyler vardır. Ahiretle, dünya ile ilgili birçok şey vardır. Ve içi büyük ölçüde boştur. Aslında anlamsız şeylerle doludur. Hakikatle boştur. O yüzden şeytan bilgisi az olan insanla da çok uğraşır ve ona da çok güler. O eksik olan bilgiyi kendisi doldurur şeytan. Demek ki şeytandan korunmak için birinci olarak ikna olup gafletten uyanmak gerekir. İkincisi mutlaka doğru bilgiyle karşılaşmış olmak gerekir. Doğru bilgi yoksa doğru düşünüş olmaz, doğru iman olmaz, doğru amel olmaz ve eğri bir hayat olur. Ve şeytan da bundan razı olur. Allah razı olmaz. Doğru bilgiyi elde etmek için önce doğru kitaplara müracaat etmek lazım. O kitaplarla beraber bütün kitapların anası olan, bütün kitapların üstünde olan müthiş bir kitaba, yani Kur'an'a yönelmiş olmak gerekir. Temiz bir Kur'an bilinci, sürekli Kur'an okuyan insanın şeytan tarafından kandırılması da o oranda azalacaktır. Çünkü müminleri, yani iman eden insanları belki birçok yerde birçok kategoriye ayırmak mümkündür. Ama bizler acizane müminleri Kur'an-ı Kerim okuyanlar ve okumayanlar diye ikiye ayırıyoruz. Onun dışındaki ayrımların çok fazla önemi yok. Kur'an-ı Kerim okuyanlar şeytandan en az etkilenen insanlardır. Çünkü Kur'an okuyan insan Allah'tan etkilenen insandır. Kur'an okuyan insan doğrudan etkilenen insandır. Kur'an okuyan insanın içini vahiy temizler. Temizlenmiş olan, vahiy ile temizlenmiş olan insanı şeytanın kirletmesi çok çok zor olacaktır. Demek ki elimizden Kur'an'ı düşürmememiz gerekir. Şeytandan korunma yolları için. Üçüncüsü ise sevgili dostlar, duygusal ve hissi olmamak. Şeytan yine çok duygusal ve hissi olan insanları sever ve onlara çok güler. Çünkü duygusal ve hissi yönleriyle hareket eden insanlar şeytanın tuzağına her zaman düşerler ve çok kolay olur. Şeytan bu konuda hiç zorlanmaz. Bazen şeytana gerek bile kalmaz. Kendi kendisinin şeytanı olur o insan. Duygusallık ve hissilik ne demektir? Duygusallık ve hissilik şudur sevgili dostlar. Aklımızın, bilincimizin ve imanımızın bir şey üzerinde tesirinin olmamasıdır. Buraya dikkat. Aklımızın, bilincimizin ve imanımızın bir şey üzerinde tesirinin olmamasıdır. Peki orada bunların tesiri olmazsa neyin tesiri olur? İşte duygularımızın ve hislerimizin tesiri olur. Onun da üstünde şeytanımızın tesiri olur. Duygusallık ve hissilik nefsin bir kademeleridir, aşamalarıdır. Bunu etki eden, bunu yönlendiren her zaman şeytandır. Şeytan der ki hay Allah razı olsun, beni hiç zorlaştırmadın. Ben seni yıkmak için uğraşacaktım, sen zaten kendi kendini yıktın. Bana iş bile çıkartmadın. Yani şeytan duygusal ve hissi davranan insanlara çok teşekkür eder. Çünkü işini kolaylaştırdığı için. Peki bunun çözümü nedir? Allah bunun çözümü olarak akli selim ile bakmak diyor. Hani Türkçeleştirilen tam anlamı değil ama sağduyuyla bakmak hadiselere. Soğukkanlı, hani serin kanlı diyoruz ya. Onun gibi. Makul, mantıklı ve ilmi bakmak. Acele etmemek. Bir şeye karar verirken acele etmemek. Çünkü acele şeytandandı. Hatırlayalım. Çünkü acelenin olduğu yerde sağlıklı düşünememe vardır. Sağlıklı bakamama vardır. Bir şeye sağlıklı bakamaz ve sağlıklı düşünemezsek başka şey oraya karışıyor demektir. O şey de şeytandır. Demek ki acele etmeyeceğiz, duygusal ve hissi olmayacağız. Sakin bir şekilde ölçüp biçerek hareket edeceğiz. Ve ilimle bakacağız her baktığımız şeye. İlim yoksa orada şeytanın ilmi vardır. Yani vesvese vardır. Vesveseler doğru bilginin olmadığı yerde olur sevgili dostlar. Bunu unutmayalım. Vesveseler ve kuruntular doğru bilginin olmadığı yerde vardır. Biraz daha geliştirirsek eksik bilginin olmadığı yerde vardır. Yani bir yerde eksik bilgi varsa orada vesvese vardır ve kuruntu vardır. Demek ki eksik olan bilgilerimizi tamamlamamız gerekir. Hala eksik bilgilerle ve eksik bakış açısıyla yaşıyorsak şeytan her zaman her an bizi kandırır ve bu konuda hiç zorlanmaz. Hemen de bizi ikna eder. Çünkü ikna edeceği zaman bir hadisin tam tersini yaptırır şeytan. Bunu bir kez daha hatırlayalım. Çok önemli. Şeytan bizi ikna edeceği zaman bir hadisin tam tersini yapar. Hadis neydi? Hadis şu. Resulullah Efendimiz diyor ki, dünyevi konularda kendinizden aşağıdaki insanlara bakın. Parantez içi olarak söyleyelim ki hırs olmasın bizde. İmani ve uhrevi konularda, yani ahirete yönelik konulardaysa kendinizden yukarıdaki insanlara bakın. Parantez içerisinde ekleyelim ki gayret olsun, azim olsun, cehd olsun. onlara imrenelim, gıpta edelim ki onlar gibi olmaya çaba sarf edelim diye. Şimdi şeytan bunun tam tersini yapar işte. Duygusal ve hissi olarak bizi yıkacağı zaman bunun tam tersini yapar. Ne yapar? Aklileştirir. Hemen önümüze dünyevi anlamda gelişmiş olan insanları koyarak kendimizle onun arasında bir kıyaslama yaptırır. Bu kıyaslamanın sonucunda bizler kendimizi aşağıda hissederek yukarıya çıkmanın enerjisini sarf etmek için çaba sarf ederiz. Yani atağa geçeriz. İşte şeytan buna çok güler. Yine bize teşekkür eder. İlmi konulardaysa, yani ahirete yönelik konulardaysa, hep kendimizden aşağıdaki olan insanlara baktırarak bizim kendimizi iyi yukarıda zannetmemize sebep olur. Yine şeytan buna da çok güler. Çünkü o buradan bizi yıkarak bizimle ilgili emelini gerçekleştirmiş olur. Dördüncü madde ise sevgili dostlar, şeytandan korunma yollarının dördüncü maddesi ise, başkalarının tesiriyle, yani ağzıyla hareket etmemiş olmak. Şeytan bazen bizi ikna etmekte zorlanacağını hissettiği zaman hemen çok sevdiğimiz yakındaki insanları ikna ederek onları bizim üzerimize salar. Bir genç insansak mesela anne babamızı üzerimize salar. Bazen bir evliysek eşimizi, erkeksek bayanı, bayansa kocasını üstüne salar. Dolayısıyla kocası ya da eşi, ailesi, herhangi kimse, o çok yakınındaki insan, ona bir şey söyler ve o söz o kişiye ait zanneder kişi. Halbuki o şeytanın aklıdır. Şeytan önce onu ikna eder, onun vasıtasıyla bizi ikna eder. Bunun bir benzerini siyerde hatırlayalım. Hazreti Adem'i kandırmadan önce şeytan önce eşini ikna etmişti diye geçiyor, biliyorsunuz. Eşi de Hazreti Adem'i ikna etmişti ve ikisi beraber o elmayı yediler ve cennetten kovuldular, hata yaptılar. İşte bu şeytanın yaklaşım taktiklerindendir. Bizi ikna edemeyeceğini hissettiği zaman bizim sevdiğimiz, kendisine karşı zayıf olduğumuz insanlarla bunu yapar. Eşimiz olur, işimiz olur, çocuklarımız olur, annemiz olur, babamız olur, tanıdığımız insanlar olur, patronumuz olur, her neyse o geliştirilebilir, arttırılabilir. Bizim sevdiğimiz ve zaafımız olan şeylerdir. Hep buradan giriş yapar. Buralara dikkat etmenizi arzu ediyoruz. Bir beşinci maddemiz ise, insanın zaafının olduğu ya da zayıf olduğu şeylere karşı mutlaka öne alır bunları. Yani hangi konuda zaafımız varsa, hangi konuda biz zayıfsak buradan giriş yapar. Çünkü buradan bizi yıkması kolaylaşacaktır. O zaman bunun tam tersi yapılması gerekir. Bizim en az şeytan kadar kendimizi tanımamız gerekir. Yani herkesin kişisel farzıdır bu sevgili dostlar. Buraya dikkat edelim. Bu söyleyeceğim herkesin kişisel farzıdır. En az şeytanımızın bizi tanıdığı kadar biz de kendimizi tanımamız gerekir. Zaten bu programların bir amacı da budur. İnsanlara kendisini gösterebilmek. Gösterebilmek ki içimizdeki akıl sahipleri, bilinç sahibi insanların dikkat edip artık buralardan yıkılmaması ve yanılmaması için. Demek ki kendi zaaf,

Kadınların yiyeceğe içeceğe karşı zaafı vardır. Erkeklerin ihtişama, zenginliğe, şirketler kurmaya vesairelere zaafı vardır. Herkesin bir şeylere zaafı vardır. Bunları çok fazla söylemek istemiyorum. Çünkü insanlarda garip bir alınganlık duygusu vardır. Ne zaman örneklemeye gittiğimizde, hangi toplumda bu konuşmaları yaparsak yapalım, hemen insanların yüz hatlarının değiştiğini fark ediyoruz. Sanki biz o insanla uğraşıyormuşuz zannediyor insanlar. Halbuki bu da bir şeytanın oyunudur. Ben şu anda bu mikrofonların karşısında kimseyi tanımıyorum. Kim dinliyor, kim dinlemiyor, hiç kimseyi bilmiyorum. Ama insan denen mefhumu yaklaşık 15-16 yıldır inceliyoruz. Hem de hiçbir gün ara vermeden. Herkesin hareketlerini, tavırlarını süzmeye çalışıyoruz ve onları anlamaya, değerlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla insan içindeki hastalıklar artık ortaya çıkmaya başlıyor. Şeytana karşı çok dikkatli olalım ki ahirette başımız ağrımasın. Bizlerin en çok arzu ettiği şeyler bunlardır. Altıncı madde ise sevgili dostlar. Aslında belki bu birinci madde olması lazım ama buraya kadar saydığımız şeyler olmazsa bu altıncı maddenin çok da fazla bir kıymeti ne yazık ki olamıyor. Nedir o? Şeytandan korunma yollarının en önemli maddelerinden bir tanesi Allah-u Teala'yı tanıyabilmiş olmak. Şeytan en çok bize Allah'ı tanıttırmamak için uğraşır. Tanıyamadığımız bir Allah'a karşı kurbiyet yani yakınlık hissedemeyiz. Sevgi hiç hissedemeyiz. Saygı zaten olmaz. Sadece öyle biraz kulluk yapar gibi yaparız. Bunu da biraz eğrilti yaparız. Hoşlanmaya hoşlanmaya yaparız. Ama bu şeytana çok keyif verir ve çok güler bize. Çok mutlu eder şeytanı. Çünkü Allah'ı tanıyamamış bir insan şeytanın oyuncağı olmaya herkesten daha çok namzettir. Allah'ı sevmeyen bir insan neyi sever acaba? Allah'a saygı duymayan bir insan neye saygı duyar acaba? Allah'a yakın durmayan bir insan neye yakın durur acaba? Allah'ı zikretmeyen bir insan neyi zikreder acaba? Allah'a değer vermeyen, ona saygı duymayan, onu önemsemeyen bir insan neyi önemser acaba? Hayatında en çok Allah değerli değilse bir insan için nedir hayatındaki en çok değerli olan şey acaba? Şeytan işini çok iyi bilir sevgili dostlar. Bunu hiç unutmayalım. Allah'ı iyi tanımak bir insanın şeytandan korunması için gerçekten çok önemlidir. Çünkü dediğimiz gibi insanın Allah'ı tanıyamaması şeytana yaklaşması için ona yeter ve artar bile. Bir diğer madde ise Euzu Besmele çekerek Kur'an-ı Kerim okumak, Euzu Besmele çekerek bir işe kalkışmak, Euzu Besmele çekerek yan yatıp uyumak, Euzu Besmele çekerek yan yatıp kalkmak, Euzu Besmele çekerek yemek yemek, Euzu Besmele çekerek sofradan kalkmak, evimizden çıkmak, işimize başlamak, aracımıza binmek her neyse. Kısacası her ne iş yapacak isek Euzu Besmele çekerek yapmak. Bu sahabenin de bir güzel özelliğiydi. Diğer gelen güzel insanların da güzel bir özelliğiydi. Çünkü Euzu Besmele çekmek demek kovulmuş şeytandan Allah'a ısmarlamak demektir kendimizi. Ya Rabbi ben ondan sana sığınıyorum. Bak ben sana koşuyorum. Her işimi sana ısmarlıyorum. Beni koru ya Rabbi demektir. Euzu Besmele çekmek demek şeytanı hatırdan çıkarmamış olmak demektir. Unutmamış olmak demektir. Yani şeytandan uzak yaşayıp Allah'a yaklaşmaya doğru çaba sarf ettiğini Allah'a ilan etmiş olmak demektir. O yüzden mutlaka her işimizde Euzu Besmele olmalı. Ve sürekli Resul Efendimizin dediği gibi ya hayır söyle ya sus hadisinde olduğu gibi konuşmadığımız ve sustuğumuz anlarda sürekli Allah'ı zikretmeliyiz. Zaten o birazdan söylenecek ama yeri geldiği için söylemiş olalım. Allah'ı zikreden bir dil, Allah'ı zikreden bir kalp, şeytana karşı kendisini otomatik koruma altına almış insan demektir. Zikirden uzak duran insanı şeytan çok sever. Allah'ı diliyle ve kalbiyle ve hayatıyla zikretmeyen insanı şeytan çok sever ve ona çok güler. Çünkü bu hal ne Peygamber Efendimizin ne onların güzide sahabelerinde olmayan bir davranıştır. Bu konuda merak eden ve hassas olan insanların Ankebut suresinin 45. ayetlerine bakmalarını arzu ederiz. Tekrar söyleyelim, not alan kardeşlerimiz oluyor. Ankebut suresinin 45. ayetlerine bakarlarsa aslında çok var da çok bu konuda en net olan
ayetlerden bir tanesidir. Allah'ı zikretmek her

0: şeyin üstündedir diyor Allah Teala pratik ibadetleri saydıktan sonra. İşte bunlar bizim şeytanla aramızı açacak olan şeylerdir. Dolayısıyla bir insan ya Allah'a yaklaşıyordur ya şeytana yaklaşıyordur. Bunun tam tersi de doğrudur. Şeytandan uzaklaşan Allah'a yaklaşır. Allah'tan uzaklaşan da şeytana yaklaşır. O zaman nereye yaklaştığımıza dikkat etmemiz lazım. Allah'a yaklaşıyorsak güzel. Ama Allah'tan uzaklaşıyorsak sadece Allah'tan uzaklaşmış olmayız sevgili dostlar. Bilelim ki aynı hızda mutlaka şeytana yaklaşıyoruzdur. Buraya dikkat edelim. Allah'tan uzaklaştığımız hızda mutlaka ve mutlaka, bunun üçüncü bir şıkkı yoktur. Mutlaka ve mutlaka şeytana yaklaşıyoruzdur. Ve şeytan bu anlamda en çok taviz veren insanı sever. Çünkü insan taviz verdikçe merkezden uzaklaşır, yani Allah'tan uzaklaşır. Önce bir santim, sonra bir santim daha, sonra 10 santim, sonra 15 santim, 35 santim filan derken kilometrelerce insan Allah'tan uzaklaşmış olur. Çünkü bu programlarda vaktiyle izah etmiştik hatırlayacak olursak. Tüm değişimler sevgili dostlar degrade şeklinde olur. Yani yavaş yavaş olur. Bir anda olmaz. Bir anda olsaydı biz kıyameti koparırdık. İmani bir refleksle hemen hayır derdik. Şeytan bunu çok iyi bildiği için ve hiç de acelesi olmadığı için önce bir parça koparır. Sonra bir parça daha koparır. Sonra bir parça daha koparır. Bir bakarız ki yarımız gitmiş. Bunu zamana yayar. Zamana yaydığı için biz hiç hissedemeyiz. Hani eski dinleyiciler hatırlayacaklardır, bir kurbağa deneyinden bahsetmiştik. Yeni dinleyen kardeşlerimiz olduğu için onları da istifade ettirmek anlamında söyleyelim. Eski dinleyenler de biraz sabırlı olabilirler. Bu laboratuvarlarda yapılmış bir deneydir şu bahsedeceğim deney. Bir kurbağayı alıp 40 derece suyun içerisine atmışlar. Kurbağa o 40 derecelik suyla can hıraş birden kendini dışarı atmış. Fakat bir süre sonra çok az ısıtılmış suya, aynı kaba, aynı kurbağayı yine koymuşlar. Fakat bu sefer derece 5 derece. Yavaş yavaş ısıtmışlar. 25 derece, 35 derece, 36, 37 derken 40 dereceye gelmiş, kurbağa dışarı sıçramamış ama ölüp gitmiş. İşte şeytan bu yöntemi çok kullanır sevgili dostlar. Kesinlikle ve hiçbir zaman bir anda 40 derece suya bizi atmaz. Attığı zaman ondan uzaklaşacağımızı bilir. O zaman ne yapar? Suyumuzu yavaş yavaş ısıtır. Yavaş yavaş ısıtır. Biz hiç anlamayız. Bir bakarız ki ayağımız bambaşka yere kaymış. Önce der ki mesela, namazlarımıza çok mu dikkat ediyoruz? Bu konuda kale gibi sağlam mıyız? Önce der ki ya şu duanı biraz kısalt. Zaten aynı şeyleri söylüyorsun. 4-5 dakika uzunluğunda olan duayı 2 dakikaya indirir. Sonra der ki ya şu bazen çok acelen var. Öğlen namazının son 2 rekatını kılmasan da olur. Zaten nafile sünnet der. Onu kıldırtmaz bize. Aradan geçer bir 6 ay, 1 sene filan. Biz böyle yavaş yavaş buna alışırız. Artık sünnetler bizim için çok önemli olmamaya başlar. Sonra der ki ya bunları bir cem et istersen. Nasıl olsa Peygamber Efendimizin hayatında da 5-6 kez olmuş. İşte öyle olmuş ya da böyle olmuş. Bunun önemi de yok. Sen de yaparsın. Sen de zaten bir kulsun diye ikna ediverir. Artık yerli yersiz, gerekli gereksiz namazları keyfimize göre cem etmeye başlarız. Bu böyle gider. Bu dediğimizi ben en azından birkaç insan üzerinde gördüm sevgili dostlar. Önce sünnetleri bırakarak şu anda her şeyi reddeden, maalesef şu anda arkadaşlığımız kalmadı ama öyle insanlar biliyoruz yaşadığımız yerlerde. Önce hadisleri reddetti, sonra sünneti reddetti, sonra namaz kılmayı terk etti, sonra Kur'an'a şüpheyle baktı, sonra Kur'an da reddetti, sonra haşa Allah'ı da reddetmeye kadar geldi ve dedi ki Allah'ı da reddedeceğim ama kainatın nasıl yaratıldığını bir türlü izah edemiyorum, onu izah edinceye kadar şimdilik Allah'ı kabul ediyorum noktasına kadar geldi. İşte şeytan bir insanı kendisinin maskarası yaptı ve kendisiyle beraber cehenneme sürükledi. İşte bu şeytanın bir yoludur. Yavaş yavaş yapar. Yani bir anda o insana Allah'ı reddet, Kur'an'ı reddet dese hiçbir şekilde bunu kimse yapmayacak. O da bunu biliyor. Bizi bizden iyi tanıyor, unutmayalım. Çok küçük parçalar koparır önce bizden. Ve biz bunun bir an acısını, sızıntısını duyarız ve bize buna alıştırtırır. Sonra bir parça daha koparır. Aradan geçer bir süre bir parça daha koparır. Bir parça daha koparır. Bir bakarız ki ortada bir şey kalmamış. Balığın kılçıkları gibi tabiri caizse. Çok dikkat etmek lazım. Fakat kimi ikna edemez? İhlaslı olan insanlara bir şey yapamaz. Kendisi de söylüyor. Allah da bunu kabul ediyor. Kimdir ihlaslı olan insan? Samimi olan insan. Yürekten Allah'a bağlı olan insan. Allah'ı her şeyin üstünde tutan insan ve en çok Allah'ı seven insan. Gözü Allah'tan başka bir şey görmeyen insana şeytan çok fazla tesiri olmaz. Çok küçücük noktalarda olur ve o kişi de basiretiyle, Allah'ın kendisine ikram etmiş olduğu basiretle bunu fark eder ve hemen üzülür, tövbe eder, gözyaşı döker ve Allah'a koşar. Der ki ya Rabbi, ben kendi nefsime zulmettim. Sen beni bağışlamazsan ben muhakkak ki helak olanlardan olurum der ve tövbe eder. Ve öyle bir tövbe eder ki bir daha asla şeytan o konuda onu kandıramaz. Yaşanmış bir hikaye anlatılır. Hazreti Ali Efendimiz bir gün sabah namazının vaktine epeyce geç kalkmış. O kadar geç kalkmış ki güneş doğdu doğacak. Ve maalesef sünneti kılamayarak, terk ederek hayatında ilk kez hemen farza durmuş. Fakat o bizim gibi değil. O insan ilim şehrinin kapısı ve hikmet menbaı. O güzel insana bu çok dokunmuş. Biz sabah namazını günlerce kılmıyoruz da hiç tık demiyoruz. Ama o insan bir sünneti kılamadı diye günlerce ağlamış ve kendisine ceza vermiş. Bu kendisine o kadar dokunmuş ki Allah katındaki derecelerinin arttığını şeytan fark etmiş. Ben ona bir gol attım tabiri caizse, affınıza sığınarak. Çok geç vakitte kaldırdım, bir sünneti aldım ama o kadar tövbe etti, o kadar güzelleştirdi ki, o kadar çok sıçradı ki bu hayatından, bu hatasından dolayı yukarı doğru o kadar sıçradı ki Allah katındaki derecesi yükseldi. Bir daha böyle bir hata yapmayayım diye şeytan artık onu sabah namazlarına kaldırır duruma gelmiş. O insanların hali başka, bizim halimiz başka. O farklılık imana olan ve Allah'a olan sarılmadan kaynaklanıyor sevgili dostlar. Allah'a sımsıkı sarılın. Allah'ın indirdiğine sımsıkı sarılın diyor Allah. Allah'ın indirdiğini tutun değil. Allah'ın indirdiğine bakın değil. Allah'ın indirdiğinize gözlerinizi dikin değil. Sarılın da değil, sımsıkı sarılın. Demek ki sımsıkı sarılmanın dışındaki tüm sarılmalar Allah-u Teala'nın sımsıkı sarılmaktan beklediğini vermeyecek. Çünkü bir insan gevşeklik gösterirse, taviz verirse mutlaka şeytana yaklaşır sevgili dostlar. Ya karanlık vardır ya aydınlık vardır. Bunun üçüncüsü yoktur. Ya nur vardır ya zulümat vardır. Bunun üçüncüsü yoktur. Ya nura koşarız ya zulümata koşarız. Bunun üçüncüsü yoktur. O yüzden mutlaka ve mutlaka tavizsiz bir hayatı arzulamak lazım. Kim hangi konuda ne taviz veriyorsa mutlaka orada şeytanın bir galebesi vardır. Yani galip gelmesi vardır o kişiye sevgili dostlar. Hangi konuda taviz veriyorsak orada bizi şeytan ikna etmiş demektir. Ama biz bunu henüz fark edememişizdir. Ve şeytan taviz veren insanı çok sever sevgili dostlar. En çok sevdiği insanlardan bir tanesi de taviz veren, gevşek davranan insanlardır. Çünkü gevşeklik şeytana müsaade etmektir, şeytana buyur demektir. O da zaten Allah'tan böyle bir şey bekliyor. Bizi ikna etmenin çabasında o insan, o varlık. 10. maddemiz ise sevgili dostlar, şeytandan korunma yollarının en önemli maddelerinden bir tanesi de 10. maddedir. O madde şu anda ne yazık ki iman sahibi insanların çok azının yapmış olduğu bir şeydir. Eskiden ben iman edenlerdenim diyen insanların istisnasız tamamında olan, şu andaysa çok azında olan bir haslet. Bu zikredeceğimiz haslet. Sohbet ve ders halkalarına devam etmek. Şeytanın en sevmediği insanlar gençken Allah'a kulluk edip sohbet ve ders halkalarından asla ayrılmayan insanlardır. Şeytanın en sevmediği insanların başında gençken Allah'a kulluk edip sohbet ve ders halkalarından ayrılmayan insanlardır. Dolayısıyla bir dönem sohbet ve ders halkalarına dahil olup daha sonra oraları terk eden insanlar şeytanın sohbet ve ders halkasına dahil olmuştur. Bunu sakın unutmasınlar. Kesinlikle bunun başka bir üçüncüsü yoktur. Ben oraları terk ettim ama şeytanın da taraftarı olmadım diye kendisini ikna etmesin. O bunu zaten fark etse oralara tekrar geri dönecek. Çünkü Peygamberimiz diyor ki meşhur hadiste, sahih olan hadiste, ya öğrenen olun ya öğreten olun. Üçüncüsü olmayın, helak olursunuz. Bir kez daha zikrediyorum. Ya öğrenen olun ya öğreten olun. Üçüncüsü olmayın, helak olursunuz. O yüzden ders ve sohbet halkalarını kim terk ederse başkasının sohbet halkalarına dahil olmuş demektir. O heva ve hevesi, keyfi ve nefsidir. O yüzden her kim, her kim şeytandan korunmak istiyorsa bunun en kolay, en kestirme yollarından bir tanesi mutlaka bir sohbet ve ders halkasına dahil olması gerekir. Orada A'yı B'yi aramadan Allah adı anılıyor ise, iman anlatılıyor ise mutlaka orada bulunması gerekir. Daha iyisini bulduğu zaman orayı bırakıp daha iyisine gidebilir. Ama daha iyisini bulmaksızın içinde bulunduğu durumu her kim terk ederse bilsin ki o şeytana yaklaşacaktır. Daha iyisine gitmeksizin her kim ders ve sohbet halkalarını terk ederse bilsin ki o şeytanın oyuncağı olacaktır. Ama bugün, ama yarın. Bunun üçüncüsü yoktur. Bu kesinlikle böyledir. İsterseniz ayetlere kaldığımız yerden devam edelim. Ancak onlardan 83. ayet, ancak onlardan muhlis olan yani ihlaslı olan insanlar hariç onları aldatamam diyor şeytan. Ve Allah da bunu kabul ediyor. Hangi ayette? 84. ayette. Allah dedi ki, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim. Yani sen o konuda doğru söyledin ve ben de bunu kabul ediyorum. Bu doğrudur anlamında. Şeytan gerçekten ihlaslı olanlara, samimi olanlara, saf olanlara, sütüne su karıştırmamış olanlara, taviz vermemeye çalışanlara, başkalarına bakmadan yalnız Allah'a ve vahye bakarak yaşayan insanlara bir şey yapamaz. Kolay kolay yapamaz Allah'ın izniyle. Bu Allah'ın vaadidir. O yüzden saf olmaya dikkat etmek lazım. Başka insanların ne dediğinin çok önemi yok sevgili dostlar. Saflıkta, dürüstlükte ve doğrulukta başka insanların bizim arkamızdan gülüyor olmasının bir önemi yok. İnsanların bizi küçük görmesinin bir önemi yok. Doğru olmak, dürüst olmak, hilesiz olmak ve saf olmak Allah katında çok makbul bir durumdur. Ve şeytanın da bu tip insanlara karşı tesiri yoktur. O yüzden mutlaka saflığımızı kontrol etmemiz gerekir. Bende, içimde başka maksatlar var mı? Başka düşünüşler var mı diye kendimizi görmemiz gerekir. Bu bizim yolumuzu açacaktır inşallah. 85. ayetse, andolsun senden ve içlerinden sana tabi olacak olanların tümünü cehennemle dolduracağım diyor Allah. Her kim bunlara rağmen hala benden yüz çevirir, vahyimden yüz çevirir ve sana koşarsa, seninle beraber olursa, senin elini tutarsa diyor Allah, hepinizi cehenneme dolduracağım. Hak ediyor mu insan? Hak ediyor. Demek ki şeytanın değil Allah'ın elini tutmak lazım. Demek ki şeytana değil Allah'a doğru firar etmek lazım. 86. ayet. Ey peygamber de ki, ben buna karşı sizden bir ecir yani ücret istemiyorum. Ve kendiliğimden de bir yükümlülük getiren de değilim. Yani ben bunları haşa kendi kafamdan uydurmuyorum. Sizden bir şey de beklemiyorum diyor. Bu aslında bütün tebliğcilerin sözüdür sevgili dostlar. Bütün irşad eden, insanları düzeltmeye çalışan tüm insanların sözüdür. İnsanlara her kim, her nerede söz söylüyor ise, hiçbir şekilde ve hiçbir zaman insanlardan bir şey beklemesin. Her kim ki insanlardan bir şey bekler, onun Allah'ta alacağı kalmaz. Buraya dikkat. Her kim ki insanlardan bir şey bekler Allah adına, onun ahirette bir alacağı kalmaz. Allah ona sen alacağını aldın der. O yüzden ecri Allah'tan beklemek lazım. Zaten ecir Allah'tan beklenirse saflık ve samimiyet de olur. Ecir başkalarından beklenirse, başkalarından Allah adına bir menfaat beklenirse orada saflık bozulur. Saflık bozulursa tesir bozulur. Tesir bozulursa insanların düzelmesi de bozulur. O yüzden tebliğci konumunda insanları düzeltmeye yaklaşan tüm insanlar için bu söylediklerimiz. Hiç kimseden bir bardak su bile beklememek lazım. Mutlaka ve mutlaka yapılan her şey Allah için olmalı. Saf bir niyet taşımalı. Öyle olursa şeytan müdahale edemez. Saflıktan ne kadar uzaklaşırsak şeytanın müdahalesi de o kadar olacaktır. O yüzden mutlaka kendimize ve içimize dikkat etmemiz lazım. Ben bir şeyi niye yapıyorum? Onu bana yaptırtan şey nedir? Sırf Allah rızası mı yoksa başkalarından da bir beklenti var mı? Eğer başkalarından bir beklenti varsa onu iptal etmek lazım. İşte riya bunun adıdır zaten. Riya, rızaya Allah'tan başkasını karıştırmaktır. Riya, rızaya Allah'tan başkasını karıştırmaktır. 87. ayetse, o Kur'an alemler için yalnızca bir zikirdir. yani öğüt ve hatırlatmadır. Kur'an'ı çok okuyun diyor Allah Teala. Kur'an'la beraber olun diyor. Kur'ansız bir hayat kuru bir hayattır. Kur'ansız bir hayat kurumuş insanların hayatıdır. Her kim ki hayatında Kur'an yok, o hüsrana uğrayacak olan insandır. O yüzden Kur'an'ın bir zikir, hatırlatma ve öğüt olduğunu Allah bize bir kez daha tekrarlıyor. Kur'an'a yapışın ki şeytana yapışmayasınız. Kur'an'a dönün ki şeytana dönmeyesiniz. Kur'an'ı çok okuyun ki şeytan size tesirli olamasın diyor Rahman. Sonuncu ayetse burada Sad suresini noktalayacağız. Gerçekten onun haberini bir zaman sonra mutlaka bileceksiniz. Bu çok büyük bir ayet. Allah Teala'nın haklılığını siz şu anda anlayamıyorsunuz değil mi diyor Allah. Benim söylediklerimin gerçek olduğunu, doğru olduğunu anlayamıyorsunuz değil mi diyor Allah. Bu Kur'an'ın çok ciddi, şakası olmayan müthiş bir kitap olduğunu henüz tam anlayamıyorsunuz değil mi diyor Allah. Onu yakında öğreneceksiniz. O yakın iki tanedir sevgili dostlar. Bir cüz'i yakın, bir külli yakın. Cüz'i yakın, inat ve ısrarla devam eden insanların başına gelen musibetlerle söz konusu olur. İnat ve ısrarda devam eden insanların başına gelen musibetlerle o kişinin aklı başına biraz gelebilir. O zaman anlar, o zaman öğrenir. Bu cüz'i anlamadır. Külli anlamaysa perdenin kalktığı, her şeyin bittiği, topraktan yüklerin fışkırtıldığı ayette geçiyor. Güneş ve ay dürüldüğü, denizler tutuşturulduğu, insana defter sunulduğu zaman insan anlayacak. O zaman geri dönüşü de olmayacak. Allah o günleri bugün önümüze koyuyor ki o gün bugüne tekrar dönmek için arzu etmeyelim. Allah o günleri bugünden önümüze koyuyor ki o gün bugünlere tekrar gelmek için arzu etmeyelim diye. Burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta Araf suresinden devam edeceğiz inşallah. Araf suresi zannımızca Allah nasip ederse, bir mani olmazsa, uzunca haftalar devam edecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in çok uzun bir suresidir. Çok hikmetler vardır. Bizi çok anlatacak inşallah orada Allah. O şekilde bakalım. Allah bizi tanıtıyor. Kendi eksiklerimizi görelim ve düzelelim diye. Allah'a emanet olunuz ve onu hiç unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Boomerang. Boomerang. Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz size onların kanlarındaki fışkıyla kan arasından lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. Nahl Suresi 66. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de etlerinden yersiniz. Mü'minun Suresi 21. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü ben Yüce Allah'ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır. Hadis-i Şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt içileceği zaman kişi Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum demiştir. Yine bir başka hadislerinde sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etindense sakınınız. Zira sütü ve yağ deva, eti ise derttir buyurmuştur. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman Suresi 14. Ayette dikkat çekilen noktalardan biri bebeğin 2 yıl boyunca anne sütüyle beslenmesine ilişkindir. Bilindiği gibi anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak özellikte bir besindir. Allah insanı daha doğar doğmaz koruma altına almış ve ona dünya üzerinde başka hiçbir besinden elde edemeyeceği kadar faydalı bir içecek sunmuştur. Anne sütü bileşimindeki maddeler sayesinde hem yeni doğan bebek için mükemmel bir besin kaynağı olmakta hem de bebeğin ve annenin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Ayrıca son derece mucizevi şekilde her annenin sütü bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Örneğin erken doğum yapmış annelerin sütleri, normal gebelik süresini tamamlayan annelerinkine oranla çok daha farklı ve bebeğin o anki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yoğunlukta ve niteliktedir. Anne sütünün başka bir özelliği de antibakteriyel olmasıdır. Bebek tarafından sindirimi son derece kolay olan anne sütünün mükemmelliğine, günümüzün ileri teknolojisinin ürettiği modern bebek mamalarının hiçbiri ulaşamamıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 54.99, Çengelköy salatalık 39.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Yıllardır direnişin adı sen oldun. Biz ribat ehliyiz dedin, nöbet tuttun. Ve sen gösterdin bize Hamza'nın kılıcındaki cesaretin nasıl olup da bir kurşun tanesine sığdığını ve zalimin üstüne yağdığını. Hep yanındayız, çünkü dualarımız hep seninle. Her ne kadar yanına gelemesek de, zalimin yakasına yapışıp sen kardeşimi yalnız mı sandın diye haykırıp hesap soramasak da, elbet bir gün bizim de ağlamaktan başka bir şeyler gelecek elimizden. İşte o zaman esir olmaktan kurtulacak Filistin, hür olacak Gazze.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 17.99, domates 44.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir Rahimullah'ın Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını ve hayatını burada noktaladıktan sonra şimdi bir sonraki peygambere geçiyoruz. Hazreti Hud Aleyhisselam. Hazreti Hud Aleyhisselam nesebi Hud bin Şaleh bin Erfehşet bin Sam bin Nuh Aleyhisselam. Şöyle denildi: Abir Hud bin Şaleh bin Sam bin Nuh Aleyhisselam'dır. İbn-i Cerir ise şöyle zikretmiştir: Hud bin Abdullah bin Rebah bin Carut bin Ad bin Üs bin İrem bin Sam ve bin Nuh Aleyhisselam. Hud kavmi Arap olup Ahkaf denilen yerde sakin idiler. Burası kum dağlarıdır. Onların yurdu Yemen'de Umman ile Hadramavt arasında denize bakan ve kendisine Eşşecer denilen bir yer idi. Onların durdukları vadinin ismi Müis idi. Onlar çoğunlukla büyük direkleri olan çadırlarda yaşıyorlardı. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sultanlar sahibi İrem'e. Burada kendilerinden bahsedilenler İrem adıdır ki bunlar ilk addır. İkinci Ad kavmine gelince, yeri geldiğinde beyan edileceği gibi bunlar çok daha sonra gelmişlerdir. İlk Ad kavmi ise şu ayetlerde geçen kavimdir: Yüksek sütunlar sahibi İrem'e, ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Bu ayette benzerinin yaratılmadığından söz edilen kabile kavimdir. Bunun direkler, binalar olduğu da söylenmiştir. Ancak tefsirde de açıkladığımız üzere sahih olan birinci görüştür. Her kim İrem'in yeryüzünde gezgin, yer değiştiren, bazen Şam'da, bazen Yemen'de, bazen Hicaz'da ve bazen de başka bir yerde görünen bir şehir olduğunu iddia edecek olursa, bu kimse doğru yoldan uzaklaşmış, hiçbir delili olmayan ve hiçbir dayanağı bulunmayan bir görüş ileri sürmüş olur. İbn-i Hibban'ın sahihinde bulunan Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği nebiler ve rasuller hakkındaki uzun hadiste şöyle buyurmuştum: Onlardan dört tanesi Araplardandır. Hud, Salih, Şuayb ve senin peygamberin ey Ebu Zer. Denilir ki Arapçayı ilk konuşan Hud aleyhisselamdı. Vehb bin Münebih de Arapçayı ilk konuşanın Hazreti Hud'un babası olduğunu iddia etti. Başkaları da şöyle dediler: Arapçayı ilk konuşan Nuh aleyhisselam idi. Arapçayı ilk konuşanın Adem aleyhisselam olduğu da söylenmiştir ki daha doğru olan da budur. Başka görüşler de ileri sürülmüştür ve en iyisini Allah bilmektedir. İsmail aleyhisselamdan önceki Araplara Arabi Aribe denilmektedir. Bunlar birçok kabileden oluşmaktadır ki bunlardan bazıları şunlardır: Ad, Semut, Cürhüm, Tasm, Cedis, Ümeym, Medyen, İmlak, Abil, Casim, Kahtan, Beni Yaktün ve diğerleri. Arabi Müsterebe'ye gelince bunlar İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamın çocukları zürriyetidir. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam fasih ve beli Arapçayı ilk konuşan kişidir. Hazreti İsmail Arapçayı haremde annesi Hazreti Hacer'in yanında konaklayan Cürhüm kabilesinden öğrenmişti. Nitekim bu husus Allah'ın izniyle yeri geldiğinde de beyan edilecektir. Ancak Allah-u Teala İsmail aleyhisselamın Arapçayı son derece fasih ve açık bir şekilde konuşmasını kolaylaştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Arapçayı bu şekilde konuşmaktaydı.
Elhasıl ilk Ad kavmi tufandan sonra putlara ibadet eden ilk kavimdi. Onların Sad, Semud ve Hera isminde 3 tane putları vardı. Allah-u Teala onlara kardeşleri Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. O da onları Allah'a davet etti. Nitekim Allah-u Teala şu ayetlerde Nuh kavmini ve onların durumlarını zikrettikten hemen sonra Hud aleyhisselam ve onun kavminden bahsetmektedir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Araf suresinin 65 ve 75. ayetlerine kadar şöyle buyurmaktadır. Ad toplumuna da kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korkup sakınmayacak mısınız dedi. Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar da dediler ki, gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içinde görmekteyiz. Ve doğrusu biz senin yalancılar olduğunu da sanmaktayız. Hud, ey kavmim dedi. Ben de akıl yetersizliği yoktur. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir peygamberim dedi. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarıp korkutmak için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi arttırdığını veya üstün kıldığını hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da umulur ki kurtuluş bulursunuz. Dediler ki sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğru sözlülerden isen bize vaat ettiğin şeyi getir bakalım. Andolsun dedi Rabbinizin üzerine bir azap ve bir gazap gerekli kılındı. Sizin bile babalarınızın isimlendirdiği, düzüp uydurduğu bir takım isimler, düzme tanrılar ve kurallar adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Ki Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Öyleyse bekleyin durun. Şüphesiz ben de sizlerle birlikte bekliyorum. Böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayarak inanmamış olanların da kökünü kuruttuk. Ve yine değerli kardeşler, Hud suresinin 50 ve 60. ayetine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ad halkına da kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz yalan olarak tanrılar düzenlerden başkası değilsiniz. Ey kavmim ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeyecek misiniz? Ey kavmim Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Üstünüze gökten sağanak, yağmurlar, bol nimetler yağdırsın. Ve gücünüze güç katsın. Suçlu günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. Ey Hud dediler. Sen bize apaçık bir belge, mucize ile gelmiş değilsin. Ve biz de senin sözünle ilahlarımızı terk etmeyiz. Sana iman edecek de değiliz. Biz... Bazı ilahlarımız seni çok kötü çarpmıştır demekten başka bir şey söylemeyiz. Dedi ki Allah'ı şahit tutarım siz de şahitler olun ki gerçekten ben sizin şirk katmakta olduklarınızdan uzağım. Onun dışındaki tanrılardan artık siz bana toplu olarak dilediğiniz tuzağı kurun sonra bana süre de tanımayın. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Dosdoğru yolda olanı korumaktadır. Buna rağmen yüz çevirirseniz artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir.
ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır. Emrimiz geldiği zaman tarafımızdan bir rahmet ile Hud'u ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. Onları şiddetli, ağır bir azaptan kurtardık. İşte Ad halkı Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emri ardınca yürüdüler. Ve bu dünyada da kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular. Haberiniz olsun, gerçekten Ad halkı Rablerine karşı küfrettiler. Haberiniz olsun, Hud kavmi Ad'a Allah'ın rahmetinden uzaklık verildi. Ve yine değerli kardeşlerim, değerli dostlar, Mü'minun suresinin 31 ve 41. ayetine kadar Rabbimiz şöyle devam etmektedir. Sonra onların ardından bir başka insan kuşağı yaratıp inşa ettik. Onlara da kendi içlerinden Allah'a ibadet edin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur. Yine de sakınmayacak mısınız desin diye içlerinden bir peygamber gönderdik. Kendi kavminden küfredip de ahirete kavuşmayı yalanlayan ve kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz önde gelenler dedi ki, bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Kendisi de sizin yediklerinizden yemekte ve içtiklerinizden içmektedir. Eğer sizin benzeriniz olan bir beşere boyun eğecek olursanız, andolsun siz gerçekten hüsrana uğrayanlardan olursunuz. O, siz öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka yeniden diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat, size vaat edilen şeye heyhat. O bütün gerçek, bizim yalnızca yaşamakta olduğumuz bu. Bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz diriltilecekler değiliz. O ise yalnızca bir adam, insandır. Allah'a karşı yalan uydurmaktadır. Bizler de ona inanacak değiliz. Peygamber dedi ki, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah dedi ki, az bir süre bekle. Onlar gerçekten pişman olacaklar. Derken hak ettikleri cezaya karşılık olmak üzere o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Böylece onları bir süprüntü kılıverdik. Zulmeden kavim için yıkım olsun. Ad kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Hud sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksekçe yere bir anıt inşa edip yararsız bir şeyle oyalanıp eğleniyor musunuz? Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Bilmekte olduğunuz şeylerle size yardım edenden korkup sakının. Size hayvanlar, çocuklar vererek yardım etti. Bahçeler ve pınarlar da, doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım. Dediler ki, bizim için fark etmez. Öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da, bu geçmiştekilerin geleneksel tutumundan başkası değildir. Ve biz azap görecek de değiliz. Böylelikle onu yalanladılar. Biz de onları yıkıma uğrattık. Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.

Ve yine değerli kardeşlerim, Şuara suresinin 123 ve 140. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklendiler. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha üstün kimmiş? Onlar gerçekten kendilerini yaratan Allah'ı görmediler mi? O kuvvet bakımından kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Böylece de biz de onlara dünya hayatında aşağılanma azabını tattırmak için o uğursuz felaketler yüklü günlerde üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha da bir aşağılanmadır ve onlara yardım edilmeyecektir. Ve yine kardeşler, Ahkaf suresinin 21 ve 25. ayetlerine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ad'ın kardeşini hatırla. Onun önünden ve ardından nice uyarıcı korkutucular gelip geçmişti. Hani o Ahkaf'taki kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım diye uyarıp korkutmuştu. Dediler ki, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Şu halde eğer doğru söylüyorsan, tehdit ettiğin şeyi bize getir. Dedi ki, ilim ancak Allah'ın katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Ancak sizi cahillik etmekte olan bir kavim olarak görüyorum. Derken onu azabı vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak olan bir buluttur dediler. Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar, onda acıklı bir azap vardır. Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden başka hiçbir şeyleri görünemez duruma düştüler. İşte biz suçlu, günahkar bir kavmi böyle cezalandırırız. Ad kavminde de ayetler vardır. Hani onların üzerine de köklerini kesen akim bir rüzgar gönderdik. Üzerinden geçtiği her şeyi olduğu gibi bırakmıyor. Mutlaka onu çürütüp kül gibi dağıtıyordu. Doğrusu önce gelen Ad halkını da o yıkıma uğrattı. Semud'u da, böylelikle o halklardan kimseyi bırakmadı. Daha önce Nuh kavmini de, çünkü onlar daha zalim ve daha azgındılar. Altını üstüne gelen Lut kavminin şehirlerini de o yerin dibine geçirdi. Böylece ona, o topluma sardırdığını sardırdı. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden kuşkuya düşmektesin? Ad kavmi de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Biz o uğursuz, felaket yüklü ve sürekli bir günde üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. İnsanları söküp atıyordu. Sanki onlar kökünden sökülüp kopmuş hurma kütükleriymiş gibi. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı zikir ile öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Ve yine değerli kardeşlerim, Hakka suresinin 6 ve 8. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ad halkına gelince, onlar da uğultulu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gün aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki o kavmi orada sanki içi kof, hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Şimdi onlardan hiç arta kalan bir şeyi görüyor musun? Ve yine Fecir suresinin 6 ve 14. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e, ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a ve kazıklar
ehramlar sahibi Firavun'a ki onlar şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece onlar da fesadı yaygınlaştırıp arttırmışlardı. Bundan dolayı Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi. Çünkü senin Rabbin gerçekten gözetleme yerindedir. Değerli dostlar, kardeşler, biz tefsir kitabımızda bu yerlerde geçen kıssaların her birini genişçe açıkladık. Hamd ve minnet Allah'ındır. Ad kavminden Tevbe, İbrahim, Furkan, Ankebut, Sad ve Kehf surelerinde de bahsedilmektedir. Şimdi de bu ayetlerden ve bir de bu hususta varit olan haberlerden bu kıssanın özetini zikredelim. Daha önce de zikrettiğimiz üzere tufandan sonra ilk putlara ibadet eden ümmet Ad kavmiydi. Bu husus şu ayette açık bir şekilde ifade edilmektedir değerli kardeşlerim. Araf suresinin 69. ayeti. Sizi uyarıp korkutmak için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi arttırdığını veya üstün kıldığını hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da umulur ki kurtuluş bulursunuz. Yani dostlar, onları yaratılış, şekil, güç ve kuvvetlice yakalamak bakımından kendi zamanlarındaki insanların en şiddetlerini kıldı. Allah Teala yine Mü'minun suresinin 31. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Sonra onların ardından bir başka insan kuşağı yaratıp inşa ettik. Sahih olan görüşe göre bunlar Hud kavmidir. Bazıları da bunlardan maksadın Semud kavmi olduğunu da iddia ettiler. Çünkü ayetlerin sonunda şöyle buyurulmaktadır. Mü'minun suresinin 41. ayetinde. Derken hak ettikleri cezaya karşılık olmak üzere o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Böylece onları bir sürprüntü kılıverdik. Zulmeden kavim için yıkım olsun. Değerli kardeşler, dediler ki sayha şiddetli bir ses ile helak olanlar Salih aleyhisselamın kavmidir. Ad'ın helakı ise şu ayette geçtiği gibi olmuştur. Hakka suresinin 6. ayetinde. Ad halkına gelince onlar da uğultulu yüklü azgın bir kasırga ile helak edildiler. Yani onların bu söylediği Ad kavmi üzerinde şiddetli bir ses ile şiddetli bir kasırganın aynı anda gerçekleşmiş olabileceğini zannetmiyoruz. Nitekim ileride bahçe sahipleri olan Medyen ailesi hakkında da böyle olduğunu göreceğiz. Çünkü onlar için de birkaç azap çeşidi birden gerçekleşmişti. Sonra Ad kavminin Semud kavminden önce olduğu hususunda da ihtilaf edilmemiştir değerli kardeşlerim. Hülasa Ad kavmi sert ve katı kafirler ve putlara ibadet etmekte inat ve ısrar eden azgınlardan oluşan Araplardı. Allah-u Teala onlara onlardan bir elçi olarak gönderdi. Onları Allah'a, sadece Allah'a ibadet etmeye ve dini ona halis kılmaya davet ediyordu. Onu yalanladılar. Ona muhalefet ettiler ve onu küçümsediler. Aziz ve muktedir olan Allah da bundan dolayı onları azabı ile yakalayıverdi. Hud aleyhisselamın Allah'a ibadet etmeyi onlara emretmesine, ona itaat ederek istiğfarda bulunmaya, onları teşvik etmesine, bunu yaptıkları takdirde dünya ve ahiretin hayrını onlara vaat etmesine ve muhalefet etmeleri durumunda dünya ve ahiretin azabı ile onları tehdit etmesine şöyle karşılık verdiler. Araf suresinin 66. ayetinde. Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar dediler ki, gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içinde görmekteyiz ve doğrusu biz senin yalancılar olduğunu da sanmaktayız. Yani değerli kardeşler,
senin bize kendisine davet ettiğin bu din, bizim üzerinde bulunduğumuz putlara ibadet etme dinine nispetle sefahattir. Çünkü putlardan bize zafer bahşetmeleri ve rızık vermeleri umulmaktadır. Bununla birlikte yine de biz senin Allah'ın seni elçi olarak göndermiş olduğu iddianda yalancı olduğunu zannediyoruz. Araf suresinin 67. ayetinde Hud, ey kavmim dedi. Bende akıl yetersizliği yoktur. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir peygamberim dedi. Yani durum sizin zannettiğiniz ve itikat ettiğiniz gibi değildir. Gene Araf suresinin 68. ayetinde size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Kardeşler, tebliğ edilen şeyde yalan olmamasını, artırma ve eksiltmenin bulunmamasını gerektirmektedir. Yine tebliğ edilen şeyi açık özlü, efradını, cami, ayarını, mani karşılıklığa ve ihtilafa sebep olmayacak bir ifade tarzı ile tebliğ etmeyi icap ettirmektedir. Bu tebliğ edici sıfatı ile birlikte Hud aleyhisselam kavmine karşı son derece nasihatkar, onlara pek şefkatli ve onların hidayete ermelerini çok fazla istemektedir. Onlardan herhangi bir ücret istememektedir. Bilakis o Allah Azze ve Celle'ye ihlaslı olarak ona davet etmekte ve onun kullarına nasihat etmektedir. Ücretini de sadece kendisini gönderen zattan istemektedir. Zira dünya ve ahiretin bütün hayrı onun ellerinde. Her şey onun denetimindedir. Bundan dolayı da şöyle dedi Hud suresinin 51. ayetinde değerli kardeşlerim. Ey kavmim! Ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeyecek misiniz? Yani sizin kendisiyle doğruyu yanlıştan temiz edeceğiniz ve benim sizi davet ettiğim şeyin apaçık hak olduğunu anlayacağınız bir aklınız yoktur. Zira benim sizi davet ettiğim şeye sizin üzerinde yaratıldığınız fıtratınız şahitlik etmektedir. Allah'ın kendisiyle Hazreti Nuh'u gönderdiği hak din de işte budur. Allah insanlardan ona muhalefet edenleri helak etmiştir. İşte ben de sizi buna davet ediyor ve bu hususta sizden bir ücret istemiyorum. Bilakis ben ücretimi zarar ve fayda vermeye malik olan Allah katında diyorum. İşte bundan dolayıdır ki Yasin suresindeki mümin şöyle diliyordu değerli kardeşlerim. Yasin suresinin 21 ve 22. ayetinde sizden ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayet bulmuş kimselerdir. Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? Siz ona döndürüleceksiniz. Hud kavminin ona söyledikleri şeylerden biri de şu idi değerli kardeşlerim. Hud suresinin 53 ve 54. ayetinde ey Hud dediler, sen bize apaçık bir belge, mucize ile gelmiş değilsin ve biz de senin sözünle ilahlarımızı terk etmeyiz. Sana iman edecek de değiliz. Biz bazı ilahlarımız seni çok kötü çarpmıştır demekten başka bir şey söylemeyiz. Değerli kardeşler, burada şöyle demek istiyorlar aslında. Sen bize senin getirdiğin şeyin doğru olduğuna şahit olacak bir mucize getirmedin. Biz de hiçbir delil getirmeden sadece söylemiş olduğun sözüne bakarak putlarımıza ibadet etmeyi terk edecek kimseler değiliz. Muhakkak biz senin iddia ettiğin şeyde mecnun olduğunu zannediyoruz. Bize göre senin deli olmanın sebebi de şudur. Bizim ilahlarımızdan biri sana gazap ederek senin aklını yok etmiş ve bu sebeple sana delilik hali arız olmuştur. Ve bunu da şöyle ifade ettiler. Hud suresinin 54 ve 55. ayetine kadar değerli kardeşlerim. Biz
bazı ilahlarımız seni çok kötü çarpmıştır demekten başka bir şey söylemeyiz. Dedi ki, Allah'ı şahit tutarım. Siz de şahitler olun ki gerçekten ben sizin şirk katmakta olduklarınızdan uzağım. Onun dışındaki tanrılardan artık siz bana toplu olarak dilediğiniz tuzağı kurun, sonra bana süre de tanımayın. Burada Hud aleyhisselam onlara meydan okumakta, onların ilahlarını küçümseyerek onlardan beri olduğunu ilan etmektedir. Onların ilahlarının hiçbir fayda sağlamayacağını ve hiçbir zarar veremeyeceğini, bu ilahların cansız varlıklar olduğunu, cansız camit varlıkların hükmüne tabi olduklarını ve ancak camit varlıkların yapacağı şeyleri yapabileceklerini beyan etmektedir değerli kardeşlerim. Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi bu ilahlar yardım edebiliyor, fayda ve zarar verebiliyorlarsa, işte ben onlardan beriyim ve onları lanetliyorum. Artık hepiniz bana tuzak kurun ve bundan sonra bana bir mühlet de vermeyin. Yani değerli kardeşler, siz ve ilahlarınız bütün gücünüz ve bütün imkanlarınızla bana tuzak kurun. Bana bir an bile mühlet tanımayın. Çünkü ben sizlere hiç mi hiç önem vermiyorum ve sizin ne yapacağınız da beni hiç ilgilendirmiyor demek istiyor kardeşlerim.

Beyni Hud suresinin 56. ayetinde şöyle geçmektedir değerli kardeşler. Ben gerçekten benim de Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Yani dosdoğru yolda olanı korumaktadır. Yani değerli kardeşler, ben Allah'a tevekkül eder, ondan destek alırım. Kendisine sığınan ve ona dayanan kimseleri zayi etmeyen Allah'ın Cenab-ı İzzetine güveniyorum. Ben onu bırakıp da mahluk olanlara önem vermem. Ben ondan başkasına tevekkül etmem ve onun dışında hiçbir şeye ibadet etmem. Sadece bu bile Hud aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, onların da Allah'tan başkasını ibadet etmekte tam bir cehalet ve dalalet üzerinde olduklarına kesin ve yeterli bir delildir. Çünkü onlar Hud aleyhisselama hiçbir kötülük ve eziyet yapamadılar. Bu da onun getirdiği dinin doğru olduğuna, onların ise batıl ve fasit bir din üzeri bulunduklarına tam bir delil oldu. Bu delilin aynısını değerli kardeşler Hud aleyhisselamdan önce Nuh aleyhisselam getirmiş ve şöyle demiştir Hud suresinin 56. ayetinde. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz örtülü kalmasın veya tasa konusu olmasın. Sonra hakkımdaki hükmünüzü bana süre tanımaksızın verin. Ve yine değerli kardeşler Halil İbrahim aleyhisselam da bunun aynısını şöyle ifade etmişti Yunus suresinin 71. ayeti değerli kardeşlerim. Kavmi onunla çekişip tartışmaya girdi. O beni doğru yola erdirmişken siz benimle Allah konusunda çekişip tartışmaya mı giriyorsunuz? Sizin ona şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum. Ancak Allah'ın benim hakkında bir şey dilemesi başka. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Hem size onun kendileri hakkında hiçbir ispatlayıcı delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan siz korkmuyorken ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Şu halde güvenlik içinde olmak bakımından iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirsiniz, iman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir. Bu İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz ispatlı delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. Ve yine değerli kardeşlerim, Mü'minun suresinin 33 ve 35. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kendi kavminden küfredip de ahirete kavuşmayı yalanlayan ve kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz önde gelenler dediler ki, bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Kendisi de sizin yediklerinizden yemekte ve içtiklerinizden içmektedir. Eğer sizin benzeriniz olan bir beşere boyun eğecek olursanız, andolsun siz gerçekten hüsrana uğrayanlar olursunuz. O, siz öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman, sizin mutlaka yeniden diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Yani değerli kardeşler, onlar Allah'ın bir insanı Resul olarak göndermesini uzak gördüler. Bu şüpheyi eski yeni pek çok cahil kafirler ile sürmektedirler. Nitekim Allah-u Teala Yunus suresinin 2. ayetinde şöyle buyurmaktadır. İçlerinden bir adama insanları uyar diye vahyetmemiz insanlar için

İşte değerli kardeşler, bunun için Hud aleyhisselam onlara şöyle dedi. Araf suresinin 69. ayetinde. Sizi uyarmak için Rabbiniz tarafından içinizden bir adama size bir öğüt, risalet ve beyan geldi diye şaştınız mı yoksa? Yani bu şaşılacak bir durum değildir. Çünkü Allah risaletini nereye koyacağını ve kime vereceğini en iyi bilendir değerli dostlarım. Ve yine Mü'minun suresinin 35 ve 39. ayetlerinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. O siz öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka yeniden diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat, size vaat edilen şeye heyhat. O bütün gerçek bizim yalnızca yaşamakta olduğumuz bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz diriltilecekler değiliz. O ise yalnızca bir adam, bir insandır. Allah'a karşı yalan uydurmaktadır. Bizler de ona inanacak değiliz. Peygamber dedi ki, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Değerli kardeşler, onlar tekrar dirilmeyi uzak görüyorlar. Kemik ve toprağa dönüştükten sonra cesetlerin haşrini inkar ediyorlar. Şöyle diyorlar, bu vaat pek çok uzak bir ihtimaldir. Mü'minun suresinin 37. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. O bütün gerçek bizim yalnızca yaşamakta olduğumuz bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz diriltilecekler değiliz. Yani değerli kardeşler, bizden bazıları ölürler, diğer bazıları onların yerine hayata gelirler. İşte bu Dehriye mezhebinin görüşüdür değerli dostlar. Nitekim bazı cahil zındıklar şöyle diyorlar. Rahimler dışarı atmakta, yer ise yutmaktadır. Hayat bundan ibarettir. Dehriye fırkasına gelince, bunlar da her 36 bin seneden sonra tekrar dünya geleceklerine itikat etmektedirler. Şüphesiz ki bütün bunlar yalan, cehalet, küfür, dalalet, batıl sözler ve delilsiz, fasit hayallerdir. Bu görüşler Adem oğullarından akletmeyen ve hidayete ermeyen facir kafirlerin akıllarını cezbetmektedir. Nitekim Allah-u Teala En'am suresinin 113. ayetinde şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Bir de ahirete inanmayanların kalpleri ona meyletsin de ondan bu yaldızlı ve içi çarpık sözlerden hoşlansınlar ve yüklenmekte olduklarını yüklene dursunlar. Ve yine Şuara suresinin 128 ve 129. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Siz her yüksekçe yere bir anıt inşa edip yararsız bir şeyle oyalanıp eğleniyor musunuz? Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz? Mealen onlara şöyle diyor değerli dostlar. Siz her yüksek mekanda sadece eğlenmek için saraylar gibi pek büyük binalar mı yapıyorsunuz? Zira sizin böyle binalara ihtiyacınız yoktur. Çünkü onlar çadırlarda ikamet ediyorlardı. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi Fecr suresinin 6 ve 8. ayetinde. Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. İrem addı ilk addır değerli kardeşler. Ki bunlar da çadırları taşıyan direkler altında oturmaktaydılar. Her kim İrem'in altın ve gümüşten bir şehir olduğunu ve ülkeden ülkeye intikal ettiğini iddia edecek olurlarsa o karıştırmış, hata etmiş ve delili olmayan bir şey söylemiş olur. Şuara suresinin 130 ve 135. ayetlerine kadar Rabbimiz şöyle buyuruyor. Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Bilmekte olduğunuz şeylerle size yardım edenden korkup sakının. Size hayvanlar, çocuklar vererek

yardım etti. Bahçeler ve pınarlar da. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım. Onlar da Hazreti Uhud'a şöyle dediler değerli kardeşlerim. Dediler ki sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Şu halde eğer doğru söylüyorsan tehdit ettiğin şeyi bize getir. Yani kardeşler sen bize sadece Allah'a ibadet etmemiz ve babalarımıza, atalarımıza ve onların dinlerine muhalefet etmemiz için mi geldin? Yani sen bize sadece Allah'a ibadet etmemiz ve babalarımıza, atalarımıza ve onların dinlerine muhalefet etmemiz için mi geldin? Şayet getirdiğin bu din hususunda doğru söylüyorsan, haydi bizi tehdit edip durduğun azabı getir bakalım. Çünkü biz sana iman etmeyecek, sana tabi olmayacak ve seni tasdik etmeyeceğiz. Nitekim değerli kardeşlerim, Şuara suresinin 136 ve 138. ayetlerine kadar şöyle dediler. Dediler ki, bizim için fark etmez, öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da. Bu geçmiştekilerin geleneksel tutumundan başkası değildir ve biz azap görecek de manası değiliz. Bu geçmiştekilerin geleneksel tutumundan başkası değildir. Bu ayet değerli kardeşlerim iki şekilde tefsir edilmiştir. Birincisi birçok sahabe ve tabiinin tefsir ettiğine göre bunun manası şöyledir. Senin getirdiğin bu din senin uydurmandan başka bir şey değildir. Sen bunu öncekilerin kitaplarından almışsın. İkinci bir tefsirde şöyle geçmektedir. Bizim tutumumuz ve üzerinde bulunduğumuz bu din babalarımızın ve atalarımızın dininden başkası değildir. Dolayısıyla biz bu dinden ayrılmayız ve bu dine sımsıkı sarılmaya devam edeceğiz. Sonra gelen ayet bu iki kıraata da münasiptir. Ve biz azap görecek de değiliz. Değerli kardeşlerim, Araf suresinin 71. ayetinde şöyle geçmektedir. Andolsun dedi. Rabbinizden üzerinize bir azap ve bir gazap gerekli kılındı. Sizin bile babalarınızın isimlendirdiği, düzüp uydurduğu bir takım isimler, düzme tanrılar ve kurallar adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Ki Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Öyleyse bekleye durun. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekliyorum. Yani siz bu görüşünüzle ve bu sözlerinizle Allah'ın azabını ve gazabını hak ettiniz. Sizler tek olan hiçbir ortağı bulunmayan Allah'a ibadet etmeye karşı çıkıyor, kendi ellerinizle oyduğunuz sizin ve babalarınızın anlaşarak kendi kendinize uydurarak ilahlar ismini verdiğiniz putları mı ibadet ediyorsunuz? Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Yani Allah sizin bu dininiz ve ilah diye isimlendirdikleriniz hakkında hiçbir delil ve burhan indirmiş değildir. Madem siz hakkı kabul etmiyor, batılda devam etmek için direniyorsunuz ve madem benim üzerinde bulunduğunuz bu dinden sizi mehyetmemle etmemem sizin için eşittir, o halde Allah'ın başınıza gelecek azabını bekleye durun. Ki onun çetin olan azabı asla geri çevrilmez ve reddedilmez. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli kardeşlerim, inşallah bu haftaki kitap okuma sohbetimizi burada noktalamış olalım. Rabbim öncelikle okuduklarımızdan anlamayı ve anladıklarımızla da idrak edip salih amellerde bulunmamızı nasip eylesin. İnşallah haftaya buluşmak ümidiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Tesettür tarz değil, farzdır. İmanını koruma, yaşama, geliştirme ve gelecek kuşaklara sahih olarak salih amel yoluyla aktarma sorumluluğunu ve duyarlılığını taşıyan her Müslüman, tesettür farzının serbest bir şekilde mümine kadınlar tarafından ihya edilmesine katkıda bulunmakla mükelleftir. Tesettür mümine kadın için imani kazanımlarının tercümanıdır. O aksesuar değil, Allah'ın fermanıdır. Tesettür-ü şer'i kadının omurgasıdır. Tesettürsüzlük dayatması kadını kimliksiz ve kişiliksiz kılmak isteyenlerin girişimidir. Batıla dayanan batının sembollerinden birisi de modadır. Batıla dayanan batının modası bir nevi cehennemin odasıdır. Kur'an tesettürü emrederken kadının ziynet ve cazibesinin örtülmesini istemiştir. Ziynet ziynetle örtülünce karşı cinsin ilgisini çekmesi bakımından kimi zaman daha çekici bir pozisyon çıkarılmış olabilir. O zaman giyinmiş çıplaklar türer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biri de bir takım kadınlar topluluğudur ki bunlar giyinik çıplaklardır. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremeyecekler, kokusu şu kadar, şu kadar yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamayacaklardır." Sahih Müslim, Cennet 53. Bu hadisi şerifte gündeme gelen giyinik çıplaklar, tesettür farzını modernizmden kaynaklanan modanın tarzına dönüştürenlerdir. İşte firavunların, belamların, hamanların yasakladığı zihinlerden silmek istedikleri tesettür farz olmaktan çıkıp tarza dönüşürse, ülke bir giyinik çıplaklar kampına dönüşür. Tesettürde moda sloganı şekerle kaplanmış zehir gibidir. Bu slogana inanarak yola çıkanın kalbi küfürde kazan dibidir. Tesettür bir fantezi, bir nostalji, bir hobi olmanın ötesinde bir farizadır. Mümine kadın için tesettür, inandığını inandığı gibi yaşamaktır. Mümin olarak inandıklarını inandıkları gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlayanlardır. İşte asrımızda farz olan tesettürü tarza dönüştürenler, yaşadıkları gibi iman etmeye başlayan kimselerdir. Münkir ve müşriklerin kitabına göre meşguliyet içinde olanlar, kendilerini ve çevrelerini tevhidten çalanlardır. Asrımızda Türkiye'li mümine bayanlar tesettürü Ahzab suresi 59, Nur suresi 31'den öğrenmek yerine Armine'den, Vakko'dan, Aker'den, Tekbir'den öğrendikleri günden bu yana farzın değil, tarzın peşindeler. Allah-u Teala tesettürü süslenmek için değil, süsleri gizlemek için farz kıldı. Süslenmek için giyilen tesettür farz değil, tarzdır. Tesettürün maksadı şer'isini gerçekleştiremeyen örtüler ve örtünmeler, maslahata değil, mefsedete hizmet ederler. Altını çizerek diyorum ki, kimin tarafından hazırlanırsa hazırlansın, kimin tarafından desteklenirse desteklensin, tesettür defileleri Kur'an'ın ayetlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine göre çağdaş cariye pazarlarıdır. Müslümanlar arasında mahremiyeti tüketenlerin zafer şölenleridir. Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri olup çağdaş cariye pazarlarına akın ediyorsa, vay bizim halimize, nereden nereye geldik? İnsanın beden ve ruhunu örten asıl elbise takva elbisesidir. Bedenin tesettürü kalbin tesettürüyle, bedenin elbisesi takva elbisesiyle tamam olur. Birisi olmadan diğeri hep eksiktir. Kadının dişiliğini, kişiliğinin ve kimliğinin önüne geçiren örtünme, farz olan tesettür değil, modadan sayılan tarzdır. Farz olan tesettür, kadının kişiliğini, kimliğini, dişiliğinin önüne geçirendir. Kadının vücut hatlarını gösteren daracık örtüler, kadını cazip kılan ve erkeklerin bakışlarını üstüne çeken rengarenk örtünmelerin meşruluğu hususunda hiçbir delil İslam dininin ana kaynaklarında bulunmamaktadır. Müslüman kadının tesettürü Kur'an'da geçen libasüt takvadandır. Rabbimiz buyuruyor, "Ademoğulları, size bedeninizi örtecek ve süsleyecek elbiseler hazırladık. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın işaretleridir. Olur ki öğüt alırsınız." Araf suresi 26. Müslüman kadının bedenini erkeklerin şehvetli nazarlarına hazırlayan, pazarlayan örtünmeler tesettür-ü şer'iden sayılmazlar. Bu tip örtünmelere tarz denilebilir ama asla farz denilemez. İnsanın beden ve ruhunu örten asıl elbise takva elbisesidir. Bedenin tesettürü, kalbin tesettürüyle bedenin elbisesi, takva elbisesiyle tamam olur. Birisi olmadan diğeri hep eksiktir. Tesettür hususunda Kur'an'a inanıp bağlı kalanlar, farzı, bağlı kalmayanlarsa tarzı ihya ederler. Bu böyle biline. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevyadu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo dershanesinin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en kalbi duygularımla hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 99. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 99'da, sayfa ortasında 5 numaralı alıştırma şöyle bir başlık taşıyor. Teemmel mayeli, aşağıdakileri incele anlamında bir başlık taşıyor. Bu başlığın hemen üzerinde hemzetul emri, hemzetu vaslin, felâ tuktebu fevkaha ev tahtaha alametul hemze şeklinde bir cümle görüyoruz. Programımızın bir önceki bölümünde bu cümleyi okuyup anlama, aktarma fırsatı bulamamıştık. Sizin anlamanızı sağlama, size aktarma fırsatı bulamadık. Şimdi öncelikle şunu hatırlayalım. Programımızın önceki bölümünde sülasi mücerred fiillerin emri hazırı diye adlandırdığımız başlık üzerinde durduk. Ve bu başlık altında katele yaktülü gibi bir fiilin emri hazırının uktül şeklinde geldiğini, zehebe yezhebu gibi bir fiilin emri hazırının izheb şeklinde geldiğini, celese yeclisu gibi bir fiilin emri hazırınınsa iclis şeklinde geldiğini öğrendik. Yaktülü gibi orta harfin harekesi damme olan muzari fiillerin emrini elde ederken uf'ul vezninde elde edeceğimizi, yezhebu gibi orta harfinin harekesi fetha olan bir fiilin emri hazırını elde ederken if'al vezninde elde edeceğimizi, yeclisu gibi bir orta harfi kesralı olan fiilin emrini elde ederken de if'il vezninde elde edeceğimizi konuştuk. Bu hatırlatmadan sonra şimdi sayfa 99'da 5. alıştırmanın hemen üst kısmında, yani 4. alıştırmanın son satırı

Üzerine ya da altına hemze işareti yazılmaz. Üzerine ya da altına hemze alameti, hemze işareti yazılmaz. Emrin hemzesinin vasıl hemzesi olmasından ne anlamak lazım? Onu kısaca izah edeyim size sevgili öğrencilerim. Arap dilinde hemzeleri ikiye ayırırız. Vasıl hemzesi ve katı hemzesi olmak üzere. Vasıl hemzesi, burada söz konusu olan hemze nedir derseniz, vasıl hemzesi söz başında geldiği zaman okunduğu halde söz arasında, söz ortasında gelince okunmayan hemzedir. Peki bu tanımı öğrenmelisiniz, bu tanımı not etmelisiniz. Vasıl hemzesi söz başında geldiği zaman okunduğu halde söz arasında gelince okunmayan hemzedir. Yani nasıl hocam? Örnek verecek olursak, 5. alıştırmada "Uktub edderse" şeklinde dersi yaz anlamında bir cümle görüyoruz. Şimdi "Uktub" emri hazır mıdır? Emri hazırdır. Peki sülasi mücerred fiillerin emri hazırlarının başındaki hemze vasıl hemzesidir ve söz başında geldiği zaman okunduğu halde söz arasında gelince okunmayan bir hemzedir. Şöyle ki "Uktub edderse" cümlesinde söz konusu bu kipin, yaz anlamındaki "uktub" kipinin başında yer alan hemze U sesiyle, damme hareke alması münasebetiyle U sesiyle okunur. Ancak bunun başına hemen bir alt satıra bakacak olursanız orada göreceksiniz. "Ya Hamid uktub" şeklindeki bir ifadede, "Ey Hamid yaz" anlamındaki bir ifadede "uktub" emir fiilinin başındaki hemze okunmaz. Kendisinden önce gelen kelimenin son harfiyle birbirine ulanır, bağlanır. "Ya Hamidu uktub" denilmez. Ne denilir peki? "Ya Hamidu uktub" denilir. Sonra "İkra'il Kur'an'a" Kur'an'ı oku anlamındaki bu cümlede dikkat ederseniz söz konusu sülasi mücerret emri hazır sigayı temsil eden "ikra" kipinin başındaki hemze söz başında geldiği için yazılmış, okunmuştur. Daha doğrusu hemze yazılmıştır dersem yanlış anlaşılabilir. Hemzesi hareke aldığı için bir sese sahip olarak okunmuştur. "İkra'il Kur'an'a" şeklinde. Sonra "kahveyi iç" anlamındaki cümlede "işrabil kahvete" cümlesinde yine "işrabın" hemzesi harekesini almış ve okunmuştur. Şu anda "oyna" anlamındaki "il'ab el'ane" cümlesinde de yine aynı durum söz konusudur. Ancak bir alt satırda yer alan "iclis" fiilinin başındaki hemzenin söz başında geldiğinde okunduğunu, söz ortasında geldiğinde ise okunmadığını şu cümle örneklendirmektedir. "Udhul veclis." "Udhul ve iclis" denilmez, denilmedi. Ne denilir, ne denildi? "Udhul veclis" denildi. Gir ve otur anlamında. Bu satırda yer alan son örnek "fehime yefhemu" fiilinin emri hazırı olan "ifhem"dir ki "ifhem" emri hazırının ilk harfi olan hemze söz başında geldiği için okunmuştur kesra harekeyle. Ancak "kale li ebifhem" cümlesinde dikkat ederseniz "ebi" doğrudan "ifheme" bağlanmış ve "kale li ebifhem" şeklinde bitiştirilmiştir. "Babam bana anla dedi" anlamındaki cümlede. Peki vasıl hemzesi söz başında geldiğinde okunduğu halde söz ortasında geldiğinde okunmayan hemzedir tanımının örneklerini burada ele almış olduk.
Öyleyse sülasi

0: Mücerred fiillerin emri hazırlığının başındaki hemzeyi söz konusu emir fiiller söz başında geldiğinde bu hemzeyi okuyacağız. Bu hemzeye ses vereceğiz, ses kazandıracağız. Ancak söz ortasında geldiği zaman kendisinden önceki harfe bağlayacağız. Peki şimdi bu açıklamalardan sonra 6. alışmaya geçelim. İkra ma yeli mura'iyen kavaiden nutqi hemzetil vasli ve kavaiden nutqil harfis sakini indema yelihi el. Biraz uzunca bir başlık. Ne söylendiğini, sizden ne istendiğini izah etmeye çalışalım efendim. İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. Nasıl okuyayım? Mura'iyen, gözeterek. Neyi gözeterek? Neyi göz önünde bulundurarak? Kavaiden nutqi hemzetil vasli, vasıl hemzesinin okunuş kaidelerini, okunuş kurallarını göz önünde bulundurarak aşağıdakileri oku. Ve kavaiden nutqil harfis sakini indema yelihi el. Ve sakin harfin okunuş kurallarını. Peki ne zaman? İndema yelihi el, kendisinden sonra lam-ı tarif geldiğinde, kendisini lam-ı tarif takip ettiğinde sakin harfin okunuş kurallarını oku anlamında bir başlık var. O halde bu okuyacağımız, bu sayfada, sayfa 99'da yer alan 6. alıştırmada verilen cümlelerde neye dikkat edecekmişiz? 1. Vasıl hemzesinin okunuş kurallarına. 2. Sakin bir harften sonra başında lam-ı tarif taşıyan marife bir ismin gelmesi durumunda söz konusu lam-ı tarifin okunuş kurallarını göz önünde bulunduracakmışız. Birinci cümle, kül ve şrab, ye iç anlamındaki bu cümlede kül emri hazırından sonra gelen işrab emri hazırının başında bir vav atıf harfinin, yani bağlacının olduğunu görüyoruz. Normal şartlar altında siz şöyle okurdunuz bu cümleyi: kül ve işrab. Ancak şeribe yeşrabu fiilinin emri hazırı olan işrab burada söz başında değil, söz ortasında gelmiştir. Dolayısıyla kendisinden önce gelen harfle başında yer alan hemzenin birleştirilmesi, vasledilmesi gerekmektedir. O halde köl ve işrap demeyiz, böyle okumayız. Köl ve şrap şeklinde okuruz. İkinci cümle, ikra ederse ve ifhemhu. Peki burada yer alan kara e fiilinin emri hazırı olan ikra söz başında geldiği için hemzesi okunmuştur. İkra şeklinde. Peki ikra, oku anlamındaki bu fiilin son harfi sakindir, cezimlidir. İkra, kendisinden sonra başında lam-ı tarih bulunan ederse kelimesi gelmiştir. Dolayısıyla cezimle, sükunla biten emri hazırdan başında lam-ı tarif taşıyan bir isme geçiş yaparken ikra ederse şeklinde oku anlamındaki ikra emri hazır kipinin son harfinin kesrasıyla geçiş yaparız. Burada iltika-i sakineyn dediğimiz iki sakinin buluşması, iki sakinin bir araya gelişi söz konusudur ki iltika-i sakineyn bil kesra umumi kaidesi, genel kuralı uygulanır. İltika-u sakineyni bil kesra, yani iki sakinin buluşması durumunda söz konusu kullanılacak olan hareke kesradır. İkra ederse, ikra sükunla bitiyor. Ederse lam-ı tarifin hemzesi vasıl hemzesi sınıfındandır. Dolayısıyla söz ortasında geldiğinde okunmaz. Yani harekesi elif lamın, elifinin harekesi olan fetha okunmaz. Hemzeye ses verilmez. Peki o zaman kendisinden sonra gelen lam-ı tarife bakılır. Lam-ı tarif de cezimlidir, sükunludur. İkra sükunla bitiyor. Ederse söz konusu bu kelimenin başındaki lam-ı tarifin hemzesinin vasıl hemzesi oluşu ve söz ortasında okunmayacağı kaidesinden hareketle okunma sırası elif lamın lamındadır. Elif lamın lamı da cezimli olduğu için, sakin olduğu için ikra emri hazırının son harfi olan hemzeden ederse kelimesine geçiş kessayla sağlanır ve böylece ikra ederse şeklinde bir okunuş ortaya çıkar. Böyle bir okuma söz konusu olur. Ve ifhemhu demeyiz. Sülasi mücerred fiillerin emri hazırlarının başındaki hemze vasıl hemzesi olduğu için söz ortasında geldiğinde okunmaz. Dolayısıyla ve ifhemhu denmez. Vefhemhu denir. İkra ederse vefhemhu dersi oku ve onu anla. Peki şu dakikaya kadar yapmış olduğum açıklamalardan hareketle vasıl hemzesinin okunuş kaideleriyle efendim sakin harften sonra lam-ı tarif gelmesi durumunda, yani cezimle biten bir kelimeden sonra lam-ı tarifle başlayan bir kelimenin gelmesi durumunda, bir ismin gelmesi durumunda nasıl okunacağının kuralları zannediyorum tarafınızdan, yani tarafınızca anlaşıldı. Efendim 6. alışmanın 3. cümlesinde oku ve yaz anlamında bir cümle var. İkra ve üktüb demeyiz. Ne deriz? İkra ve ktüb. 4. cümle çık ve oyna, çıkıp oyna anlamıyla tercüme edebileceğimiz uhruc vel'ab cümlesini görüyoruz. Peki efendim bir sonraki sayfaya, sayfa 100'e geçelim. Elhamdülillah artık 3 haneli efendim rakamlardan oluşan sayfa numaralarına burada bu sayfada bir giriş yapıyoruz. 2 haneli sayfa numaralarını geride bıraktık. Şimdi 3 haneli sayfa numaralarına bu sayfada, sayfa 100'de giriş yapıyoruz. Sayfanın başında 5 numaralı cümleyi görüyoruz. Şimdi git ve 20 dakika sonra dön anlamındaki cümleyi şöyle okumalıyız. İzhebil âne verci' ba'de thulusi sa'atin. Sülasi mücerred fiillerin emri hazırlığının başındaki hemzenin vasıl hemzesi oluşu ve bir de sakin bir efendim ne diyelim, yani sükunla biten bir kelimeden sonra başında lam-ı tarif bulunan bir ismin gelmesi durumunda nasıl okuyacağımız hususunu göz önünde bulundurmadan ya da bu kaideleri uygulamadan okuyacak olursak bu cümleyi şöyle okuruz. İzheb el-âne ve irci' ba'de thulusi sa'atin. Ancak programımızın bu bölümünde size kazandırdığımız okuma bilgilerini, kaidelerini uyguladığımızda okuma şeklimiz az önce okuduğumuz şekilden farklı olmayacaktır. İzhebil âne verci' ba'de thulusi sa'atin. Şimdi git ve 20 dakika sonra dön, geri gel anlamında. Cümle 6. İftahil midya'a vesma'il akhbara. Radyoyu aç ve haberleri dinle. İftah el midya'a ve isma' el akhbara. Kuralları uygulamadığımızda okuma biçimimiz bu şekilde olacaktır. İftah el midya'a ve isma' el akhbara. Ancak kuralları uyguladığımızda İftahil mizya'a vesma'il akhbara. Radyoyu aç ve haberleri dinle anlamındaki cümleyi böyle okumalıyız. Efendim cümle 7. Khuz hazihil hakibete veftahha. Bu çantayı al ve onu aç anlamındaki cümleyi böyle okuruz. Cümle 8. İzheb ilel mudiri ves'elhu. Müdüre git ve ona sor anlamında bir cümle. Cümle 9. Huzil kube vagsilhu. Bardağı al ve onu yıka. Huzil kube vagsilhu. Bardağı al ve onu yıka. 10. cümle. قال الله تعالى ليحيى عليه السلام. Yüce Allah Yahya aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvvetin. Ey Yahya, kitabı kuvvetlice, güçlü bir şekilde tut, tutun anlamındaki ayette Rabbimiz Yahya aleyhisselama böyle buyurmuştur. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvvetin. Huz emri hazırından, al anlamındaki, tut anlamındaki huz emri hazırından el kitap kelimesine geçerken huz emri hazırının zal harfinin kesrasıyla geçiş yaparız. 11. ve son cümle. Ve kâle ta'ala li âdeme aleyhisselamu. Allah-u Teala Adem aleyhisselama da şöyle buyurmuştur. Ya Adem uskun ente ve zevcukel cenneh. Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin, cennette kalın, cennette oturun. Ya Ademu ifadesinden sonra otur anlamındaki uskun, ikamet et anlamındaki uskun emre hazırının efendim başındaki hemze vasıl hemzesi olduğu için uskun şeklinde okumadık. Nasıl okuduk? Ya Adem uskun şeklinde okuduk. Efendim, programımızın bu bölümünde sülasi mücerred fiillerin başında bulunan hemzenin vasıl hemzesi olduğunu, söz başında geldiğinde okunduğunu, söz ortasında geldiğinde okunmadığını öğrendik. Bir de bunun dışında sükunla, yani cezimle biten bir harften sonra söz konusu bir kelimenin son harfinin sakin olması, cezimli olması durumunda kendisinden sonra lam-ı tarifle başlayan marife bir isme geçildiğinde söz konusu başında lam-ı tarif taşıyan marife ismin başındaki elif lamın hemzesinin okunmayacağını, bir diğer ifadeyle el takısı diye adlandırdığımız bu takının lam-ı tarif ya da harfi tarif adlarıyla da andığımız bu takının başındaki hemzenin de vasıl hemzesi olduğunu öğrenmiş olduk. Mesela el-kitabu dediğimizde veya şöyle örnek vereyim. El-kitabu alel-mektebi, kitap masanın üzerindedir dediğimizde el-kitabu kelimesinin başındaki hemzeyi fetha harekesiyle okuruz. El-kitabu şeklinde. Ancak kitap nerede diyeceksek eynel-kitabu deriz. Yani söz ortasında geldiğinde lam-ı tarifin hemzesini okumayız. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Bir sonraki bölümde kitabınızın 100. sayfasında 7. alıştırmada buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz. Müslümanları destekliyorsunuz. Peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş açanlar, Müslümanlara savaş açanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Mümin kullarıma de ki en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphesiz şeytan insana apaçık bir düşmandır. İsra suresi 53. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu dile sahip olmadır. Hayır kapılarının ve şer kapılarının anahtarlarından birisi de dildir. Dil mutlaka yerinde konuşturulması gereken bir organdır. Zamansız ve yersiz konuşmaları insanın başına bu dünyada da ahirette de dert açacağı gibi yeri ve zamanı geldiğinde konuşmaması da insanın başına bu dünyada da ahirette de dert açabilir. Dil öyle bir şeydir ki eğer kişi ona sahip olmazsa, yani ona hakim olamazsa, artık kendisine başka bir düşman aramasına gerek yoktur. Çünkü o bu görevi hakkıyla yerine getirir. O öyle bir söz söyler ki gönül yıkar, öyle bir söz söyler ki hane yıkar, öyle bir söz söyler ki ahiret yurdunu yıkar. Değerli Müslümanlar, dilin afetleri pek çoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bana çeneleriyle bacakları arasında olan şeyler hususunda garanti verirse ben de ona cennet hususunda garanti veririm buyurmuştur. Yine bir başka hadiste Allah'a ve ahirete inanan hayır söylesin ya da sussun buyurmuştur. İşte bundan dolayı dilimize dikkat etmeliyiz. Dilimizi gıybetten, kötü sözlerden, hakaretten, alaydan ve boş sözlerden sakındırmalıyız. Çünkü bunlar muhataplarımıza zarar veren ve bize şer getirecek olan şeylerdir. Şayet muhataplarımız Müslüman değillerse söyleyeceğimiz incitici sözler onlarla aramızdaki tebliğ kapılarını kapatır ve onlara İslam'ı tebliğ etme imkanından mahrum kalırız. Bu sebeple belki de bize cenneti kazandırma sebeplerinden biri olan hidayete vesile olma imkanından mahrum kalırız. Şayet muhataplarımız Müslümanlar iseler söyleyeceğimiz incitici sözler onlarla aramızda birçok kötülüğün çıkmasına, kin, nefret ve düşmanlığa sebep olur. Dolayısıyla şeytan araya fitne sokarak, fesat sokarak müminlerin gücünü zayıflatıp onların toplumunu dağıtmış olur. O halde biz müminler birbirlerimizin kusur ve hatalarını dillerimize dolamak yerine onların üzerlerini örtmeli, kardeşlerimize güzel sözler söylemek suretiyle kardeşliğimizi pekiştirmeye çalışmalıyız. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bizler, onun Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir sözüyle amel ederek
emin şahsiyetler olmalıyız. Ebul Kasım el-Kuşeyri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yerine göre susmak olgun kimselerin özelliğidir. Aynı şekilde yeri geldiğinde konuşmak da en şerefli bir özelliktir. İmam Ali radıyallahu anh'ın da şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kişi dil sürçmesinden ölür, ayak sürçmesinden değil. Kişinin sözüyle sürçmesi onun başını giderir, ayağıyla sürçmesi ise onu yavaşlatır. Konuşmayan kimse kurtulmuştur. Suskun, azık hazırlayan kişi gibidir. Bir kimseye niçin susmayı tercih ediyorsun diye sorulduğunda o, ben hiçbir zaman sustuğum için pişman olmadım. Fakat konuştuğumdan dolayı defalarca pişman oldum demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem midesinin, edep yerinin ve şehvetinin şerrinden korunan bütün kötülüklerden korunmuştur buyurmuştur. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlu sabaha çıktığı vakit bütün azaları dile der ki bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü sen doğrulur, doğruyu söyler, doğru yolda olursan hepimiz doğrulur ve selamette oluruz. Şayet sen eğrilir, sağa sola saparsan, kayacak olursan hepimiz de eğrililiz. Muhterem Müslümanlar, selefimiz bu konuda çok dikkatli davranmıştır. Allah onlardan razı olsun. Onlardan bir iki örnek vermek suretiyle onların hassasiyetlerini görmüş olalım inşallah. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh'ı eli ile dilini çekip uzattığını görüp ona ne yapıyorsun diye sorunca Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Başıma gelenler hep bunun yüzünden gelmiştir. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Adem oğlunun hatalarının çoğu dilindendir dediğini işittim demiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh Safa tepesinde telbiye ediyor ve diline hitaben şöyle diyordu. Ey dil, hayır söyle ki faydalan, kötülükten sukut et ki nedamet etmeden önce selamet bulasın. Bunu duyanlar kendisine bu söylediklerin kendi sözün mü yoksa bu konuda duydukların mı var diye sorunca İbn-i Mesud radıyallahu anh evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Adem oğlunun hatalarının çoğu dilindendir buyurduğunu işittim demiştir. Yine o İbn-i Mesud radıyallahu anh devamla Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Değerli Müslümanlar, bu okuyacağımız hadis birçok mesele içinde barındıran çok önemli bir hadistir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle demiştir. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak ameli söyler misin? Efendimiz cevaben buyurdular ki şüphesiz çok büyük bir şey istedin. Senin istediğin Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı kimselere kolaydır. Allah'a ibadet edersin, hiçbir surette ona şirk koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutar, Kabe'yi hac edersin. Sonra şöyle dedi. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır. Zekat, sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür, yok eder. Gece namazı da hayırdandır. Sonra şu ayetleri okudu. Onlar yanları yataklarından kalkarak korkuyla ve umutla Rablerine yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını
hiç kimse bilemez. Sonra şöyle dedi: sana işin başını, direğini ve en yüce noktasını bildireyim mi? Dedim ki evet ey Allah'ın Resulü. O da işin başı İslam, direği namaz, en yüce noktası ise cihattır buyurdu. Sonra devam ederek sana bütün bunların hepsine nasıl sahip olunacağını söyleyeyim mi buyurdu. Dedim ki evet ey Allah'ın Resulü. O da eliyle dilini tuttu ve dilini tut buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, biz konuştuklarımızdan dolayı da hesaba çekilecek miyiz dedim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ey Muaz, annen senin ölünü görsün. İnsanlar cehenneme yüzleri üstü veya göğüsleri üstü dillerinin işlediği kusurlardan başka bir şeyden mi düşüyorlar zannediyorsun? Tirmizi iman. Değerli Müslümanlar, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de eline, diline ve bütün bedenine sahip olan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Molotov, Molotov, Rosh Hashi, Rosh.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim, bu kez ben yumacığım ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim, ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı, her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim, ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da anda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip Yahudi malı elbisesini giyip Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Bumerang. Bumerang.

İnsanlığın tedavi etmekte başarısız olduğu sendrom, israf. Allah-u Teala insanoğlunu yeryüzüne belirli bir amaç için göndermiş ve bu amaca ulaşabilmesi için gerekli olan bütün nimetleri onun emrine amade kılmıştır. İnsan gerek kendi çalışması ve gayretiyle, gerekse kendi faktörü olmaksızın bir takım nimetlere sahip olabilmektedir. Elindeki bu nimetlerin tüketimi hususunda insanın cimrilikten ve savurganlıktan sakınması ve iktisatlı davranması ise Kur'an-ı Kerim'de yaratıcısının bir emri olarak yer almaktadır. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am 141. Bu emre rağmen insanoğlunun israf etmeme konusunda başarılı olduğundan bahsetmemiz mümkün görünmemektedir. İnsanlık tarihinin ve çağımızın belki de en önemli hastalığı olan israf, insanoğlunun maddi ve manevi birçok varlığını elinden alan, kronik hale gelmiş ve tedavi edilmeyi bekleyen bir sendromdur. İsrafı, toplumun temelini dinamitleyen, zengin ve fakir arasındaki uçurumun mesafesini açan, insanlar arasındaki ülfeti yok eden, insanı hayır ve izzetten koparan, nefsin daha da azgınlaşmasına zemin hazırlayan, insanı Allah Celle Celaluhu'nun rızasından ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden uzaklaştıran bir hastalık olarak tanımlamak, elbette yanlış olmayacaktır. Çalışmamızın başlığında israfı bir sendrom, yani hastalık olarak tanımladık. Çünkü Kur'an ve sünnete uymayan tutum ve davranışlar İslam ve Müslümanlar nezdinde hastalıktan başka bir şey olamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da israfı kesin bir dille yasaklamış ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise abdest alırken suyu aşırı kullanan sadı görünce onu uyarmış ve akmakta olan bir nehirde dahi abdest alsa israfın söz konusu olacağını hatırlatmıştır. Bu veriler müminin her nerede ve ne durumda bulunursa bulunsun israftan uzak durması gerektiğini göstermektedir. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bunu başarabildiğimiz söylenemez. Günlük hayatımızda o kadar çok şeyi israf ediyoruz ki, suyu, ekmeği, envai çeşit gıdaları, zamanı, parayı, sağlığımızı, insanı, insanlığımızı, nefsimizi, aklımızı ve neticede ömrümüzü. Allah-u Teala'nın birçok aşamadan geçirerek bizlere sunduğu nimetlerin geçirdiği evreleri düşündüğümüzde, bu nimetleri ne kadar da çabuk ve hesapsız tükettiğimizin farkına varırız. Mesela içtiğimiz bir yudum suyu düşünelim. Su damlasının bardağımıza girene kadar denizler, bulutlar, dağlar gibi birçok vesile yordamıyla geçirdiği aşamaların ve binlerce liraya mal olmuş su arıtma tesislerinde gördüğü işlemlerin suyu kullanırken hatırımıza gelmesi, bizi tasarrufa sevk etmesi gerekmez mi? Soframızda bulunan fakat bizim burun kıvırdığımız, yemeği istemediğimiz ekmek ve yiyecekleri düşünelim. Kim bilir soframızda bulunan o nimetlere sahip olamayan bir lokma ekmeğe muhtaç nice insan bulunmaktadır. Afrika'nın ismini dahi bilmediğimiz bir köyünde yiyecek ekmek, içecek su bulamadığı için açlıktan ölen zeytin gözlü çocuğun ölümünde bizim çılgınca tüketimimizin ve israfımızın da payı yok mu dersiniz? Bizler aklımıza ne düşerse, nefsimiz neyi arzu ederse ona sahip olmak için tarifi zor bir hırs ve ihtiras içinde bulunurken
bu halimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen şüphesiz israftır hadisiyle ne derece bağdaşıyor dikkatlerinize sunmak isteriz. Çoğu zaman iki öğün yemekle gününü geçiren Hazreti Peygamber'in Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. İnsana belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Yemek yediğinde midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes almaya ayırsın uyarısını göz önüne aldığımızda, günde üç öğün tıka basa doldurduğumuz midelerimizin besinleri vücuda yarar sağlayacak şekilde hazmetmek yerine, içerisine yakıt atılan bir fırın işlevi gördüğü ve nefsi azgınlaştırıp tamahkar bir hale getirdiği gerçeğini idrakle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. İnsanın nefsi doymak bilmeyen, sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir yapıya sahiptir. Fakat insanın içinde bulunduğu dünya ve dünyada bulunan kaynaklar asla sonsuz ve sınırsız değildir. İnsanın sınırlı ömründe nefsinin sınırsız isteklerine kavuşabilmesi için çaba sarf etmesi beyhude bir uğraştan başka bir şey değildir. Bu anlamda kişinin nefsinin heva ve hevesleri peşinde koşması da insanın nefsini israf ettiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde aklı ve kalbi Allah Celle Celaluhu unutturacak, kulluk bilincinden uzak düşüncelerle doldurmak da bunların israf edilmesi anlamına gelmektedir. Paramızı helal olmayan yerlere harcamak, helal olsa dahi ihtiyaçtan fazlası israf olduğu gibi, vücudumuzu insanlığa fayda sağlamayacak iş ve uğraşlarla meşgul etmekte bedenimizi israf etmemize yol açacaktır. Elektrik, su, kamu kaynakları, devlet araç ve gereçlerinin kullanımında ve toplumu ilgilendiren alanlarda yapılan israfsa, hem kul hakkına hem de kişinin israftan ötürü günaha dalmasına, bunun neticesinde ise müflis olmasına sebebiyet vermektedir. Aldandığımız ve ahiret günü hesabını vermekte oldukça zorlanacağımız iki nimet vardır ki, bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ifade ettiği üzere sağlık ve zamandır. İnsan zamanı varken ve sağlığı yerindeyken ebedi alem için yatırımını yapmalı ve kendisine bahşedilmiş olan ömür nimetini gereksiz yere harcamamalıdır. Ömrümüzü nerede ve ne şekilde geçirdiğimizden, vücudumuzu ne şekilde yıprattığımızdan hesaba çekilmedikçe ilahi huzurdan ayrılamayacağımıza göre bu iki nimetin hakkını tam anlamıyla vermemiz, sorgu ve hesabımızın kolay geçmesi açısından bize fayda sağlayacaktır. Vakit geçirmek, zaman öldürmek ve oyalanmak gibi söz öbekleri İslam'ın tasarruf anlayışına uymayan kavramlardır. Öldürülmesi en çok bize zarar verecek olan bir kavram olarak zaman, genellikle keşkelerin ve ikinci bir şansım daha olsaydıyla başlayan cümlelerin vazgeçilmez ögesi olduğu gibi pişmanlıkları bağrında saklayan bir mefhumdur. Bu husus Kur'an'da da şöyle yer almaktadır. Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Şuara 102. Bu Kur'an'ın iman etmeyenler için kullandığı bir ifadesi olmakla beraber bu mesaj aynı zamanda zaman kavramının bir Müslüman içinde içi boş bir kavram haline gelmemesi gerektiği hakikatini Müslümana iletmektedir. Zira iki günü birbirine eşit olan ziyandadır uyarısına kulak veren her Müslümanın zamanını dünya ve ahiret için hayırlı işlerde kullanması her bakımdan fayda sağlayacaktır.
İnsanoğlu maddi imkan ve kaynakları kullanma hususunda savurgan ve sınır tanımayan bir tutum sergilediği gibi sevinç, üzüntü, taraftarlık ve benzeri gibi konularda da son derece müsrif bir tablo ortaya koymaktadır. İnsan sevgiyi ve sevinci israf etmemelidir. Sahip olduğu varlıklar, mal ve mülk neticesinde açığa çıkan sevinci, eğlence ortamlarında kendini dağıtarak değil, nimetlere şükrederek secdelerde göstermelidir. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun emriyle dar-ı beka eyleyen sevdiklerinin ardından da feryat figan edip yaka paça yırtmak yerine verenin de alanın da Allah Celle Celaluhu olduğunu bilerek sabır ve tevekkül göstermesi gerekmektedir. İnsan bir futbol takımına gösterdiği sevgi ve ilginin kat kat fazlasını dinine, ailesine, peygamberine göstermiyorsa, desteklediği takımın maç saatini asker yolu bekleyen bir anne gibi bekliyor ama ezanlar okunduğu halde davete icabet edip namaza durmuyorsa, gönlünü, kalbini, ruhunu, sevgi ve özlemini israf ediyor demektir. Yine bu misalden olmak üzere sokaklarda, caddelerde, park ve kafelerde zamanlarını heva ve hevesleri doğrultusunda dinin sınırlarını hiçe sayarak geçiren gençler, ilim sohbetlerinden, Kur'an halkalarından bir haberseler, israfla ömürlerini heba ediyorlar demektir. Televizyon ve bilgisayarın başından kaldıramadığımız çocuklarımız, ana babalarıyla zaman geçirmedikleri, sevgi ve huzur ortamından uzak kalıp, hayatı sadece maddi şeylerden, sanal ortamdan ibaret sanarak büyüdükleri için, maalesef israf içerisinde bir anlayışla hayatlarına yön vermektedirler.

Nelerin israf olabileceğine dair yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususlar, israfın nedenli tehlikeli bir hastalık olduğunu gözler önüne sermektedir. Müslümanlar olarak bu hastalığın tedavisinde aktif rol almak her bireyin dini bir vazifesidir. İsrafın haram olduğunu bilip haramlarla mücadele etmenin cihat cümlesinden olduğu bilinciyle hareket edildiğinde yaraya merhem olma noktasında ilerleme kat edileceği muhakkaktır. Müminin üzerine düşen görev, tüketim ve harcamalarında savurganlık ve aşırılıktan kaçınıp, cimrilik de etmeden itidal ve iktisadı kendine şiar edinmesi olacaktır. Nitekim kamil iman sahibi kimselerin özellikleri sayılırken, Kur'an'da ve harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur buyurulmuştur. Bu bağlamda israf hastalığının sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da insanlığın kurtuluş bulmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunun farkına varılması, nefsimizin ve neslimizin tezkiye ve ihyası için önem arz etmektedir. Herkesin adil bir şekilde istifade edebileceği bir dünya için israftan kaçınılması, Rabbimizin emir ve yasakları doğrultusunda Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerine uygun bir hayat yaşanması, akl-i selimin onaylayacağı bir davranış olacaktır. Yeme içmeyi helal, israfı ise haram kılan Allah'ın israf edenleri sevmediğini unutmamak, onun sevgisine layık olmak elbette en büyük bahtiyarlıktır.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.